şey. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmin edunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından ve işlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah-u Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah-u Teala ilmin edününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş böyle olduktan sonra Allah-u Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor. Ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak. Yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah-u Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah-u Teala tekrar bak. Ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi nedunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabii %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey son söz şu:
sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani sin, Şam'a, Şin'e giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlmiledün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tayin mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah-u Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah-u Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceyi ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hüküt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüküt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüküt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor.
Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lecunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken, bunlar ilmi lecunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar, Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan, ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilim-i lecunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilim-i lecun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk İblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün İblis'e tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu, öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin, belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik.
Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmiyle dönü var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah-u Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah-u Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor.
Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın ama Allah Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. Sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş, ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyu da bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü, ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu, bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum, o da kabul etti. Beni sana gönderdi, sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam, oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir süre ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş, en sonunda demiş ki, bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin, ama bu sefer demiş
Adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki, ben sana demedim mi demiş, benimle yapamazsın diye. Bak demiş, gene itiraz etti. Sen demiş, zahire bakıp hüküm veriyorsun. Ben ise Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş, yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin, bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor, aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet, yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki, ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş, bu sefer demiş, insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş, resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki, bak bu delikanlı var ya, evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah-u Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki, çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış, tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp gözünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah-u Teala bir
nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediği onu da bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında

oluşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kere ona ulaşıyor. Orada da bir iki dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervan da birinciden 10 gün veya bir ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-ül Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına. Ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmelekin kıdemesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz. Nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının 2 katı. 2 kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının 2 katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, 2 kervana dolaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu 2 kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı nefsin devir sayısından 2 kat olduğu için, devir sayısının 2 katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştirdi diyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle.

ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hazır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi. Ve bir adım attı içeriye doğru. Annem ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonumu ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76-77 o devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilimledin bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir
hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilmi ledunu vermesini, fiziğin ötesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: Onunla Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin, İnsanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah-u Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde İnsanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı, ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan nasıl diyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah-u Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraber iseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi, hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devirlerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır. Bir dilek
Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekke. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihetle ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün, bir ülkede yaşıyorsunuz, Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınız da bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cevası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar bütün dünyayı
dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse hadi gelin sizin de Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha ekibiratun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Buradaki ifadeye ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, istianeyi isteyin, mürşidinizi isteyin, sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin
kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar, Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kademesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasrederek muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesulenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinnetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken, Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu görebilen, işitebilen,
idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize
vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi, ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, Allah'a ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşuyor. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah-u Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse
12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mezzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla ikinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhadaki tevekkülünüzle %2 rahmete ulaşmıştınız, %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala o kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekkül ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe milaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar. Sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, altına Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve ikinci 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'laştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudunda onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak surette inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor.

benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah-u Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah-u Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse, o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben, Allah-u Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah-u Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor. Öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi o seviye bir irade yapan

iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki bu imanın sahibi olursam ki Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken, tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim ruhumu benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar iradi yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi, bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini serbest bıraktı, iradesini gene kontrolüne alarak onu irşat
da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de dört kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa eğer siz bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan biziz diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 günde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında
vekil edenin dışında bir hüviyette kendi iradesiyle derüfte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki tane yoldan bahsediyor. Birisi Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Diğeri cehenneme ulaştıran yol, sırat-ı cehim. Birbirinin tam zıttı olarak 180 derecelik bir açıyla, yani ikisi de birbirinin tersi istikamette. Birisi Allah'a doğru giden, Allah'a ulaştıran, birisi de şeytanın ülkesinden hareketle cehenneme ulaştıran iki tane yol. 7 kat yukarı ulaşan birincisi, 7 kat aşağı ulaşan ikincisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte hidayet Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerine insan ruhunun ulaştığı andan başlayan bir vetiredir. Bu hidayete adım atmaktır. Böylece insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde evvela zemin katta bir süre bekleyecek. Sonra birinci kata ulaşacak. Sonra diğer bütün katları adım adım geçerek neticede Allah-u Teala'ya ulaşacak. Böyle bir yolculuğun adına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayet diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer sorarsanız hidayet nedir diye, size alimlerimizin söyleyeceği şey doğru yoldur olacak. Hep derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman onlara bir sual daha sorun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Deyin ki o zaman madem ki hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim nedir? Hayretle göreceksiniz ki size gene aynı şeyi söyleyeceklerdir. Doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hep aynı büyük yanlışları göreceksiniz. Sırat-ı müstakim içinde, hidayet içinde hep doğru yoldur derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur, gerçekten de doğru yoldur. Ama doğru yol demek yeterli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala açık tarif veriyor. Sırat-ı müstakim, insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. İşte Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Açık ve kesin bir tarif veriliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran bir yol. Adı sırat-ı müstakim. Ama hidayet bir yol değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. O yolun üzerinde yolculuk etmeni Allah'a ulaşmak adıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Hidayete adım atan kişi eğer hayattaysa mutlaka hidayete erer. Çünkü ruhu sırat-ı müstakime ulaşabilen bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ruhu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ölüm dahi. Neden? Çünkü kişi ölse bile ruhu gene bu sefer de Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer kişi hayatta kalırsa ruhu o ölmeden evvel Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse bu iki tane yola dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara Allah'ın ayetlerini açıklamaktan
gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Onlar Allah'ın hidayet yolunu görseler o yolu kendilerine yol kabul etmezler. Dahi yolunu, kendilerini cehenneme getirecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol kabul ederler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Hidayete erdiren bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Bu yolun üzerinde seyrisülük adı verilen bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması, bunun adı hidayet. Öyleyse hidayet yolun adı değil sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Yolculuğun adı, vetirenin adı. Öyleyse bir işlev var. Ruhun vücuttan ayrılması. Bu an dalaletten kurtulduğunuz ve hidayete adım attığınız an. Artık hidayet yolu üzerindesiniz. Kur'an-ı Kerim sizin için fi sebilillah diyor. Allah'ın yolunun içinde. Allah'ın yolu sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Bu 73 tane fırkadan gerçekten sadece bir tanesi mi kurtulacak? Sadece bir tanesi. Peki özellikleri ne bu insanların? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Kaç defa tekrar etmiş bunu. Sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diye. Yetmez. Doğruyu eğriden ayıran bir davetten bahsediyor Allah Teala. Allah'a davet etmek. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınıza dikkatle bakın. Sizi kimler Allah'a davet ediyor? Kimler bu davetten men ediyor? Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyor. Buraya dikkatle bakın. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzün çalışmasıyla, kalp gözümüzle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bir evvelki konuşmamızda, hidayet konusundaki konuşmamızda anlattığımız gibi bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Hepsi başkalarını da hidayete ermemişleri de, hidayete adım atmamışları da Allah'a çağırıyorlardı. İfade son derece açık olarak geliyor Fusilet 32, 33, 34, 35'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Kim vardır sevgili izleyenler? Allah Teala 11 defa ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılıyor. Ölmeden evvel ulaşmasını farz kılıyor. Ve bir kocaman ilim camiası diyor ki hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, geri dönmesi söz konusu değildir. Ancak Azrail Aleyhisselam gelir, sizi öldürür. Nasıl öldürür? Onu da tarif ediyorlar. Ruhunuzu alarak öldürülmüş. Ve de ruhunuzu Allah'a götürülmüş. Bu sebeple de
ölmeden evvel hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değilmişmiş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir sayın profesör Süleyman Ateş yaptığı açıklamada diyor ki, ruh insana hayat veren müessesedir. İnsan vücudunda ruh alındığı zaman insan ölür. Tamam, bitti film. Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız keyfiyeti kesinlikle reddedildi. Ölmeden evvel ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu değil. Çünkü ruhunuz size hayat veriyor, öyle söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki, biz ruhu size üfürdük. Ve nefaha fihi ruhi. İnsana ruhumuzdan üfürdük. Ve geri çağırıyor verdiğini. Bizim irademize geri çağırıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ayrıca Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin türü var. Nefsimiz Allah'a teskiye olacağına dair yemin vermiş. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun da adına hidayet diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücutlarımız Allah'a, fizik vücudumuz kul olacak diye ahd vermiş. Bunun da adı hidayet. Neden üçünün de adı hidayet? Çünkü hepsi ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkün ve geçerlidir. Bir insanın ruhu hayattayken Allah'a ulaşmadıkça Allah-u Teala o kişiye beklenilen hedefleri sağlamaz. 14 asır sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in önerdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın 14 asır sonraya posası kalmış sadece. İblis altından girmiş, üstünden çıkmış ve Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün fonksiyonlarını Kur'an-ı Kerim'de hepsi yazılı olmasına rağmen, sahabe hepsini gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başarmış. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 261. ayeti kerimesinde diyor ki, biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz. Böyle buyuruyor Allah-u Teala. Birinci şart, fi sebilillah olmak. Yani ruhunuzun Allah'ın yolunda olması. İkinci şart, Allah'ın size verdiklerinden infak etmek. Başkalarını nafakalandırmak. Fizik nimetlerse, paraysa, rızıksa bunlardan başkasını nimetlendirmek, bunlardan başkasına vermek. Eğer manevi değerlerse onlardan başkasına vermek. İlim öğrenenler ve irfan öğrenenler taliplere bunları öğretmekle mükellefler. Allah-u Teala bu mükellefiyeti insanların üzerine farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesindeki muhtevaya baktığımız zaman nefsin tezkiye olmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur.
siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedinlüküm men belle. O kişiler ki dalalettedir, size zarar veremezler. İzah dedeyim, izah o zaman ki siz hidayete adım attınız. Dalaletten kurtuldunuz, o anda itibaren hidayettesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dalaletten kurtulan adam kurtulduğu anda hidayete ermez. Kurtulduğu anda hidayete adım atar. Asgari 3 aylık bir yolculuk vardır önünde, ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Böyle bir dizaynla mükellef insanoğlu. Burada görüyorsunuz ki nefsinizin tezkiyesi üzerimize farz diyor Allah Teala. Ve nefsinizi tezkiye etmeye başladığınızdan itibaren hidayetesiniz diyor. Bu olayı ruhun Allah'a ulaşma müessesesi üzerinden inceleyelim. Neyi görüyoruz? Ruhun vücuttan ayrıldığı andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onda mutlaka meşru sevgisini oluşturur. Ve Allah Teala'nın zaten sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız. Allah Teala bunu hidayete ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Sırat-ı müstakime ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Öyleyse Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün ruhlar vücudu terk ettikleri zaman, Allah'a doğru yola çıktıkları zaman bu yolculuğu sırat-ı müstakim üzerinden yapacaklardır. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur, gerçekten doğru yoldur. Ama vasıf vermek mecburiyetindeyiz, vasfını söylemek mecburiyetindeyiz, özelliğini, niteliğini söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaştıran yolun adıdır sırat-ı müstakim. Hidayetse ruhun sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'a ulaşmasıdır. Sıfır koddan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Görünen köy kılavuz istemez. Allah Teala nefsin tezkiyesinin de hidayet olduğunu buna dayalı olarak söylüyor. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı an, başının üzerinde devrin imanı oluştuğu an kalbine iman yazılır ve mümin olur. Son derece önemli bir keyfiyet sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıranın kesinlikle bunu ihata ettiğini görüyoruz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi başlamaz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. İkisi aynı anda gerçekleşir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve o zaman diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O ruh başın üzerine gelip de bizim ruhumuza emrini verdiği zaman senin Allah'a ulaşma günün geldi diye ruhumuz vücudu terk etmek imkanının, yetkisinin ve emri yerine getirme sorumluluğunun sahibidir. Allah'a doğru mutlaka yola çıkacaktır. Hangi mürşitten el öptüyse onun dergahından yolculuk başlar. Bu ayrılma olayı fiilen başladığı an nefs tezkiyesi içinde kişi hazırdır. Ama nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılması gibi emri alıp onu gerçekleştirmesi suretiyle gerçekleşmez. Kişinin
zikir adı verilen bir müesseseyi tahakkuk ettirmesi lazım. Zikir yoksa sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi de yok. Şu Allah'ın işine bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala insanların hidayet ermesi için kalplerine iman yazdıktan sonra bu hedefi gerçekleştirecek olan zikri, yani Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesini farz kılıyor üzerimize. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra sürpriz, zikir farz değil. Sevgili izleyenler, düşünebiliyor musunuz? Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala Cümle Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul albab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul albab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken, otururken ve yatarken, yani içinde bulunabilecekleri üç halin üçünde de Allah'ı daimi olarak zikredenlerdir. Bütün sahabe ulul albab olmak şerefine ermiş. Daha öteye geçmişler ama şu anda bu bize lazım. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Allah Teala Müzemmil 8'de zikri farz kılıyor. Beskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Sevgili izleyenler, Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala çok zikri farz kılıyor. Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından fazla, daha fazla zikrederek, her gün zikrettiğiniz saatler, zikretmediğiniz saatlerden daha fazla olarak zikret. Emir kesin. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ne buyurulur? Feskünunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, açın şu şeriat kitaplarını da ibretle bakın. 32 farzın içinde veya 54 farzın içinde ya da herhangi bir farz olarak zikri görebilir misiniz? Heyhat, göremezsiniz. Çünkü bu sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilaçtır. Onun yok edilmesi lazımdır. Ve İblis bunu başarmış durumda. Zikri farzların arasından koparmış, bugünkü şeriatın muhtevası içinde zikri bulamazsınız. Yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha Kur'an-ı Kerim'den kopan, şekli değiştirilen, asli manasından uzaklaştırılan nice kavramla birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, boşuna mı yazdığımızı zannediyorsunuz o Kur'an-ı Kerim meallerini? Bakara suresini verdiğimiz birinci cilde dikkat edin. Orada sevgili izleyenler ve dinleyenler, 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü bulacaksınız. Ne kadar kavram değiştirilmişse o değiştirilen kavramları orada bulacaksınız gerçek anlamlarıyla. Peki iblisin hidayeti değiştirmekten, kavramları değiştirmekten muradı ne? Neden böyle yapıyor? Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim hidayete ererse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki şeytan ne istiyor? Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştirebilir mi? Bir harfini bile değiştiremez. Biliyor. Allah Teala Hicr 9'da diyor ki, bu kitabı biz indirdik, onun muhafızı biziz, biziz, biziz diyor Allah Teala. Değiştirmeyiz diyor Kur'an-ı Kerim'i. İblis bunu biliyor. Onu değiştiremeyen iblis
tatbikatı değiştirmeyi başarmış 14 asırda. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla seyrini değiştirmiş İslam'ın. Daha açık konuşayım mı sevgili izleyenler? İslam'ın bacaklarını da kesmiş, kollarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Bir insanı Allah'ın cennet saatine ulaştıracağını kesin olarak söylediği bütün farzlar Kur'an-ı Kerim'den teker teker Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde koparılmış. Tatbikata ulaşırken yok edilmiş. İşte bu faronlardan bir tanesi de hidayet. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet, nefsin tezkiyesi hidayet, fizik vücudun Allah'a kul olması hidayet ve hidayet kavramının sadece doğru yol olarak Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı dozajda, aynı standartta verildiğini görüyoruz. Maskelenmiş bir anlatım biçimi. Özellikle sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerse diyor Bakara Suresi 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Çünkü diyor biz kitaplarımızda hidayeti anlattık, delillerini de indirdik diyor hidayetin. Buna rağmen bazı insanlar diyor onu gizlerler diyor. O gizleyen insanlardan diyor Allah'tan, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konuşmamızda insan ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu söyledik. Bakıyoruz ki nefs tezkiyesi de bir hidayet. Demin söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete, tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman nefsinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman, hidayete adım attığınız zaman velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Sadece göğüslerinden kalplerine yol açılanlar, yani göğüsleri bu nur yolunu açmak için şerh edilenler diyor Allah-u Teala. O şerh edilenler, göğüsleri şerh edilenler var ya diyor, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman kişinin göğsünden kalbine göğsü yararak, manevi göğsü yararak, nefsin manevi kalbine, yani bu aleme ait olmayan nefsin, kendi alemine ait olan, berza alemine ait olan nefsin kalbine Allah-u Teala bir yol açıyor. Bu açtığı yoldan Allah'ın indirdiği rahmet, farz ve salavat göğüse geliyor. Göğüsten o yoldan geçerek kalbe ulaşıyor. Ancak mürşidinize ulaşabildiğiniz gün kalbinizin mührü açılır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizdeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin kalbine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü nefs tezkiyesi iman kelimesinin etrafında Allah'ın fazl adı verilen nurlarının birikmesi halidir. Bunlar %7'yi bulduğu zaman nefsi emareye ulaşırsınız. Her %7'de nefsi levhane, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye diye 7 tane kademeyi geçeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar adım adım artacak, artacak, artacak ve %50'yi açtıkları zaman nurlar nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. %100'e ulaştıkları zaman nefs tasfiyesini gerçekleştireceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Kalbiniz tezkiye edilmez, tezkiye olmaz. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe!
biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi, benim emirlerime değil sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi tezyin etti, aydınlattı, süsledi. Ve Allah Teala kainata haykırıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe meşterinin kalbindeki o başlangıç noktasından itibaren bütün kalbi %100 aydınlatan o nurla hepsi irşada ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez, irşad etme aşamasına da ulaştıklarını Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesiyle başlayan nefsin tezkiyesi olayı hidayete adım atmak. Bu tezkiyenin Allah'ın nurlarıyla gerçekleştirildiği Zümer 22'dekinden, o konudaki açıklamadan sonra Zümer 23'te tamamlanıyor. Zümer 22'yi tekrar söylüyorum. Diyor ki Allah Teala, Allah Teala diyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, kimin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Zümer 22'de. Şimdi Zümer 23'te söylediklerine bakalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru min fi cüludun lezine yahşenne rabbihim sümmetel üne cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah zalike hüdallahü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim ve men yudril ve malihu min hadil. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer gökten indirir diyor. Onlara benzeyen şeyi. Nedir o? Ne olduğunu Zümer 22.1 evvel hikayet söylüyor. Sadece göğüsleri kalplerine yol açılmak üzere yer alanların onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. İşte bu nurun nasıl ulaştırıldığını Allah Teala Zümer 23'te ifade ediyor. İkişer ikişer iniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Allah Teala Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde rahmetle fazlın indiğinden bahsediyor. İnsanların göğsüne ve kalbine, mürşidine ulaşmadan evvel. Tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı, Allah'a kucaklamayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İki nur. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman sırat-ı müstakime de ulaşmış olacak. Bir sonraki ayet-i kerime bu söylediğimiz Zümer 23'le alakalı Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim diyor onlara bir isabet ederse o kişiler derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala bu ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar için söylüyor bunu. Bir taraftan bizim alimler diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Allah Teala diyor ki ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlar var ya, bu ayet onlara hitap edilmiştir diyor. Onların durumunu söylüyor. İşte hidayete erecek olan sadece onlardır. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Birincisi ne diyordu Allah Teala? Rahmetle fazl. Burada ne diyor? Rahmetle salavat. İki ayrı grup nur, o kişi zikir yapınca o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. O açılmış olan
yolu takip etmek suretiyle ve kalbin açılmış olan bir yönünü kalbin içine doğru bastırırlar. Zulmani kapıya kadar indirirler. Ve zikir boyunca hep rahmet ve fazl, rahmet ve salavat o gün üzerine baskı yapacağı için aşağıdan iten karanlıkların, zulmetin gücüne rağmen mühür orada kalır. Zulmani kapıda kalır. Zikir devam ettiği sürece kalbin içine hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Birkaç dakika içinde kalbin içindeki bütün karanlıklar kapı dışarı taşınacaktır. Rahmet kargo uçaklarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet hem nurdur hem de kargo uçağıdır. Fazılları taşırlar, salavatları taşırlar, getirirler kalbe. İşte fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi hidayetin bir muhtevası. Şimdi bu düzen içinde bakalım. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala tıpkı kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bir zarf düşünün, bir de onun içindekileri. Bir kitap düşünün, Kur'an-ı Kerim. Bir de bunun içindeki kelimeleri düşünün. Kitap ve içindekiler. Rahmet ve içindeki fazıl. Rahmet ve içindeki salavat. İkişer ikişer indirir. Ve diyor ki bunlar o kişinin kalbine ulaşır ve kalbi de vücudu da o kişinin titrer diyor Allah-u Teala. Ürperir diyor. Böylece diyor kişi huşuya ulaşır. Yetmez diyor. Bu o kişinin kalbi de vücudu da titrer diyor ayrıca. Ve diyor Allah-u Teala işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah-u Teala bununla nefsleri tezkiye eder. İnsanları hidayete erdirir. Kim de hidayet ermeyi dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmetle salavat kişiyi hidayete erdiriyor. Nefs tezkiyesi kişinin nefsinde bunları gerçekleştiriyor. İlk %7 nurda kişi nefsi emmareyi tamamlıyor sevgili izleyenler. Yani %100 şerre evreden nefsten %7 karanlık eksiliyor. Yerini %7 nur alıyor. Nefsi emmare. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi devamı kınanan bir nefs var. Birincisinde %100 şerremeden bir nefs var. İkincisinde kınanan bir nefs var. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor, pişmanlık duyuyor. Yapmama konusunda kararlar alıyor ama gene nefsi hataları işliyor. Ve kişi biliyor ki nefsi kendisine bu oyunları oynuyor, nefsini kınıyor. İşte böyle bir kırama o ruhun ikinci kata ulaştığını gösteren bir işarettir. Nefsi tezkiyenin sonu ruhun ikinci kata ulaşmasıdır. Bir evvelki kademede ruh, vücuttan ayrılan mürşit geldiği zaman vücudu terk eden ruh, sırat-ı müstakim üzerinde bir süre bekler, birinci kata eğil olunca birinci kata ulaşır ve kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Nefsi levameyi tamamlayınca ikinci kata ulaşır. Sonra Allah'tan ilham almaya başladı, nefsi mülkimeye ulaşır, üçüncü gökkatı ruh için. Görüyorsunuz ki ruhun hidayetiyle nefsin hidayeti aynı standartlarda gerçekleşiyor. Ve nefsin dördüncü kademedeki dizaynı mutmain olmak. Nefs mutmain oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak artık kabul ediyor. Hırsı onu daha çok daha çok Rabbana hep bana noktasına götürmüyor. Bundan sonra bu dördüncü aşama ruhu dördüncü gökkatında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor nefsi radiye. Beşinci gökkatında ruh. Allah da ondan razı oluyor. Ruh göğün altıncı gökkatında nefsi radiye.
ve tezkiye oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. Açtığı zaman Allah'ın nurları o kalpte duruma hakim artık. İşte burası nefsin tezkiyesidir. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı için kişi hidayet ermektedir. Geçen sefer bunu uzun uzun anlatmıştık. Yani birinci, ya bundan evvelki sohbetteki birinci hidayet konusunu anlatmamızda. Şimdi de gördük ki nefsin tezkiyesi de hidayet. Sümer yürümüştü Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Biz diyor, bununla o indirdiğimiz iki tane nurla insanları hidayete erdiririz. Hidayete ermek nefs açısından nefsin tezkiye edilmesiyle mümkün. Ruh ne olmuştur? Allah'a ulaşmıştır. Neyi tutmuştur? Allah'a verdiği misaki. Nedir misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Nedir bu? Ayet-i kerimenin başına dönelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini bozmazlar. İşte bu misaklerini bozmayanlar, misaklerini yerine getirenler nasıl yerine getiriyorlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin yerine getirilmesi. Bu kişiyi hidayete erdirdi. Aynı anda nefs tezkiye oldu. Nefs tezkiye olmadan hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, uzun uzun anlatmıştık size ki nefs bir tutukludur. Ruh sadece emanettir. İkisi arasında büyük farklılık var. Tutuklu olan nefs tutukluluk sürecini her %7 nur birikiminde bir yukarı kata ruhu ulaştırma anahtarını elde ederek gerçekleştirir. Ve neticede ruhun Allah'a tesliminden sonra, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefse bir emanet olur, o da Allah'a teslim olur. Öyleyse tutukluluktan emanetlik sürecine geçmek nefs için iki aşama gerektirir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,

Bu rehineliklere dikkat edin. Nasıl rehinelikten kurtulur nefsimiz? Allah Teala ifade ediyor. İlla ashabel yemin. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin bu felaha ermesi olayı neyle mümkün? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Fatrekaha men zekaha. Anlasın ki onlar felaha ererler, onlar cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefslerimizin tutması lazım gelen yemin, tezkiye yemini, ruhlarımızın tutması lazım gelen yemin, Allah'a ulaşma misaki. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de fizik vücudumuz var. Onun hidayetinden murat ne acaba? Allah Teala bunu çok açık bir insanla anlatmış. Diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinet. Bir evvelki ayet-i kerimeyi söylediniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eni buduni haza suresi mustakim buyuruyor Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarına Allah Teala hep Adem oğulları der. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana verdiğiniz bu kul olma ahdini gerçekleştirmeniz de sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde olmasına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olacak. Çünkü Allah Teala burada açık bir şekilde Allah'a kul olmanın da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi olduğunu ifade buyuruyor. Ve ruhunuz birinci katta, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 aşağı düştü. Ruhunuz ikinci katta sırat-ı müstakim üzerinde, nefsinizin kalbinde %14 oldu. Şeytanın karanlıklarının yok olduğu kesim. Ruhunuz üçüncü gök katında %21 oldu. Şeytanın karanlıkları devamlı eksiliyor. Dördüncü gök katında %28, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 35, 42, 49, iki de huşunda kazandığınız nur %51. Sevgili izleyenler, hadi gelin sizinle beraber şeytanın durumuna bakalım. Neydi başlangıçta? Şeytan sadece neslinin afetlerine tesir edebilir. Yani doğuşundan itibaren bütün insanların neslerine şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Tabii bu imkan ona verilirse. Ama o sadece onlara tesir edebilir. Ruhun hasletlerine şeytanın tesiri mümkün değildir. Nefsinizde zaten afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş vaziyette sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düzeyde hepiniz için söz konusu olan şey bu olaya bakmak. Başlangıç noktası gece. Nefsinizin kalbi sadece %100 afetlerden örülü, kapkaranlık bir kalbiniz var. Şeytan %100'üne tesir etmek imkanının sahibi. Şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Ne diyordu Allah Teala nefs tezkiyesi için? وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّ مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlası

kalbinizden içeri girmezse içinizden hiç biriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ebediyen diyor Allah Teala. Nefsinizin kalbine giren bu nurlar sebebiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Yedinci katı aşan, Allah'a ulaşan ruhunuzun bu hedefine paralel olarak nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, alacakaranlık. Nefsin kalbindeki %100 gece alacakaranlığa dönüşmüştür. Şafak sökecektir. Sonra da güneş bütün gücüyle etrafı aydınlatacaktır. İşte bu alacakaranlık hali, nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlasının nurlanması, şeytanın hakimiyetinin yarıdan daha aşağı düştüğünün kesin işaretidir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki: "Ve ma halekler insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bir evvelki söylediğim ayet, yani Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetleri hepinize hitap ediyorum diyor Allah Teala. Hepiniz şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız diye bana ahd vermediniz mi diyor. Sizden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınızı dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Görüyorsunuz ki ayetler birbirini yakalıyor, sağlamlaştırılıyor, sağlamlaştırıyor. Aralarında şiddetli bir illiyet rabıtası var, bir bağlantı var. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bütün insanlara şeytanın hakimiyetinin nasıl azalıp insanoğlunun şeytanın kulluğundan nasıl kurtulacağını ifade ediyor. İşte şeytanın tesir alanı %50'den daha çok eksildi. Şeytan artık hakim değil, Allah'ın nurları hakim. Böyle bir nokta nefsin tezkiye edildiği noktadır. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, peki burada o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan %100 kurtulup Allah'a %100 kul mu oldu? Hayır. Ama %50'yi geçti. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldu. Ama henüz Allah'a da tam kul olmadı. Ama şeytana kul olmaktan kurtulduğu kesin kişinin. İşte bu sebeple o kişinin fizik vücudu Allah'a verdiği ahdini gerçekleştirmiştir. Böylece görüyoruz ki burası da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi sebebiyle bir hidayet olarak Allah Teala tarafından vasıflandırılıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Burada bir olay var. Şeytanın hakimiyetinden %50'den daha fazla kurtulduğumuz nokta burası. Peki daimi zikre ulaşsak da nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmasa ne olacak? Yani gece gündüz olsa ne olacak? O zaman şeytanın bizim için bir gazoz ağacı olması söz konusu, üzerimizde hiçbir tesirinin oluşması mümkün değil. Devamlı yanlışlıklar yapmamız için gene faaliyetlerini sürdürür ama her seferinde yenilerek hep o derecat kaybeder. Fena halde içerlemekle beraber huyu kurusun, hiç vazgeçmez bundan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama muhteşem bir şekilde mağlup olur, mağlup olur, mağlup olur. Hiçbir şekilde galip gelmesi ihtimali yoktur. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman? Gündüz gece olduğu zaman. Ne zaman? Hulül elbab, şeytana kısas yaptığı zaman. Allah Teala diyor ki: "Ya hulül elbabi, sizin için kısasta hayat vardır." diyor. Hiç hulül elbab kısas yapar mı? Kısas, nefsine hakim olamayanların Allah Teala tarafından aldıkları bir yetki. Kendilerine yapılan kötülüğe aynıyla mukabele etmek. Hulül elbab, anladığımız anlamda bir kısası hiçbir zaman gerçekleştirmez. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler olacaklar. Ama sevgili izleyenler, şeytana kısas yaparlar. Gece gündüz olmuştur. Şeytan onlara hayatları boyunca Allah'ı tanımazken ne kadar kötülükler yaptırdıysa onların hepsinin intikamını alırlar şeytandan. Nasıl? Şeytan gene onları
o yanlış yere, yanlış yollara sürüklemek ister, her seferinde mağlup olur. Eskiden yaptığı ve başarı kazandığı bütün olayların bedelini her yenilgide biraz daha, biraz daha öder, sonunda yaptıklarından daha fazla cezayı kendisi alır. İşte bu Ulul Elbab'ın kısasıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sahiplerinin kısası. Geceyi gündüz yapanların kısası. Hidayeti erenlerin kısası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikirle gece gündüz olduğunda hidayet dört başımın olur olarak tamamlanmıştır. Ama hidayete ermek 21. basamakta gerçekleşir. Hidayetin bu istikameti tamamlanması, tamamen güneşin her tarafı %100 aydınlatması, o ruhun Allah'a teslimine değil, fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslimine gerçekleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördük ki Allah-u Teala ruhun hidayetinden, fizik vücudun hidayetinden ve nefsin hidayetinden bahsediyor. Üçü de aynı noktada başlıyor. Hidayete adım atmak 14. basamakta başlar. Hidayete ermek 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra hidayetin gerçek anlamda sonuçlanması söz konusudur. Fizik vücut için hidayetin tamamlandığı yer 25. basamaktır. Nefs için hidayetin tamamlandığı yer 27. basamaktır. Öyleyse hidayete ermek başka, hidayetin tamamlanması başka sevgili izleyenler. Öyleyse üç ayrı mertebeden bahsediyoruz. Hidayete adım atmak, hidayete ermek, hidayetin tamamlanması. İşte böyle bir dizayn üç vücudumuz için de geçerli. Ve Allah-u Teala sadece hidayete ermenizi değil, Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Yani hidayetin tamamlanmasını emrediyor. Fizik vücudunuz ruhunuz gibi 22. basamakta Allah'a teslim olmaz. 25. basamakta Allah'a teslim olur. Nefsiniz 27. basamakta Allah'a teslim olur. İşte ruhunuzun hidayetinin tamamlanması olayı 22. basamakta tamamdır. Fizik vücudunuz için bu olgu 25. basamaktır. Hidayet burada tamamlanır. Nefsiniz için 27. basamakta hidayet tamamlanır. Öyleyse hidayetin tamamlanması üç vücudunuz içinde ayrı fonksiyonlar gösterir. Çünkü ruhunuz zaten hiçbir afetin mevcut olmadığı bir özellik taşır. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslim olması ulaşaraktır. Çünkü değişiklik göstermesi söz konusu değildir. Oysa ki fizik vücudunuzda nefsiniz de Allah'ın nurlarıyla şekillenecek ve afetlerden tamamen kurtulacakları bir yere ulaşacaklardır. Allah'ın bütün emirlerini yapacakları, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyecekleri bir noktaya, orada hidayetin tamamlanması söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hidayete adım attırmakta kalmamasını, hidayete ermekte bırakmamasını, hidayetin hepinize tamamlanmasını, hepinizin ruhunuzu da fizik vücudunuzdan hepsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın, Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçirim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız,
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz. Dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa, onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki, ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı? Ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki, ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak
Ve işte o el-huda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim? Kim? Yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el-hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi affedersiniz. Men yehdillahi fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el-mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş. Ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın beş şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. Beş şartı vardır. Hayır, yedi şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu beş şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse? Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın. Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa, kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane Furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi, hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastu sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir,
O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan Suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örterim diyor. Ayet-i kerime, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize, haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikili oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur.
Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'e. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cenneti ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan.

Onlar ki diyor Allah Teala, biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde, kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz ise Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da

7 katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah, sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp, Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz.
Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz, sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumussalat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden
daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp yüzünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah-u Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Ve bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık, iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede
uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasında kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik, Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik, Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet dedik, sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası, o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman Eşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz, şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi çölünü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor. Bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim.
Yavuz Sultan Selim. Padişahlar içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklamak noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirdiniz sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli, belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala
Neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak, derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler. Yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek. Gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah-u Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de, ikindiyi de, akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de, ikindiyi de, akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve
Secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta. Beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir. Vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir. Ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden, dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar. Başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün. Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı.
gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, bir saati eksilmiş konunun. O bir saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü
Tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vasilinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez, rüküdeyken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağım bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir. Birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar. Öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki, karşınızda bir duvar var, ama Allah-u Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah-u Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. Kapalı olarak kılmaları da bazılarını
rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar. Namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa, size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan, yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden, dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, ümmü kitabı,

Ve İmdi İlahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sedre-i Münteha en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah makamının 5. kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onu sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır, onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman

şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz, ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yerçekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah-u Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah-u Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanrı kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala, en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan, en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette, en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bürünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman, bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır, ben kırmadım, kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar, bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki, gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman
farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam gidiyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar? Onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanlarının kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna mezar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle. Seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor. Oğlunun gözlerini bağlıyor. Ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır.
Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah Teala ayağını yere vur diyor annesine ve oradan bir su çıkartıyor Allah Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan Zemzem akmakta olan Zemzem suyudur. Hala akar. Allah Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söylediği o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah-u Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize
verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah Teala bunun üzerine Hazreti Eyüp'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah Teala onu da 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu işe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum.
Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'san, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman, biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince, Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki, imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki, büyücüler, sen mi atarsın diyorlar, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki, siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki, şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca, Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor. Ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki, sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki, ben sihirbaz değilim. Bunu diyor, ben yapmadım. Bunu yapan o diyor, Allah. Ve diyor, sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince, Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel, Allah Teala buyuruyor ki, koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah Teala buyurdu ki, Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün, biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları
oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onlara yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah-u Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah-u Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya Ovası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria nehrinin öbür tarafına geçmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece
Kudret helvası ve bıldırcınlar yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar, hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik, Rabbimizden talepte bulunduk, dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar. Resulü, Resul kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir veya
O Resul kendilerine Allah Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de

ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraçları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah Teala onun vasıtasıyla onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları, beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar, kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizikitesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor, ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor.

görüyor. Kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yoludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Beka makamı, Zürt makamı, Müslümler makamı, Ulu'l-Erbab makamı, İhlas makamı ve Selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan Salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nabzet olmuş? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı Muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için Muhacirin hicret etmiş adını alanlar. Bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah Teala. Öyleyse sabikun el evvelin, Ensar, Muhacirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle Ensar veya Muhacir'in, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmiştir Resulesinin. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki men yehdillâhü fehüven müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah-u Teala Kehf Suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onlar için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini bilmeyenlerin, sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor, emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa
onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah-u Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah-u Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etraflarındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalbimizle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler, sözün ahsen olanını? Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün.
Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarıyor ve ona diyor ki ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabeye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Her bir ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkram-ı ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki niyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. İyi de herkes görmüş, atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor. Biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama herkesine diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi.
Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi, senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz, biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe, kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün söylediklerinin Allah'ın söyledikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah-u Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu, peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi ama okuyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Ali İmran Suresi
20. ayet-i kerime. Habibi Muhammed'e ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Fani oluyor. Yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki şimdi ne gördük? Veçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, leşlerini Allah'a teslim etmişler. Ya leşlerini? Âl-i İmrân suresinde Allah Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez. Ve ona teslim olun ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda, nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmamız emrolunuyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu.
Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresi'nin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazin Azim'in sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fussilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe
iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cehennem minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Orada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki ve cehennem minhum eyyimeten yehtune bi emrine lemma saberu ve kanu bi ayasina yukinu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur, sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında selahın 7. müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış.
gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesini ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar bildikleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyette idare ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman Salah'ın dört kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi adıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin refedilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok! Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada
kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık ödeniyor. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor sevgili dinleyenler ve izleyenler? Unutmayın, Allah Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz, siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uzdan bütün dünyayı zehirleyen o kült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar.
akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da onun tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yozlaşma devrinde de gene bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı

Deviller boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı, ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki 10.000'de biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumlarının içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak, birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir sizin peygamberinize de inanan iki sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan, üç. Ve sizin gibi zikir yapan, Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil. Teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak.

Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet kelimesine diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şey söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terümar eden iblis Allah Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

0: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yardımıyla vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir biraz önce sonsuz hamdle şükürsün ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan bahsetmeyiz. Kur'an-ı Kerim tefsirini yapmak üzere bir aradayız. Allah'ın bir başka güzelliğini yaşamak üzere bir aradayız. Öyleyse bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kur'an ayeti 1.2.12.2. Bakara suresinin 188. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُولُ اَمْوَالِكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّ بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَكُولُ فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِسْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah Teala diyor ki mallarınızı aranızda batıl ile yemeyin. Yani bir kısmınızın mallarına haksız yere el koymasın. Onların sahibi olduğunu iddia etmesin. Onları zorla başkalarının elinden almasın diyor Allah Teala. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günahla yemek için onu veya onun bir kısmını hakimlere aktarmayın buyuruyor Allah-u Teala. Bir kısım insanların malları var. Bir başka grupta o insanların mallarına göz dikmişler. Hileyle, hüdayla bir takım kötü sistemler kullanarak, Allah'ın yasak ettiği hileler yaparak insanların elindeki mallara el koymaya çalışıyorlar. İşte bu Allah-u Teala'nın haksızlık olarak felaket ediyoruz. Hiç kimsenin böyle bir şeye hakkı yoktur. Hiç kimse başkasının malına el koymak hakkının sahibi değildir. Allah-u Teala diyor ki, bunu asla yapmayın. Yaparlarsa ne olur? Yaparlarsa diyelim ki karşı taraf onları mahkemeye verdi. Benim malıma haksız yere el koymaya çalıştı diye mahkemeye verdi. Sonra ne olur? Yani sonra şu olur. Allah-u Teala bunu haksızlık olarak tülak ediyor tabii. O haksız olan taraf kendisini haklı çıkarmak için hakimlere rüşvet vermeye kalkar. İşte Allah-u Teala bunu da bu ayet-i kerimeyle önlemiş oluyor. Hakimlere rüşvet vermek diyor. Sakın böyle bir hususa yeltenmeyin. Sakın bunu yapmayın. Başka birinin malına haksız yere el koyduktan sonra bu malın bir kısmını hakimlere vererek kendinizi haklı çıkarmaya çalışmayın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki hayatınız ne olur, ne kadar olur dersiniz? 100 sene yaşayın. Ama cennet veya cehennem hayatınız sonsuzdur. Buradaki 100 senelik haksız yere haramla insanları kandırmaya çalışan zavallılara sözlerimi hitap ediyorum. Şu dünyada talan edeceğiniz, çalacağınız, çırpacağınız bir parçacık şeyle sonsuz bir hayatı cehennemde geçirmek mecburiyetinde olacaksınız. Bir düşünün, bir mukayese yapın. 100 senelik bir ömürle sonsuz ömür arasındaki farklılığı, sonsuz ömür, bir cennet hayatı olabilir, bir cehennem hayatı olabilir. Sizi cennetten alacak olan şey, kaybettiğimiz derecelerin kazandıklarımızdan fazla olmasıdır. Başkalarının malına haksız yere el koymak bir günah, size derecat kaybettiren bir unsur. Davada haklı çıkmak için hakime rüşvet teklif etmek, hakime rüşvet vermek ikinci bir oldu. Her iki açıdan da günah kazanıyorsunuz. Bu tarzdaki haksızlıkları yapanlara sesleniyorum. Ben ise bunu yaptığınız zaman cehennemin imzasını atıyorsunuz. Cehenneme gitmeye bilet almak için imza atıyorsunuz oraya, ben buna talibim diye. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın hakikatlerini öğrenmekle ve başkalarına da anlatmakla mükellef olanlarsınız. Öyleyse bilin ki kim başkasının malına haksız yere el koymaya kalkarsa o Allah-u Teala'nın katında suç işlemiştir. Hele hele bunu haklı çıkarmak istikametinde kendisini bir gayetin sahibi olur da hakimlere rüşvet verirse, o zaman ikinci defa aynı suç için Allah-u Teala'dan ceza görmüş, bu sebeple derecat kaybetmiş olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde koyuyor hükmünü. Bu hükme itibar edilmesini istiyor. Yoksa onları cezalandırırım diyor. Allah sizlerden razı olsun. Bakara Suresinin 189. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil ehillah. Kul hiye mevakitu linnâsi vel haccu. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِيَنْ تَتُلْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مِنْ اتَّقَاءَ وَتُلْبُيُوتَ مِنْ اَوَّابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah-u Teala diyor ki, sana hilallerden sorarlar diyor. De ki o, yani hilaller, insanlar ve hac için bir vakit ölçüsüdür. Bir, yani kişiyi evrar kılıcı kılan davranış biçimleri, evlere arkadan girmek, pencereden girmek değildir. Esas bir, asıl bir, kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki felaha erersiniz. Bunu yaparsanız felaha erersiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada açık bir niyette takvadan bahsediyor. Bir sahibi olmanın, birin sahibi olmanın, ebrar olmanın vasfını söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olmak. Öyleyse burada bir ebrar fotoğrafı verilmiş. Kim bu ebrar? Ebrar takva sahipleri. Peki ne diyor Allah Teala ebrar için? Diyor ki ebrarın kader hücreleri, rakamlı kitapları, onların kitaben merkumeleri tüm 7. katında iliğindedir. Mutaffin suresi 8 ve 18. ayetler. Ama fücurun da fücarın da kader hücreleri, rakamlı kitapları yer katlarının zilvani alemin en altında, yedincisinde, esferi sahibindeki sicindedir diyor Allah-u Teala. Sicin. İlliyin ve sicin iki tane isim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Yedinci katın ilk alemi kader hücreleridir gökte. Bunlar ebrara ait kader hücreleridir. Allah'ın cennetine girecek olanların kader hücreleridir. Ama zemin kattan 7 kat aşağıda da gene kader hücreleri var. Onlar da siccin adı verilen yerde ve cehenneme gidecek olan füccarın kader hücreleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse ebrar ve füccar. Kimdir bunlar? Ebrar, cennete gidecek olan birinin sahipleri. Füccar kim? Cehenneme gidecek olan fücurun sahipleri. Bir başka açıdan bakalım meseleye. Ebrar, sevapları günahlarından fazla olanlar, mutlaka cennete gidecek olanlar, cennete gittikten sonra da ebediyen cennette kalacak olanlar. Fücur, günahları sevaplarından fazla olanlar, cehenneme gidecek olanlar, ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Neyse, birbirinden kesin farklılıkları var. Allah'ın dizi tarifine bakıyorduk. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde, çok değil, birkaç ders evvel geçmişti. Bakalım ne diyor Allah-u Teala orada bir için? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Kapılara, evlere, arkadaki pencerelerden girmeniz bir değildir diyor Allah Teala. Burada yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz bir değildir diyor. Sizi ebrar kılmaz. Burada da diyor, lakin asıl bir kişinin Allah'a yevmin ahire, yani Allah'a ulaşılan güne, hidayet gününe inanması, meleklere inanması, kitaba inanması, peygamberlere iman etmesi. Öyleyse birri Allah Teala evvela inanç açısından almış. İnancın 5 standardını vermiş sadece. 1- Allah'a inanmak, 2- yevmil ahire inanmak, 3- meleklere, 4- kitaba, 5- peygambere iman etmek. İnanç açısından Allah'ın verdiği ölçü bu. Bir de zekat açısından meseleye Allah Teala bakıyor. Diyor ki onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, kurbiyet sahiplerine 1- yetimlere, 2- miskinlere, 3- yolda kalışılan yolculara, 4- dilencilere, 5- köle ve esirlere, 6- mal vermesi, para vermesi. Öyleyse Allah Teala köle ve esirlere 6 ve 7. 7 ayrı safhada yardımı Allah Teala söylemiş ayet-i kerimede. Birinci açıdan bir kişinin inanç şartlarına dayalı, ikinci açıdan bir zekata dayalı. Bir üçüncü açıdan daha vermiş Allah Teala. Namazı kılması diyor. Yani Allah'ın vasıta emirlerini yerine getirmesi. Zekatı vermesi. Bakınız bütün bu verilecek olan paraları Allah-u Teala saydıktan sonra ayrıca zekattan bahsediyor. Yani birri oluşturan faktörlerin zekatla birlikte aynı zamanda 7 grup insana, ihtiyaç sahibi olan 7 grup insana para vermek, mal vermek şeklinde tecelli edeceğini ifade ediyor. Ahit verdiğinde ahdini yerine getirmesi. Vel müfüne bir ahdiyim. Ahdini ifa etmesi. Bu ahd meselesi elbette hem Allah ile olan ahdi hem de kullarla ahdi ifade ediyor. Dünya üzerinde birine bir söz verdiğiniz zaman bu sözü mutlaka yerine getirmelisiniz. Allah'a ise 3 tane yemin vermişsiniz. Yemin, misak ve ahd. Bunların üçüne birden ahd Allah ediyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdiniz diyor. Öyleyse hem Allah'a verdiğiniz ahdinizi, yani yemininizi, misakinizi, ahdinizi de yerine getirmenizi, hem de dünyadaki insanlara bir söz verdiğiniz zaman mutlaka bunu da ahit kabul ediyor Allah-u Teala. Bunu da mutlaka yerine getirmenizi istiyor. Yetmez. Zorlukta, darlıkta ve sıkıntı halinde sabredenlerden olmasını istiyor Allah-u Teala, kişinin sabır sahibi olmasını da istiyor. Öyleyse birrin muhtevası nereye götürüyor kişiyi bakalım? Allah-u Teala diyor ki işte onlar sadıklardır. İşte takva sahibi onlardır diyor. Nereye götürüyor sevgili kardeşlerim? Burada Allah-u Teala ahdini yerine getirmesi dediği zaman ruhun da Allah'a teslimi ve için de Allah'a teslimi, nefsin de Allah'a teslimi var. Yani kişi daimi zikrin sahibi. Yani kişi nefsinde hiç afet bırakmamış birisi. İşte onlar sadıklar da diyor Allah-u Teala. Hatırlayın sadıkları. Ne diyor Allah-u Teala sadıklar için? Sırt müessesinin muhtevasında ne vardı? Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyordu ki biz salihleri sıddıklarla, şehitlerle ve peygamberlerle birlikte haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Öyleyse burada birin gerçek muhtevasına ulaşmış olan kişi aynı zamanda takvanın da gerçek noktasına ulaşmış olan kişidir. Ayet-i kerimemize baktığımız zaman şimdi ifade etmek olduğumuz 189. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah Teala vettekullah ediyor. Takva sahibi olun. Lealeküm teflihun. Böylece felah erersiniz. Bu felah nihayetteki felah. İşte Bakara 177 Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ve ulaike humul muttakun. Onlar takva sahipleridir diyor. Takvanın da azim takvasına ulaşmış olan insanlar. Öyleyse bir müessesesine dikkatle bakın. Bunu bütünüyle uygulamak var. Kısmen uygulamak var. Cenneti elde ettikten sonraki bütün safhalara Allah Teala bir sahipleri diyor. Ebrar diyor. Neden? Çünkü yedinci katta olanlar ebrarın olarak değerlendirildiğine göre kitaplar, kitapların aslı, hayat kitapları kişilerin filmleri, hayat filmleri onlar sadece cennete girebilecek olanların hayat filmleridir. Oradakiler. Yani ebrar kimdir? Allah Teala'nın ayırdığı üç gruptan ikisidir. Üç gruba ayırıyor Allah Teala kıyamet günü insanları. Bir, cehenneme gidecek olan ashab-ı meşeme, meşhur olan insanlar, kötü olan insanlar, cehenneme gidecek olanlar. İki, ashab-ı meymene, yemin sahipleri, kitapları sağdan verilecek olanlar. Üç, sabikun. Kitapları da sağdan verecek, cennete de girecek ama en üst mertebede girecek. Daimi zikrin sahipleri, nefslerinde hiç afet kalmamış ve takvanın azim takvasına kadar gitmiş olan insanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı her açıdan ayrı ayrı önümüzde tül tül açılıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri budur. Ayetlerin birbirine olan mukayesesini Allah'ın gözlükleriyle görerek onun öğretisi içerisinde insanlara verebilmek. Öyleyse evrar cennete girebilecek olan bütün insanları kaplayan bir bütünlüğü temsil eder. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ebrarsınız. Çünkü gideceğiniz yer cennettir. Kader hücreleriniz mutlaka yedinci kattadır. Göğün yedinci katındadır. Eğer öyle değilseniz o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Kader hücreleriniz zemin kattan yedi kat aşağıdan. Sevgili kardeşlerim, şu farklılığa dikkatinizi çekmek istiyorum. 28 tane basamaktan 26 tanesi Allah'ın cennetine girer. Ve şimdi çarpıcı sonucu söyleyelim. Bu Allah'ın cennetine girebilecek olanlar var ya, yaşayan bütün insanların her devirde %10'dan azıdır. Her devirde yaşayan insanlardan %90'ının 390'dan aslında çok daha fazlasının gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. O 26 tane basamağı işgal eden insanlar insanların %10'undan daha azdır. 2 tane basamağı işgal eden insanlarsa insanların %90'ından daha fazlasıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın birri buradaki tarifinden aldığımız zaman Bakara suresinin şimdi anlattığımız 189. o. Yani bugün tefsirini yaptığımız ayetleri aldığımız zaman evlere kapılarından girmemeyi de birinin dışında kabul etmiş Allah Teala. Ama esas birini tarif ettiği zaman sadece kapılardan evlere girenler değil. Asıl ölçüyü hemen vermekte gecikmiyor Allah Teala. Takva sahipleridir diyor. Cennet üçlüsü ise felaha erer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesindeki bir tanımlamasını Allah-u Teala'nın ayrı ayrı açılarda ne aldığını görüyoruz. Birincisi, kişinin inanç şartları. 5 tane en azından bu şarta inanan kişi, ki 5'ine inanan zaten 7'sine inanıyordur. Birinci açıdan takva sahibidir. Birinci açıdan birdir. Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanıyorsa, ulaştırırsa kurtulacağına inanıyorsa, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Cennetin sahibi olmuştur. Bu yüzden ebrar olmak vasfının sahibidir. Birinci açıdan inanç hatlarını almış Allah-u Teala. İkinci açıdan yardımları almış. 7 ayrı gruba yardım. Üçüncü açıdan Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak. Zekat vermek. Beşinci açıdan ahit verdiği zaman aslında Kur'an-ı Kerim'in aslında ahit verdiği zaman diye bir ifade yok. Türkçe'ye çevirirken biz bunu ilave ediyoruz. Türkçe manası anlaşılabilsin diye. Ama Allah-u Teala burada diyor ki vel mufune bi ahdihim. Öyleyse bu ahdini kişinin yerine getirmesi altıncısı ve yedincisi zorlukta ve darlıkta sabredenlerden olması. Hem 7 ayrı cepheden almış müesseseyi hem de genişlettiği alanları, ki paranın verilmesi konusu genişletilmiş burada, onu 7 ayrı cepheden incelemiş. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hep bu kaideden hareket ediyor. Eğer genişletecekse alanı 7'ye kadar çoğaltıyor. Alanlar kendi aralarında değişik standartlar oluşturuyor. Ama bir tek konuda çok parçalı bir sistem getirecekse onu da genellikle 7 rakamıyla 7 ayrı cepheden ele alıyor. Şimdi bu Bakara 177 ile Bakara 189 arasında birinin sahiplerinin asıl özelliğine parmak basmamız lazım. Takva sahibi olmak. Bütün bir sahipleri takva sahibidir. Nerede başlar takva? Bu sebeple takvanın başlangıç noktası, meseleye bir açısından bakıyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek noktasını tezahür eder. Başlangıç takvası. Aynı zamanda başlangıç birlidir. Birin başlangıç noktası da yine aynı nokta. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemedikçe hiç kimse birin sahibi olamaz. Ve nereye kadar götürür bu bir insanı? Ta takvanın sonuna kadar, 28. basamağa kadar her yere götürür. Öyleyse Allah Teala burada birri veriyor hepimize. Birrin sahiplerinin aynı zamanda takva sahipleri olduğunu vurguluyor Allah Teala. Öyleyse felaha ermek, kurtuluşa ermek çeşitli açılardan kurtuluş safhalarını ifade ediyor. Ama buradaki kurtuluş kişinin sadece cennet saadetini elde etmesi değil. Bunun ta sonuna kadar gitmesi. Felah geniş kapsamlı bir kurtuluş müessesidir. Nereden başlar? Cenneti hak ettiğiniz noktada başlar. Gene amin olmak. Nerede biter? Cennetin en üst safhasına ulaştığınızda biter. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunduğunuz yerde biter. Adın cennetlerinde biter. Öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Takva sahibi olmak bir bütündür. Başlangıç takvası, ön takva, takva, ekber takva, azim takva. Allah'a kul olmak bir bütündür. Başlangıç kulluğu, ön kulluk, kulluk, ekber kulluk, azim kulluk. Hidayet bir bütündür. Hidayetin başlangıcı, ön hidayet, hidayet, ruhun hidayeti, fizik ürünün hidayeti, nefsin hidayeti. Ruhun hidayeti, hidayet, fizik gücünün hidayeti, ekber hidayet, nefsin hidayeti, azim hidayet. Muhtevayı bütünleştirdiğiniz zaman Allah'ın muhteşem bir dizaynla bütün kavramları kesin standartlarda Kur'an-ı Kerim'in omurgasını teşkil edecek şekilde bir araya getirdiğiniz sımsıkı yerlerine oturttuğunu görüyorsunuz. Her kavram muhteşem bir şekilde birbirini tutuyor, sağlamlaştırıyor ve hangi cepheden bakarsanız bakın Kur'an-ı Kerim gerçeğini görüyorsunuz. O muhteşem gerçeğini. Allah'ın abesle uğraşmadığını, yarattığını hangi cepheden bakarsanız bakın mükemmel yarattığını görüyorsunuz. Takva cephesinden baktığınız zaman takvanın aynı zamanda Allah'a kul olmak, aynı zamanda Allah'a teslim olmak olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda birliğin sahibi olmak olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda insanların Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif diniyle aynı standartları paylaştığını görüyorsunuz. Hanif dini, kainatın dini, Allah'a teslim olma dini, Allah'a kul olma dini, ebrar olma dini, hidayete erme dini, hangi açıdan bakarsanız bakın, muhteşem bir tablo. Tablonun her uzvu, bütünü bir başka açıdan projekte ettiği halde o kadar boyutlu olarak onu karşınızda görüyorsunuz. Her başka açının boyutunu da birlikte. Öyleyse o Allah sevgili kardeşlerim yaratırsa böyle yaratır. Allah Teala burada takva müessesesini en açık bir şekilde anlatıyor. Öyleyse buradan sonraki ayete baktığımız zaman ayet 190'da şunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve katilu fi sebilillahi lezine yukatilunekum ve la ta'tedu. İnnallâhe la yuhibbul mu'tedîn. Allah Teala diyor ki sizi öldürenleri siz de öldürün. Kim sizi katlederse, sizleri katlederse siz de onu katledin, siz de onu öldürün. Ama Allah'ın yolunda olarak öldürün. Yani kim Allah'ın yolunda olanları öldürüyorsa sizlere de onları öldürmek yetkisini verdim diyor Allah-u Teala. Fakat aşırı gitmeyin diyor. Çünkü Allah haddi aşanları, aşırı gidenleri sevmez. Burada davranış biçimleri açısından aşırı gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala'nın kullandığı tabir mutedin. İtida eden, haddi aşan. Allahü la yuhibbil musrifun. Allah israf edenleri, harcamakta haddi aşanları sevmez. Ama tabir farklı. Mutedin, musrifun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ifade ettiği standart içinde açıklama son derece net olarak geliyor. Kim Allah'ın dostlarını öldürürse Allah-u Teala faizle Allah'ın dostlarına da onları öldürme hakkını veriyor. Allah-u Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede ayet 191'de Bismillahirrahmanirrahim وَقْتُلُهُمْ حَيْسُ سَكِفْتُمُهُمْ ve اَهْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ اَهْرَاجُكُمْ vel fitnetü eşeddü minel katli ve la tukatiluhum indel mescidil harami hatta yukatilikum fihi fe in katilikum faktiluhum kezalike cezaül kafirin. Allah Teala diyor ki size savaş içenleri bulduğunuz yerde, yakaladığınız yerde öldürür. Sizi çıkardıkları yerden, yani Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten, katilden daha şiddetlidir. Kötüdür diyor Allah-u Teala. Mescid-i Haram yanında onlar Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça, sizi öldürmeye kalkmadıkça siz de onlarla savaşmayın, siz de onları öldürmeye kalkmayın diyor Allah-u Teala. Ama orada, yani Mescid-i Haram'da sizi öldürmeye kalkarlarsa, ona gayret ederlerse, onun için çalışırlarsa, o zaman siz de diyor Allah-u Teala onları öldürün. Orada, Mescid-i Haram'da. Aslında gördüğünüz gibi Mescid-i Haram insan öldürmeye Allah'ın müsaade etmediği bir yer. Ama tabiatıyla Allah'ın düşmanları Mescid-i Haram veya başka bir yer dilemen diye bir ayrılık yapmazlar. Mescid-i Haram'da da mukaddes olan bir yerde de insanları öldürmeye kalkarlar. Böyle bir durumda diyor Allah-u Teala bu hakkı size de veriyorum. Onlar sizden birilerini Mescid-i Haram'da öldürürse siz de onları Mescid-i Haram'da öldürmeye yetkilisiniz diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın cezalandırma sisteminde dişe diş, göze göz var. Yani insanlar sizi öldürmeye kalktıkları zaman, Allah'ın yolunda olanları öldürmeye kalktıkları zaman Allah'ın yolunda olanları da onları öldürme hakkı tanıyor Allah-u Teala. Böyle bir dizaynda kısas hükümlerinin burada tatbik edildiğini görüyoruz. Allah-u Teala Mescid-i Haram'da insan öldürülmesini bu Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine itaat eden insanlardan kesin şekilde istemesine rağmen eğer Allah'ın düşmanları Mescid-i Haram'da Allah'ın dostlarını öldürüyorlarsa ve Mescid-i Haram'da adam öldürmek Allah'ın dostlarına yasak olmasına rağmen Allah Teala onları da aynı yerde başkalarını öldürme hakkını tanıyor. Ve bunu yaparken de fitnenin katilden daha önemli olması hasebiyle bu yetkiyi verdiğini söylüyor. Allah Teala bir emir vermişse Mescid-i Haram'da adam öldürmeyi hangi açıdan olursa olsun yasaklamışsa, ama birileri çıkıp da Mescid-i Haram'da bunu yapıyorsa, Allah'ın dostlarını öldürmeye kalkıyorsa, bu bir fitnedir. Allah'ın emirlerine karşı açık bir isyandır. Öyleyse Allah Teala bu isyanı yapanlara, fitne çıkaranlara, onların orada cezalandırılması için, fitne çıkaranlara bir ceza veriyor. İşte fitne çıkaranların burada kafirler adıyla geçiyor. Kafirlerin cezası budur diyor. O fitnenin sahiplerini aynı yaptıkları hükümle Allah-u Teala'nın cezalandırması. Bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, eğer biz sizlerin eliyle onları, Allah'a karşı çıkanları öldürmeseydik, yeryüzünde büyük fitne olurdu diyor. Sahabeye söylüyor Allah-u Teala bunu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, acaba böyle yapan insanlar kimlerdir? Eğer bir nevi Mescid-i Haram'da Allah'ın dostlarını öldürüyorlarsa, Allah-u Teala bütün Allah'ın dostlarına onları öldürmek için yetki tanıyor burada. Öyleyse böyle bir hükmü gerçekleştiren insanlara baktığımız zaman onlar Allah'ın emrine itaat edenlerdir. Onları görüyoruz. Allah'ın emrine itaat edenleri görüyoruz. İşte böyle bir düzende kimdir Allah'ın dostları, kimdir Allah'ın düşmanları? Olay Kur'an-ı Kerim'e göre açıklık kazanıyor. Kimdir Allah'ın dostları? Takva sahipleridir. Kimdir Allah'ın dostları? Birliğin sahipleridir. Kimdir Allah'ın dostları? Hidayete erenlerdir. Kimdir Allah'ın dostları? Allah'a teslim olanlardır. Kimdir Allah'ın dostları? Allah'a kul olanlardır. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepsi kademe kademe önünüze açılıyor. Öyleyse genel tarif olan takvadan hareketle Allah'ın dostlarının kim olduğuna beraberce bakalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı biliyor. Dilediği andan itibaren takva sahibidir. Başlangıç takvasının sahibidir. Bir gün mürşidine ulaşacaktır. O zaman ön takvanın sahibi olacaktır. Bir gün ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman takva sahibi olacaktır. Daha ötede bir gün fizik vücudun Allah'a teslim olacaktır. Ekber takvanın sahibi olacaktır. Daha ötede bir gün nefsini de Allah'a teslim olacaktır. Azim takvanın sahibi olacaktır. Öyleyse İslam her gün için 5 tane safadan konuşuyor. Beşinci safa kendi içinde bir takım bölümler yansıyor. Beşinci safanın bütününe baktığımız zaman burada 3 tane basamak görüyoruz. 26, 27 ve 28. basamaklar. Ulul Elbab hikmetin sahibi olmaz. Bütün rızanın içerisinde burası demin verdiğimiz tariflerin içinde kime giriyor? Sabikun standartlarına giriyor. Öyleyse Sabikun'a baktığımız zaman Sabikun'un da kendi içerisinde bir muhteva kazandığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Sabikun olmak. Hayırlarda yarışmak, daimi zikrin sahibi olmak, nefsini Allah'a teslim etmek, Ulu'l-Elbab olmakla başlıyor. Salahın en sonunda nihayete ediyor. Öyleyse Ulu'l-Elbab olanlar, muhlis olanlar ve salihler üç ayrı bölüm içeriyor.

0: Cristo a los perdones.
1: Eğer evrana bakarsanız, onlar için de aynı şeyi görürsünüz. Onlar da 5 ayrı bölüm evrar konusundalar. Evranın en üst kesimi daimi zikrin sahibidir. Öyleyse bu 26, 27 ve 27. basamaklara baktığımız zaman bunların Allah katındaki en değerli kesim olduğunu görüyoruz. Bunlar daimi zikrin sahipleri. Bunlar kalp gözleri açılmış olan insanlar. Bunlar kalp kulakları açılmış olan insanlar. Bunlar hikmet sahipleri. Bunların bir kısmı hikmetin de ötesine geçenler. Neyse. Azim takvanın sahiplerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi olanlara bunlar kendi aralarında ayrı ayrı açılardan gruplar oluşturuyorlar. Allah-u Teala'nın kavramlar bilgisi bilgilerini her alanda tam olarak karşılayan ve yakalayan bir belli hedefi belirtmek üzere her şeyin yerli yerine oturduğu bir bütünü bizlere açıklayan bir parça olduğunu görüyoruz. Her bir kavram. Her bir kavram bütünü kendi cephesinden temsil ediyor. Her bir kavram bütünün ayrı bir boyutunu temsil ediyor. Onun için aynı standartların çeşitli açılardan bir gözden geçirilmesidir Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala her konuyu üç vücudumuza ait teslimler açısından ele almış. Bunların sahiplerine Kur'an-ı Kerim çeşitli isimler vermiş. Ama her yeni verilen ismin bir başka boyuttan olaya baktığını ama gene aynı noktalarda olayı kristalize ettiğini görüyorsunuz. Öyleyse şekillenmenin esasında Allah'ın o muhteşem kavramları var. Her kavram, her konsept Kur'an-ı Kerim'e yeni bir açıdan açıklık getiriyor. Yeni bir açıdan onu gelecek nesillere projekte etmiş Allah-u Teala. Bu bir bütün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her konu aynı cepheden bir bütünlük içeriyor. Allah-u Teala'nın kavramlarına baktığımız zaman bir kavramların hepsinin bir başlangıç noktası var. Küfür kavramı doğuşunuzla başlar. Doğuşunuzdan itibaren sizin inanç dizaynınız, bütün sistemleriniz, algılamanız, şuurunuz var olsa da, yok olsa da doğuşunuzdan itibaren kalbinizde küfür yazıyor. küfrün muhtevasında inanmak ve inanmamanın ötesinde bir vasıf şartı arıyor Allah-u Teala. Kalbinizin içinde küfür kelimesinin bulunmaması bu vasıf şartının temelini oluşturuyor. Eğer kalbinizde bu kelime varsa sevgili kardeşlerim, Allah'a inansanız da

sevgini ifade ederim. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman herkesin ayrı bir ömre sahip olduğunu görürüz. Yaşama zamanına sahip olduğunu görürüz. O kendi hayatında bu müstesna yolculuğun neresine kadar ulaşabilirse o seviyede bir kurtuluşun, o seviyede bir cennetin, o seviyede bir dünya saadetinin sahibidir. Dünyada 14. basamağa kadar insanlar hep mutsuzluğu yaşarlar. Oysa ki 14. basamakta iki tane cennet kazanılmıştır. Cennetin birinci ve ikinci basamağı ama mutsuzluk devam etmektedir. Çünkü kişinin nefsinin afetlerinde henüz hiçbir değişim yoktur. Afetler şeytanın kumandası altında hüküm fermadır. Kişi bu süreç içerisinde mutluluğu çok küçük gruplarda yaşayabilir. Bu noktadan itibaren nefsin temizlenmesi, mutluluğa doğru nefsin temizliği oranında bir yelken açma söz konusudur. Ve kurtuluş noktası aşıldıktan sonra gerçekleşiyor. Dünya saadetinin başlangıcı. Üçüncü basamakta kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği an. 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Dünya saadeti bundan sonra başlar. Ruhu Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin ise yarısını elde ettiniz. Dünya saadeti sıfıra çok yakın olduğu bir noktadan dünya saadetinin yarısına 7 basamakta ulaşır. 15. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süreç içerisinde nefsin kalbi başlangıçta tamamen afetlerden örülürken neticede bu afetlerin %51'i yok olur ve yerlerini ruhun hasletlerini temsil eden faziletler olur. Öyleyse böyle bir düzende Allah'ın söyledikleri asıldır. Kişiler burada ruhlarını Allah'a teslim ettikleri zaman üçüncü kat cennetin sahipleridir. Ama dünya saadetinin henüz yarısına ulaşmışlardır. Öyleyse %50'yi aşan dünya saadeti fena makamının sonunda %60'ı aşar, beka makamının sonunda %70'i, lüyut makamının sonunda %80'i, muhsinler makamında %90'ı aşar. Ve sahibi zikir kademelerinde ise %100'e mutlaka ulaşır. İşte dünya saadetinin ve cennet saadetinin böylesine bir geniş spektrum içinde Allah-u Teala tarafından ele alınması söz konusudur. Görüyorsunuz ki her kavram birbirlerini en ciddi standartlarda ispat etmektedir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin o muhteşem tutarlılığı insanlarda sadece hayranlık uyandırmalıdır. Birçok insan Allah-u Teala'nın kendisine bahşettiği, Allah'ı idrak etmesi için verdiği aklı dünyayı idrak etmekte kullanır. Ve görüşleri Allah'ın istediği olgunluğa bir türlü ulaşamaz. O insanlar kendi standartlarında kendi dünya

görüşlerine göre hüküm sahipleridir. Bu ise onları ne yazık ki Allah'ın izniyle cennet verilen yerden çok uzaklara ulaştırabilir sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Ebrar olun. Takva sahibi olun. Hidayete erin. Allah'a kul olun. Allah'a teslim olun. Bütün güzellikleri eline boyuna yaşamanız için Allah-u Teala sizi hayata getirdi. Siz buna layıksınız. Öyleyse liyakatimizin zirvesini yaşayın. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve al-Salavat. Allah'a salavat.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve lezzâlimîn. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm. Bu mübarek Cuma gününde Yüce Rabbimizin bizi bir araya getirmesi, dünyanın neresinde olursanız olun, hepinize hitap etme imkanını bize bahşetmesi, muhakkak ki Allah-u Teala'nın bir büyük ihsanıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük ihsana sonsuz şükranlarımızı sunarız. Yüce Rabbimize ve bu büyük mutluluğu paylaştığımız için de hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması niyazıyla sözlerimize başlarız. Sevgili izleyenler, şu bizim öksürük, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Bunu bir hastalık olarak düşünmüyorum, kabul etmiyorum. Çünkü ne ağrısı ne sızısı olmayan, sadece bazen birazcık beni meşgul eden bir muhteva taşıyor. Öyleyse her şey en güzel standartlarda sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba ne anlıyorsunuz? Kur'an'daki İslam ne demek? Çok basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'daki İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı İslam. Biliyorsunuz ki o devre asr-ı saadet deniyor. Mutluluk devri deniyor. İşte sevgili izleyenler, saadet devrini yaşayanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı almakta olduğu 23 yıllık bir zaman devresini değil, onun ötesini de gene Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah-u Teala. Evvelinde Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, sahabenin hayatı tam bir Kur'an-ı Kerim hayatıdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu söylediğimiz zaman insanın bir kısmı bize gerici diyorlar. Neden öyle söylüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biz insanların sadece hürriyet içinde olmasını istiyoruz. İnsanlar istemedikçe onları zorla hiçbir şeyin yaptırılamaması açısından giriyoruz, olaylara bakıyoruz. Öyleyse mutluluk bir gericilik mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Aranızda şu anda beni dinleyenlerin büyük kısmı tasavvufta, bu Kur'an'ın öngördüğü cennet saadetini ve dünya saadetini yaşayanlar. İnsanları ahlaklı bir statüye ulaştırmak mı gericilik? Ahlakın bu derece bozulduğu bir ülkede ahlak müessesesi hiç mi önem taşımaz acaba? Kur'an ahlaktır. Kur'an mutluluktur. Öyleyse sırf kıyafet açısından söylediklerimizi aleyhimize yorumlamak sadece bir yorumdur. Doğruyu aksettirmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Biz ne diyoruz? Hanımlardan bir hanım kendi iradesiyle başını örtmek istiyorsa bu onun en tabii hakkıdır diyoruz. Buna müdahale edilmemeli diyoruz. Biz bütün kadınlar başını örtmelidir. Onlar istese de istemese de bunu onlara zorla yaptırırız mı diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Söylediklerimizin manasına dikkatle bakın. Diyoruz ki bir kadın kendi iradesiyle başını örtmek istiyorsa buna engel olmak Allah'ın adaletine aykırıdır. Çünkü bu onun en tabii hakkıdır. Diğer taraftan bir kadın başını örtmeyi istemiyorsa o zaman da hiçbir kuvvetin, dünya üzerindeki hiçbir yasanın ona zorla başını örtmesi geçerli olmamalıdır diyoruz. Bunun hürriyetin dışında bir anlamı var mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hele şu ortamda. Adalet mekanizması bunun negatifi istikametinde şartlandırılmış ve tatbikatına geçilmiştir konum. Başörtülerini örtme iradesine sahip olması lazım gelen hanım kardeşlerimiz eğer üniversitede okuyorlarsa bir kuvvet Allah'ın adaletine karşı çıkan bir kuvvet onlara mani oluyor. Onları imtihanları almıyorlar ve evlatlarımızın istikballeriyle oynanıyor. İstikballerine, geleceklerine ambargo konuluyor. Öyleyse burada adaletsizlik yok mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Böyle bir adaletsizliğe karşı çıkmak gericilik mi? Biz, bütün kadınlar başlarını örtmek mecburiyetindedir. Onlar istese de istemese de bu iş onlara zorla yaptırılmalıdır mı diyoruz? Tam aksine Allah'ın serbest iradesinin, Allah'ın bütün insanlara verdiği serbest iradenin hukuka aykırı bir yöntemle insanları ezmesine karşıyız. Serbest iradenin hükümlerinin zedelenmesine karşıyız. Şu anda bir taraf bir başka tarafa zulüm ediyor. Ve bu zulme karşı çıkanlara gerici diyor bizim ülkemizdeki kendilerini ilerici zannedenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne yapalım? Gözümüzün önünde serbest iradenin kullanılmasına karşı çıkan, üstelik de hukuksuz olarak, hukuka aykırı olarak karşı çıkan, kendi düzenledikleri, dizayn ettikleri sistem içerisinde bir kitlenin bir başka kitleyi resmen ezmesine karşı çıkmak söz konusu. Ve bu sözlerin de kitleleri ayaklandırmak anlamına geliyormuş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ortada zedelenen bir hürriyet vardır. Bu hürriyet bütün insanların başkalarını rahatsız etmeyecek dilediği kıyafetle gezmelerine mani olma taktiği uygulanarak zedeleniyor. Hayır, zedelenmiyor. Ortadan kaldırılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Devlet dairelerinde bir işiniz varsa, bir hanımsanız, başörtülü bir fotoğrafınızla müracaat ettiğiniz zaman bu kabul edilmiyor. Bu adaletsizliktir. Eğer demokratik bir ülke isek, bu demokratik ülkede başını örtmek isteyen bir kadının iradesine karşı kanun bir iradi mevzu olmaz, olmamalıdır. Eğer bir kadın başını örtmek istemiyorsa, bu kadına başını örtürmek bir iradi kanun olmamalıdır. İradeye karşı çıkan bir kanun olmamalıdır. Hiçbir zaman
bir kadına ne zorla başını örttürmeli ne de zorla başını örttürmemelidir. Kadının kendi iradesi neyi diliyorsa onu yapması onun Allah tarafından verilen en tabii hakkıdır. Tekrar ediyorum. Başkalarını rahatsız etmeyecek bir hüviyette. Eğer plajlarımızda hanımlar üstsüz dolaşıyorlarsa, bundan bazılarımız rahatsızlık duyuyorsak, burada toplumu rahatsız eden bir husus vardır ve bu yasak değildir. Yasak edilmemiştir. Ama başörtülü bir kadın başkalarını rahatsız ediyorsa bunu hukuka hiçbir dayalı, destekli bir statüsü olmadığı halde bir kısım insanlar vasıta olarak kullanıyor. Bu devrede bunları söyleyebilecek olan bir hukuk ortamının hala devam ettiğine inanmak istiyorum. Meseleye hangi açıdan baktığımızı ortaya koyduğumuz zaman söylediğimizin bir adaletin talebi olduğunu, söylediklerimizin demokratik bir ülkede demokrasinin geçerlilik kazanmasını istediğimiz sonucuna ulaşıyoruz. Adaletsizliğin bertaraf edilmesi gerekir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adaletsizlikten yana hiçbir zaman olmadık. Çok açık olarak söylüyoruz. Hiçbir kadının başını örtmesine mani olma yetkisi başka insanların iradesine verilmemiştir. Eğer çoğunluk bunu istiyorsa bunun kanunu çıkarılır. Çıkarılabilir mi? Bu ülke %99'u Müslüman olan bir ülke. Hadi %90'dan fazlası diyelim. Halkın iradesi insanlar tarafından çiğnenmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ve buna karşı olanlar da irtica damgasıyla damgalanıyor. Mürteci diyorlar onlara. Biz mürteciymişiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu kaybolmuş olan ahlakı yerine koyabilecek olan dinin temel faktörleri değil midir? Din yasak mı edilmiş? Böyle bir kanun mu var? Görüyoruz ki bütün güçler bizimle uğraşıyor. Tamam, devam etsinler. Ama adalet adına sesleniyoruz, haykırıyoruz. Haksız bir olaylar dizisi devam ediyor. Kişisel iradeye apaçık bir şekilde cephe alınmış durumda ve insanlar ya da taraflardan bir kısmı hukuksal yetkileri olmadığı halde başka insanlara resmen zulmediyor. Sevgili izleyenler, bu bir zulüm değil midir? Devlet dairelerine başörtülü bir resimle müracaat eden hanım kardeşlerimizin müracaatları kabul edilmiyor. Bunun adı zulüm değil mi? Başka bir resim verenler varsa açıklama yapsınlar. Ne yapmamızı bekliyorlar?
Hay Allah razı olsun, ne kadar iyi yapıyorsunuz mu diyeceğiz. Bu bir haksızlık değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konumuzu haksızlıklarla karartmamak isteriz. Ama bunlar aslında bizim hiç söylemememiz lazım gelen sözler. Bizi buna mecbur bırakanlar, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın temsilcisi değiller mi? Eğer bunları söylediğiniz için biz gerici mi oluyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi konuyu kimin için kullanıyoruz? Bana dikkatle bakın. Bu ülkenin kanunlarının çıktığı bir parlamento var. Bu parlamento halkı temsil ediyor. Bu parlamenter sistemde eğer ezilen halk ise, insan hakları açık bir şekilde çiğneniyorsa, o zaman temsilciler temsil ettikleri toplumun dizaynını yerlerine oturtamamış demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan hakları Allah'ın en kıymetli emanetidir. Hayatta olduğumuz sürece insan haklarından yanayız. Bizim hakkımızda aleyhimize şeyler söyleyenler, asıl niyetimizin bütün kadınlara başörtüsü taktırmak olduğunu zannediyorlar, bunu ifade ediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç Allah'ın dostları Allah'ın adaletine aykırı bir şey yapabilirler mi? Allah'ın adaleti Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açıkça ifade ettiği gibi serbest iradede şekillenir. Her zaman bunu söylemişizdir. İki tane şık var kadınlar için. Bir, başörtüsü takmak. İki, takmamak. Öyleyse adalet neyi gerektirir? Bir kadın başörtüsü takmak istiyorsa takabilmelidir. Adalet neyi gerektirir? Bir kadın başörtüsü takmak istemiyorsa takmamalıdır. Takmasına kimse engel olmamalıdır, olamamalıdır. Ama taraflardan birine bir şeyi yaptırmak ve onların iradesinin dışında bir hedefe onları yöneltmek, burada adaletsizlik var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hukuk yara almıştır ülkemizde. Aslında zaten hukukun üstünlüğü diye bir ülkede yaşamıyoruz. Belki devletin üstünlüğünden bahsedilebilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hakkımızda birçok dosyalar hazırlanıyor. Her sözümüz didik didik inceleniyor. Her söylediklerimiz, bugünkü söylediklerimiz de muhtemelen bir suç unsuru aramak için didik didik didiklenecek. Ama bu ülkenin hukukuna aykırı bir şey bizim sözlerimizde ve düşünce sistemimizde ve kalbimizde yoktur sevgili izleyenler ve dinleyenler.

bizi de irticai faaliyetlerin içinde görmeye ve herkese böyle kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ve irticai faaliyet yapanların da temel hedeflerinin bütün kadınları çarşafa sokmak olduğu iddia ediliyor. Böyle bir iddiayı kabul etmiyoruz. Bu adaletin, Allah'ın adaletinin zedelenmesi demektir. Başını örtmek istemeyen bir kadına zorla başörtüsü taktırmak Allah'ın adaletini zedelemektir. Açık ve kesin olarak söylüyoruz, bundan yana asla değiliz, hiç olmadık. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlara rağmen, onların karşı çıkmasına rağmen idare etmeye çalışmak, kendi idealleri istikametinde yönetmek ve iradi yapıyı bu istikamete zedelemek hiç kimsenin hakkı değildir. Evvela biz İslam'ı yaşayanlarız. İslam'ı yaşayanlar Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Bu itaate dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu itaat serbest iradenin zedelenmesine hiçbir zaman müsaade etmeyen bir dizaynı müdafaa etmeyi gerektirir. Kadınların başörtüsü takmasını değil, acaba anlatabiliyor muyum? Kadınların da erkeklerin de serbest iradelerini kullanmalarına mani olmaya karşı çıkmaktır. Sözlerimiz açıkça anlaşılmalı, yerlerine oturtulmalıdır. Biz bir yobaz değiliz. Mülteci kelimesinin arkasında yatan hiçbir müesseseye saygı göstermeyiz. Hiç kimseye zorla başını örtmek diye bir hedefin hiçbir zaman sahibi olmamız mümkün değildir. Çünkü biz Kur'an'la hareket ederiz. Ve Kur'an serbest iradeyi hiçbir şekilde terk etmeye müsaade etmez. Sevgili dinleyenler ve dinleyenler, ne demek istediğimizi anlayabiliyor musunuz? Bizi mülteci zannedenlere sesleniyoruz. Eğer bugün ülkede irtica müessesesi varsa bu hanımların baş örtmesine hukuksuz olarak karşı çıkanların tatbikatıdır. Kim adaleti yok etmeye çalışıyorsa, kim insanlara onların haklı iradelerinin talep ettiği şeyi vermemekten yanaysa, orada irtica vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eskiye özlem, geriye dönüş orada vardır. Orada adaletsizlik vardır. Ve bütün totaliter zihniyetlerde aynı şeyi görürüz. İnsanların iradesi neyi dilerse dilesin, toplumu idare edenler kendi haksız iradelerinin onlar üzerinde şekillenmesini isterler. Buna totaliter rejim denir. Bütün totaliter rejimlerde o vardır. Bugün de sanki o tarafa doğru bir totaliter davranış biçimleri dizisinin tamamlanmasına doğru bir gidiş var gibi. İşte irtica odur. İdare edenlerin haksız taleplerini haklı iradelere zorla kabul ettirmeleri hali. Bugün ülkemizde bazı kurumlarda bu husus tatbik edilmektedir.
adalet meselesi devamlı zedelenmekte, hukukun beli kırılmaktadır. Bir üniversite senatosu karar alıyor. Başörtülü kızları biz imtihana almayız diyor. Bunun adına da adalet diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir adaletin karşısındayız. Bizi bir şeylerin karşısında olmakla suçlamak isteyenler varsa neyin karşısında olduğumuzu iyi bilin. Neden yeni olduğumuzu da iyi bilin. Serbest iradenin ve adaletin her zaman yanındayız. Ve bu adaletin haksız ellerde zulüm yapılarak zedelenmesine her zaman karşı olacağız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizde ve davranışlarımızda art niyet arayanlar bugüne kadar hep yanıldılar. Hep onu kendileri de itiraf etmektedir. Gelecek günlerde bir defa daha yanıldıklarını anlayacaklar. Bugün konumuz onun için önemli. Kur'an'dan adalet açısından ayrılmışız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kıyafet açısından değil. Kıyafetler şu kadarcık önem taşımaz. Önemli olan kıyafet değildir insanların serbest iradeleriyle davranış biçimleri. Şu anda bilgisayarlardan bizi izleyenler bir kıyafet içinde olduğumuzu görüyorlar. Eğer Türkiye'de olsaydık bu kıyafet suçtu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yüzden hapis cezasıyla cezalandırıldığımızı sonra onun parasal cezaya çevrildiğini biliyor muyuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Adaletin böylesine bir zihniyetin elinde zedelenmesi hali, o bizim ülkemize has bir garipliktir. Hiçbir demokratik ülkede insanların kıyafetleriyle ilgilenilmez. Hamdolsun ki burada birçok konferanslara davet ediyoruz. Her konferansa da bu kıyafetle gideriz. Hiç kimse de yadırgamaz. Birçok insan takdirini söyler. Bizim ülkemizde böyle bir kıyafet giymek, hele bir konferansa böyle bir kıyafete gitmek, bu adam akıllı bir suçtur. Kişiyi acele hapse gönderir. Bu bir adalet midir? Türkiye'de birçok antidemokratik kanun hala yürürlüktedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tatbikatın en güzeli denebilmesi her zaman açıkça değer kazanmalıdır.

Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman Allah Teala başörtüsü Allah'ın emridir diyor. Ama hiçbir kadına kendi iradesi başını örtmeyi istemediği takdirde Allah'ın emrini yaptırması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Kur'an başından sonuna insanlara Allah'ın verdiği cüzi iradeye saygıyı emreder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu sürece hiçbir kadına başını zorla örttürmemiştir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Atatürk'e dikkatle bakın. Eşi de, annesi de başörtülüydü. Atatürk buna karşı çıkmamıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyoruz? Onların iradesi, annesinin iradesi ve eşinin iradesi başını örtmeyi dilediği için karşı çıkmamıştır. Öyleyse Türkiye Cumhuriyeti kanunları arasında bir kadın başını örtemez diye bir kanun var mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Böyle bir kanun mevcut olmadığına göre hangi hakla bizim üniversite senatolarımız genç kardeşlerimizin, hanım kardeşlerimizin başlarını örtmesine karşı çıkıyor? Bu bir hukuksuzluk değil mi? Hukukun içinde hukukla hukuksuzluk. Ortada kanun varken anayasa insanların dilediği kıyafette dolaşabileceğini söylerken kanun olmayan üniversite senatosunun kararnameleri, bakanlar kurulu kararnamesinden bahsetmiyoruz. Üniversite senatosu karar alıyor. Ve bu karar insanların haklarını açık bir şekilde zedeliyor anayasaya karşı. Bunun müdafasını yapanlar insanları suça teşvik oluyor. Benim için söylenen sözler bunlar. Biz insanları ayaklanmaya teşvik ediyormuşuz. İyi mi? Biz insanları suça teşvik ediyormuşuz. Oysa ki bizim kardeşlerimizin arasında ahlak müessesesi geleceğin teminatı olarak yerleşmiştir. Varoluşumuzun muradı bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve izlemeyenler ve dinlemeyenler. Varoluşumuzun sebebi bu. Adalet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki İslam dediğimiz zaman o İslam'ın ruhuna dikkatle bakın. O ruh serbest iradeye, cüzi iradeye değer vermeyi emrediyor. O iradenin asla zedelenmemesinden yana. Allah Teala insanların birbiriyle ilişkilerinde cezai hükümler koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hırsızlık yapılması halinde, zina edilmesi halinde, insanların öldürülmesi halinde, fiziki olarak veya manevi olarak bir insanın bir başkasına haksız davranmasının karşılığı Allah Teala tarafından anında derece itibariyle ödendiği halde, ödettirildiği halde dünya üzerinde de bir başka adalet mekanizması koymuş Allah Teala, insanların birbirlerine karşı yaptığı haksız ve adaletsiz davranışların bedelini haksızlığa sebep olana ödettirmek üzere. Kur'an buna emreder. Allah'ın emirlerinin yapılmaması söz konusuysa bu konunun hesabı Allah'la o kul arasındadır. Bir hanım başını örtmüyorsa bu Allah'la kendi arasındaki bir meseledir. Başka hiç kimsenin buna müdahale etmek yetkisi yoktur. Bir kadın başını örtmek istiyorsa bu da Allah'la onun arasındaki bir müessesedir. Hiç kimsenin buna müdahale etmesi hakkı yoktur. Herkesin hürriyeti
başkasına zarar verdiği bir yerde başlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kadının baş örtüsü takması kime hangi zararı verir? Dininden utanç duyanlara saygı duymayız. Onlar dininin gereklerini yerine getirenlere saygı duymak mecburiyetindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, beraber bir karşılaştırma yapalım. Plajlarda hanımlar üstsüz dolaşıyor bu ülkede. Ahlak kuralları buna teşvik edici bir gözle bakmıyor ve bunun çok ötesinde olan bir vakadan bahsetmek mecburiyetindeyim. Böyle bir durumda insanların haya hisleri zedeleniyor, yara alıyor. Bu ahlak açısından ahlaka mugayir bir durumdur. Bir kadının plajlarda üstsüz dolaşması ahlaka mugayir bir durumdur. Böyle bir hususta ahlaka mugayir olmasına rağmen tedbir almayı düşünmeyen bir zihniyet, bir kadının başını örtmesinin adeta suç olduğunu ilan eder durumda. Bir kadının başını örtmesi hangi açıdan ahlaka mugayir acaba? Hangi açıdan kimi zedeliyor? Hangi hisleri rencide ediyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu iki faktörü karşılaştırdığınız zaman ikisini de uç nokta olarak kabul ediyorlar. Uç noktalarından birindeki bir kadının başörtülü oluşu ahlaka mugayir olmak şöyle dursun, ahlak müessesesini yerlerine oturtan bir özellik taşır. Kadının erkeklerin cinsel hislerini arttırıcı yanlış bir görüntü alması ahlaki kurallara ve özellikle insanların yanlış hedeflere yönlendirilmesine sebebiyet verdiği için yanlış bir davranış biçimidir. Böyle olmasına rağmen bu olay tahakkuk ediyor. Kadınlar plajlarda üstsüz dolaşabiliyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında serbest irade başkalarına zarar vermeye başladığı anda öğrenmesi lazım gelen, insanlar tarafından öğrenmesi lazım gelen kurallara ihtiyaç gösterir. Başörtüsünün takılması hiç kimseye ahlaki açıdan veya başka bir açıdan bir zarar vermediği halde onu yasaklıyoruz. Ahlaki bakımdan mahsur olmasına rağmen diğerini yasaklamıyoruz. Sözümüz adaletsizliğin hangi safhada olduğunu belirtmek istikametinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Kur'an'daki İslam dediğimiz zaman o İslam'ın ahlaki kaidelere ne kadar değer verdiğini kıyafet açısından ortaya koymak değil hedefimiz. Allah'ın genel anlamda söylediği dizayn o ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu şey açık ve kesin iradelere karşı çıkmamak.
serbest irade başkasına bir zarar ifa etmediği süreç içerisinde bu hüviyette olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demin iki misal verdik. Birisinin ahlaka müdahil olduğu kesin olduğu halde bir müessese oluşturulmuyor. Diğerinin ahlaka müdahil hiçbir tarafı olmadığı halde ona hukukla müsaade etmediği halde kanunların bu konuda bir engel ortaya koymamasına rağmen insanlar çıkıyor ve ellerindeki tedbirleri uyguluyorlar. Eğer bugün başörtüsü takmak bir suç olsaydı bu ülkenin ailesinin %70'ini hapse atmanız gerekirdi. Böyle bir şeyi göze alabiliyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konumuz kıyafet değil. Konumuz kıyafetin hedef teşkil edilerek adaletsizlikleri tahakkuk ettirmesidir. Adaletsizliğe de her zaman karşı olacağız. Öyleyse farklılıkları göz önünde sermeye çalıştık. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir takım yerlerde perukun bile kabul edilmediği bir ortam oluşturulmuş. Devlet dairelerinde bir kadının perukla çalışmasına dahi kafa tutan, peruğun da olmaması lazım geldiğini iddia eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, serbest irade nasıl bu kadar ayaklar altına alınabilir? Öyleyse adalet müessesesi yara almıştır. Bu yaranın iyileştirilmesi gerekir. Eğer buna zihniyet diyorsanız, zihniyetin böyle olması gerekir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu gayri hukuki kararları alanlar.

her kasidimiz biliyoruz ki derin incelemelere tabi tutuluyor. Suç unsuru arıyorlar devamlı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her sözümüzü suç kabul ettirmek için büyük bir faaliyet görüyoruz. Tamam, devam edin, buyurun. Ama bunları yaparken biraz adaletten yana olan olmaz mı? Hukukun üstünlüğü olması da hiç değilse hukukun var olduğu bir ülkede yaşayalım olmaz mı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açık bir şekilde hukuk ilkeleri zedelenmektedir. Ve uzun bir süreden beri ahlakı geliştirecek olan bir müessesenin adeta yok edilmesine çalışılıyor. Bu müessese Allah ile ilişkilerdir. Bir zihniyet bu ilişkiler olmasa da olur diyor. Olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer olmazsa bu duruma düşersiniz. Hiç kimsenin verdiği size saygı göstermediği, senetlerini, çeklerini ödemediği, mahkemelerin alamadığı paraların mafyayla tahsiline çalışıldığı, devamlı bu sebeplerle işlemeyen bir mekanizmanın sonucu olarak fabrikaların kapatıldığı, insanların işlerinden çıkarıldığı, işsizler ordusunun giderek büyüdüğü bir ülkede bu sebeple yaşıyorsunuz. Ahlaka gereken değeri vermediğiniz için. Ahlakı sağlayan müessese okul değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Okullar kendilerine verilen programı uygularlar. Bu programın içerisinde ahlak müessesesi mevcut değildir. Ahlak dinin temel ilkesidir. Ve yok etmek istediğiniz o din var ya, o bu ülkeyi yeniden doğuma götürecek olan temel faktördür. Kaybettiğimiz çok şeyler var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsan ahlak açısından kaybettiğimiz çok değerler var. Onları getirdik. İşte eğer bugün Mir Vakfı'nın mensupları ahlaklı bir müessese oluşturabilmişlerse, yarının, geleceğin teminatı olabilmek hedefine ulaşmışlarsa, onlara dikkatle bakın ve ahlaki değerlere değer vermeyenler, onlara saygıyla bakın. Onlar bu saygıyı hak etmişlerdir. Onlar geleceğin teminatıdırlar. Rüşvet almayan, adaletsiz bir davranışla hiç kimseye davranmayan, bununla terbiye olan bir kitle bu. Onların arasında ahlakı tesis ettik diye acaba suçlu mevkiyle mi oturtuluyoruz? Bizim kardeşlerimizle onların dışında olanları bir karşılaştırın bakalım. Neyle karşılaşacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların Allah tarafından kendine verilmiş bir cüz'i iradesi var. Bu irade hepinizde mevcut. Başkalarına
bir zarar vermediğiniz bir daire içerisinde bu dairenin bütün sınırları başkalarına zarar verdiğiniz noktaları teşekkür ettirir. Serbest davranışların sahibisiniz. Öyleyse serbest iradeye hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. İradenin dizaynı 21. asırda hala insanlar tarafından dizginlenmek isteniyorsa, hayır sen iradeni dilediğin gibi kullanamazsın. Bunu şu şekilde değiştirmeni emrediyoruz. Diyorsa insanlar, ama değiştirilmesini emrettikleri şey hiç kimseye bir zararı olmayan, hatta cemiyette belki ahlakı daha üst seviyeye çıkaran bir dizaynsa burada açık bir adaletsizlik vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın emri açık ve kesindir. Eğer konumuz buysa, açık ve kesin bir emir söz konusudur. Allah hiçbir zaman cüz'i iradeyi başkasına zarar verdiği bir noktadan evvel kısıtlamaz. Zaten zararın verilmesinin karşılığını Kur'an-ı Kerim'den ortaya koymuştur. Bütün cürümlerin, insanların birbirine karşı işledikleri cürümlerin birer cezası vardır. Bu ceza kanunlarımızda da vardır ve kanunlarımız cezaları koymuştur. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları başörtüsü takıyor diye yargılamak ve mahkum etmek kimsenin hakkı değildir. Burada yargılamanın sonucu mahkum etmekle noktalandığı zaman, yani onları cezalandırmakla noktalandığı zaman, ki açık bir cezalandırma sahnedidir. Eğer bu kardeşlerimizi üniversiteye almıyorlarsa, imtihana sokmuyorlarsa, onların gelecekleri bu şekilde ipotek altına alınıyorsa, burada açık bir cezalandırma söz konusudur. Bu cezalandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer bunu kimse açık açık söyleyemiyorsa biz söylüyoruz. Bunun için bize ceza verecekseniz hangi adalet müessesesinin bu cezayı gerçekleştireceğini merak ediyoruz. O zaman adalet hakkında da söyleyecek çok şey, çok söz konusu olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adalet Allah'ın emrettiği bir dizayndır. O adaletin zedelenmemesi için her şeyimizi feda ederiz. Bununla sadece bir davranış biçimleri dizisini değil, kalbinizdeki güzellikleri de ortaya koymak istiyorum. Bizi suçlayanlar ahlaklı bir toplum vücuda getirebildiğimiz için mi suçluyorlar acaba? Bu binlerce insan ahlakın bugün bizim ülkemizde temsilcisidir. Onlara dikkatle bakın. Toplumun öyle olması halinde bu başımıza gelenler gelmeyecekti. Bu krize Türkiye girmeyecekti. Krizin sebebi bilmem hangi ülkeden bizim ülkemize atlayan bir kriz değildir. Krizin sebebi ahlakın tökezlemesidir. Ahlakın
ona değer vermediğimizden bu tarafa büyük değerler kaybetmesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ticaret ve sanayi senetler ve çeklerin ödenmesiyle yürür. Bunların paralize olduğu noktada insanların ahlaki dizaynı erozyona uğramıştır. İşte fabrikaların kapanması bu sebebe dayalı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aralarında birçok ahlaklı insanın borcunu ödemek konusundaki derin iştiyakine rağmen o insanlar başkalarından alacaklarını alamadıkları için ahlaki değerlerini yitirmiş olanlardan, alamadıkları için, kasten borçlarını ödemeyenlerden, alamadıkları için kendi borçlarını bütün isteklerine rağmen ödeyemiyorlar.

etmek durumundayız. Bu bir mecburiyettir. Bu bir zarurettir. Bu zarureti kabul etseniz de etmeseniz de sizin kabulünüze muhtaç olmayarak bu bir zarurettir. Ve bu zaruretin gerçekleştirilmesinde Allah'ın dostları insanları o hedefe ulaştırabilecek olan ahlaki müeyyideleri insanların kalplerine yerleştirecek olan özelliğin yegane sahipleridir. O ihmal ettiğiniz müessese insanlara dinini, Allah'ı sevdirecek olan müessese başka ülkelerde var olduğu için onlar bugün dünya üzerinde hükümran. Şu anda Amerika'dayız. Biliyor musunuz ki Amerika'daki kiliselerin topluma oranı Türkiye'deki cami ve mescitlerin 100 katından fazla. Biliyor musunuz bunu? O değer vermesi dininiz din var ya, tek bir din vardır zaten. O dine bunlar değer veriyor diye dünyaya hakimler. Tıpkı Osmanlı'nın asırlarca önce bunun gereğini yaptıkları için dünyaya hakim olmaları gibi. Yeni bir afyon zedenler insanların aktivitesini kaybettireceğini zedenler insanları şuursuzca davranışlara ulaştırdığını zedenler sizlere sesleniyorum. Amerika'yı dikkatle inceleyin. Onca filoyla dünya üzerinde her yerde devreye gezen bu ülke bizim ülkemizden çok ötede bir dini kuruluşlar sisteminin sahibidir. Ve bu insanların arasında hala asırlardan beri gelen geleneklere riayet eden ve İslam'ı yaşayan, İslam'ı yaşadıklarını bilmeyen, İslam'ı yaşayan milyonlarca insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalp gözleri açık, kalp kulakları açık. Bunlar bizim ülkemizin insanlarımız inanmadığı bir şeyler. O hale getirmişiz insanımızı. Mahvetmişiz. İşte ahlakın restore edilmesi bunu sağlayacak olan insanlarla mümkündür sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların cüz'i iradelerine saygı gösterilmesini sağlayan bir müessese. İnsanların mutlaka dürüst olmalarını gerektiren müessese. Kul hakkı yememelerini gerektiren bir müessese. Sözlerine sadık olmalarını gerektiren bir müessese. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan ülkemize baktığınız zaman bir enkaz görürsünüz. Sonuç ortada değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanların borçlarını ödememeyi bir şerefsizlik saymadıkları bir dönemde yaşıyoruz. Umuru abiyeden olmuş. Herkes bu açıdan hiçbir sıkıntı çekmeden ödemiyor. Bunun kurumsal sonucu bu içinde yaşamakta olduğumuz bu kriz noktasıdır. Öyleyse evvela şurada birleşmeliyiz.
Biz

bu ülkenin evlatlarıysak, gelecekteki nesillere ahlaklı insanlar olmayı öğretecek olan ahlaklı insanları yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Sözüne sadık, sözüne güvenilir, dürüst insanlar. Toplumun büyük kısmını böyle yaptığımız gün bu meseleyi çözmüş oluruz. Eğer başka bir yolu olsaydı, bugüne kadar bir başka sonuçla karşılaşırdık ve Türkiye bu krize girmezdi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse yapıyı yeniden gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Bu yapıyı insanları manevi değerlere önem veren, manevi değerlerle bezenmiş, onun zevkini yaşayan insanlar haline getirmekle hayır, irticadan ettiğiniz şey olmaz. Tam aksine ülke krizlerden kurtulur. Kendilerine güvenilir insanların elinde her şey en güzele dönüşür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her sahada adaletsizliklerin, haksızlıkların, yolsuzlukların bütün boyutlarıyla yer aldığı bir ülkede ahlakın ne kadar değerli bir şey olduğunu acaba ne zaman anlayacaksınız? Bu sözüm idare edilenlere değil, idare edenlere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi bu mübarek Cuma gününde burada tamamlıyorum. Allah-u Teala'nın özellikle bizim ülkemizi, Türkiye'mizi en kısa sürede ahlakın bir sığınağı haline getirmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Fatiha ve salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kıyamı dini yâkena uzu ve yâken esnâine. Zâlim vahdu ve rehmâne. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan bütün dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dinin dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması. Mutluluğu günün gününe el ele Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak, hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu zevkleri Allah'a ayrı ayrı Allah Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası, beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimizin istediği yegane şey. Öyleyse soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor, iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan
o şey, Allah'ın bir sırrı Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim. Kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki. Sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tümrün yaparsanız bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa bulunduğunuz konuma göre yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi. Onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü huzur namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur. Sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar. Aynı anda rüküye eğilirler. Aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar. Ve kıyamdan sonra İmam rükûya eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiiyetle kılınır.
aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşursunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz de nedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her yüzeyinin birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik aklı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek,
kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanılmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyeti olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşat makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. El ele, gönül gönüle, nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kanitin olalım. Ve soralım birbirimize sen de mutlu musun diye.
Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan, Allah'ın evliyasıdır, Allah'a ermiştir. Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek azdır ki Allah Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu inkar eden, ona düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanitin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz. Ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim,
Hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah Teala sizden ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet çeşitesi, bir mutluluk çeşitesi olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Hadi Allah Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var, o Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar aranızda sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı diledi diye hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah-u Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı.
Halbuki biz öğrendik ki diyecekler. Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş. Geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyelim? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki, o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri, bütün sahabe, hepsi lihakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini, kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar neşmiş diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da, o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecbur etmeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı, bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesinde isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki.
sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz, nasıl bir insandınız, tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah-u Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah-u Teala. İşte o gün onlara diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetle icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şeyi yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen,
mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda atıklı bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onları bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz, böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki, en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah Teala. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Soru mu? Soru manasını söyledik. En çok seni seveniz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizde ise benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şekline dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor. Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek.
İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki, Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor, o yer kainatın haçinidir, geridir diyor, alemlerin haçiridir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala buyuruyor ki, seni bu dünyaya değil, alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan bin karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın. Ama gördün ki mutlu olamadım. Şimdi diyor, seni yaratan Allah'ın sana verdiği formülü uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dile. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şeyle çıkmış İnsanlığın karşısına. İnsan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım, garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil sevgili kardeşlerim, İslam'ın
7 safhasını da İblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu iblis var ya, iblis korkunç zeki bir varlık. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır.

İnsanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz devamlı kavgada. Bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her yüzde yedi nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve yedinci kattan yedi tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk tesliminiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki icab-ı mesleği aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Kalbinizdeki ekinleti aldı. Yerine ispat koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve sizi huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıletle ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bildiyseniz o zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğimiz, mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor.

0: Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor iblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahları ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kılmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri fark kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenahin kılsın. Dualarımızda ve dileklerimizde inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetiyle, mutluluk sohbetini değil huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, Allah insanlardan ne ister diye olaya baktığımız zaman o Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabiiyetimizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, muhlis olmamızı ve nihayet irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. 7 safhalık bir hedef göstermiş Allah Teala. Acaba bu hedefleri niçin Allah Teala üzerimize farz kılmış? Çünkü hedeflerin her biri bizi daha evvelkinden daha mutlu hale getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir insan kesin olarak mutsuzdur. Nefsinin bütün afetleri durmaktadır. Şeytan onu devamlı nefsine tesir etmek suretiyle yanlışlıklara doğru itmektedir. O da çevresindeki davranış biçimlerine göre kendisine bir yer açıyor. Bir insan hangi toplumda yaşarsa o toplum o kişi üzerinde mutlaka tesirini gösterir. İşte bir insanın hangi toplumda olursa olsun şeytanın vesvesesine, negatif tesirlerine kapalı olabilmesi o afetlere, şeytanın insanı mutsuz etmek için devamlı kullandığı yalanlara, insanoğlunun tabi olmaması onu kurtuluşa ulaştıracak olan bir sonucu ifade eder. Şeytan hiç boş durmaz. Her zaman etrafımızda birkaç tane şeytan vardır. Devamlı fısıldarlar ve bizi devamlı mutsuz etmeye çalışırlar. Şeytanın sadece bir tek hedefi vardır sevgili kardeşlerim. Hepinizin mutsuz olması. Allah'ın da bir tek hedefi vardır. Ve bu hedef emir şeklinde tecelli etmiştir. Allah Teala da hepimizin mutlu olmasını ister. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten irademizin teslimine kadar her safhayı Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Öyleyse nefsi başlangıçta %100 afetlerle dolu olan bir insan, neticede %100 nefsinin kalbi hasletlerle donatılmış olan, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla kalbi tamamen dolan bir insan hüviyetine ulaşmak, işte bu
Allah Teala'nın temel emri. Öyleyse Allah Teala şeytanı kovan, biliyorsunuz olayı. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor, diyor ki ben muhakkak ki bir yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Peki ama gene bu yeryüzünde cinler var. Şeytanlar var. Onlar Allah'ı temsil etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Ne şeytanlarda, ne cinlerde ruh mevcut değildir. Ruh sadece biz insanlarda mevcuttur. Allah'ın ruhu. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar yaratılan bütün varlıklardan üstündür. Yeryüzünde ne var? Hayvanlar var. Bitkiler var. İnsanlar var. Suda balıklar var. Her türlü deniz mahluku. Havada kuşlar var. Uçabilen her şey. Ama hiçbirinde ruh yok. Sadece insana mahsus bir olgu ruhu bünyesinde taşımak ve Allah Teala bütün insanlardan emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Yetmez. Bu geri istediği emaneti Allah Teala kendisine ulaştırmayı üzerine vazife almış. İnsan adı verilen mahlukunu, yani sizleri sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o kadar çok seviyor ki bir sonsuz cennet mutluluğunu, milyarlarca yıl sonsuza kadar sürecek olan cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar sürecek olan sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala bütün insanlara garanti ediyor. Onlara hediye olarak veriyor. Ben diyor sizden diyor çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksınız diyor bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmışlar. İşte ben de o evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım. Beni de onlardan birisi yap. O ermiş evliyandan birisi de ben olayım. Ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı nasip kıl bana. Yani diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, iki nevi insan bunu söyler. Bir, içinden gerçek anlamda bu talebin sahibi olur. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister ve böyle bir talepte bulunur. İki, herkes böyle bir şeyler söylüyor.
Bakalım ben de söyleyeyim. Allah Teala bakalım ne yapıyormuş görelim. Tarzında bir iç dünyasıyla "Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır" diyen insanlar da var. Bunların talebinin kabul edilmemesi çok normal değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı imtihan etmek cesaretine sahip olmamalıdır. Yani sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı dedim. Ey Allah'ım beni de kendine ulaştır dedim. Ama sen beni kendine ulaştırmıyorsun. İşte iblisin insanları kuracağı en büyük tuzak budur. İnsan evvela kendi dizaynı içerisinde doğru bir talepte bulunmuş mu? Bunu incelemek mecburiyetindedir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Beni de ulaştır. Ulaştırmazsan da umurumda değil gibi bir mana ifade ediyor. Ama bir insan gerçekten Allah'a yalvarırsa, Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur beni de o ermiş evliyandan bir tanesi olarak o noktaya ulaştırsan, ne olur benim de ruhumu teslim alsan, sen ki söz vermişsin bu konuda, demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Ve o dalalette olanlardan her kim Allah'a münaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlarla uğraşmam diyor. Onlar ne halleri varsa görürler. Beni alakadar eden diyor, o dalalette olan herkes dalalettedir. O herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenler beni alakadar eder diyor Allah Teala. Sadece onları kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Kimleri seçmez? Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanları Allah Teala onların talebini kabul etmez. Onları cehenneme atar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren, hadi canım sen de o Allah ona ulaşılır mı diyen, hatta Allah Teala demiyor mu, ben her zaman sizinle beraberim, ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu Allah Teala? Öyleyse Allah Teala zaten bizimle beraber. Öyleyse ne diye biz Allah-u Teala'ya gidecekmişiz? Biz gitmediğimiz halde Allah-u Teala bizimle beraber olduğuna göre böyle bir olay söz konusu değil. Ama Allah-u Teala, Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır diyor. Kuşattıklar arasında biz de varız. Allah-u Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması, bizim her yaptığımızdan haberdar olması sebebiyledir.
her şeyi bilir. Ayrıca ilmiyle, rahmetiyle bizi kuşattığı için bizim bütünümüze yakın hasıl etmiyor mu? Her zerremize Allah Teala nüfuz eder. Her zerremizde Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti bir ilişkiyi temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek ne kadar güzel bir şey. Allah'tan hoşlanmak, sonra sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve sonunda hayran olmak. Bu kademeler bedava kademeler değildir. İnsan ömrünün önemli bir kısmını alır. Bu kademelerden Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa ve ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, 7-8 aylık bir sürede tamamlanan, üstelik de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka bu hedefe ulaştıran bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın bütün insanlara verilmiş bir sözü var. Diyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer. Allah, Allah'ı yeştevi, Allah seçer, istiva eder. Men kişiyi yeşâ'ı dilediği, Allah dilediği kişiyi seçer. İleyhi ona, yani kendisine seçer. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ı. Dilediği. Dileyen kişiyi yehdi ileyhi men yeşâ'ı. Ona ulaştırır. Affedersin. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Münip kelimesine daha yakından baktığımız zaman, Rum suresinin 31. ayet kelimesi, münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve yettekuhu, böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Ve la tekunu ve ekumus salat ve namaz kıl. وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın Hanif dininin, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Tevrat'ta da var olan, İncil'de de var olan, Kur'an-ı Kerim'de de var olan 7 safa ve 4 tesliminden birinci safhasını ifade eder. Allah'a yönelmek, münip olmak. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum
ve eslimu lehu min kabli ennitikimil azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Azap ne zaman gelir? Azap öldükten sonra, kıyamet gününden sonra gelir. Öyleyse bu dünya hayatını yaşadığımız sürece ne kadar geçen devre? Üzerimize azap gelmeden geçecek devredir. Bu devirde. Ama öyle bir devir gelecek ki dünyanın son devresi, o devirde insanların bir kısmı daha bebekken, bir kısmı çok genç yaşta, bir kısmı yaşlandığı zaman, yaşlanmış haldeyken hepsi birlikte öleceklerdir. Hiçbir sağ insan kalmayacaktır. O gün kıyamet günüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucuna bakalım. İki ayette öyle söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur bir insan kendine, Allah'a kendisine ne zaman ulaştırır? O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişinin Allah'a ait olan ruhu, yani Allah'ın insandaki temsilcisi olan ruh, Allah'ın bizatihi Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve oradaki dergâhtan ana dergâha ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka o kişi sorduğunda mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman o kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide gitmek ve tabi olmaktır. Sözüme lütfen dikkat edin, herhangi bir mürşide değil. Hangi mürşide gitsen olur. Hayır, olmaz. Kişi sadece hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğunda kendisine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmalıdır. İki tane nabzet varsa, gözüne kişi kestirdiyse, üç kişi de olabilir diyorsa, bunlardan hangisine gideyim diye kişinin şuna veya buna sorması bir mana ifade etmez Allah'a göre. Allah'a sormak lazımdır. Hacet namazı son derece basit bir namazdır. Vay abdestiyle kılınır. Gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra, gecenin 12'sinden sonra kişi boy abdesti alır, hacet namazını kılar. Ya Rabbi der, ben senden mürşidimi istiyorum. Diyelim ki birincisinde göstermedi ama tekrarlarsa ikincide, üçüncüde Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Ve o zaman şeksiz ve şüphesiz olarak o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiiyet o kişinin ruhunu vücudundan ayıracak tabi olduğu anda ruh devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Dergah zemin kattadır. Altın kapıdan girilir. Ve
Oradan sevgili kardeşlerim, Seyr-i Sülük adlı bir yolculukla insan ruhları Allah'a doğru yolculuğa başlarlar. Allah'a doğru bir yükselme söz konusu olur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekten mürşide tabiyeti aşıktan sonraki kesimde mürşide ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluk kişiyi bütün boyutlarıyla saracaktır. O kişi Allah'ın şemsiyesinin, Allah'ın koruyucu zırhının altına inmiştir. Ve de o zırh onu şeytanın bütün fesatlıklarından korumaktadır. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar tesir edemez. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmamıştır. Kıyamete kadar da vücut bulmayacaktır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Üzerine görev olarak almış. Ve bu olayı yaşayanların hepsi bilirler ki dünyadaki en çok mutlu oldukları devre o 7-8 aylık devredir. Kişi mutluluktan pencerelerini açıp bağırmak ister. Mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, ne olur ulaşırsa Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey onun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bu ulaştırma boyunca nefsindeki afetler, nefsi emmarede %7, levvamede bir daha %7, mülkimede bir daha, mutmainede bir daha, radiyede, mardiyede, teskiyede, birer defa daha olmak üzere tam 7 kademe nefsinin kalbi aklanır. Yani %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel gelen %2 rahmet nuruna ilaveten zikirle gelir. Zikir yaptıkça kalbine dolan Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar, o kişinin nefsinin kalbinde her bir ruh Allah'a doğru yaptığı seyahatte her bir gök katında bulundukça, her bir gök katına ulaştıkça kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalır. Neden? Çünkü oraya %7 fazıl nuru girmiştir. Nefse emarede ilk %7 nur girer. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levamede. Nefse emare kişinin nefsinin emrinde olduğu bir durumdur. Nefs-i levvame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, kurtulmak istediği ama kurtulamadığı bir noktadır. Mülkime, Allah'tan ilham aldığı noktadır. Mutmainne, doyuma ulaştığı noktadır. Allah'ın verdiklerinin ona yettiği noktadır. Sonra o kişi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur ve birisi radiye, birisi mardiye adını alır ve kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nura ulaşır bundan sonraki kademede. Bu kademe teskiyedir. Bunun adına nefsin teskiyesi denir. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikir. Bu nurlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan
ilişkilerinizde mutluluğu yakalamak için bu yola girdiğinizi hiç unutmayın. Öyleyse bunun için seveceksiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Nefsinizdeki nefret her geçen gün azalacak. Nefsinizin kalbi sevgiyle dolacak. Nefretin yerini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman yerden fazla sevgi alacak. Ve bu fizik vücudunu teslim ettiğinizde %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğinizde %100'e ulaşır. Ve sevmeyi öğrenirsiniz. Her şeyi, herkesi seversiniz. O büyük hatalarda bulunan insanları da seversiniz. Kimseden nefret edemezsiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi sevme noktasına ulaştırdığı zaman kimseden nefret edemezsiniz. O kişi hatalar yapmış olabilir, büyük suçlar işlemiş olabilir. Ama bu Allah'la o kişi arasındaki bir olaydır. Sizin ondan nefret etmeniz için sebep teşkil etmez. Siz ona sadece acımalısınız. Kim büyük suçlar işlemişse, kim cehenneme gidecekse, en çok cehennemin 7. alt katına girecekleri olmak üzere 6., 5., 4., 3., 2., 1. cehennem katlarında, cehennem katları aşağıya doğru sıra takip eder. 1. kat cehennem en üsttedir, 2. kat cehennem daha alttadır, 3., 4., 5., 6., 7. kat cennetler daha altta yer alır. Allah'ın yedili sistemi hep bunu ifade eder. Nasıl 7 tane cennet adı varsa Kur'an-ı Kerim'de, bir 8.'si yoksa 6 tane de değilse, cehennemler de 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın denge kanunu böyle olmasını ifade eder. Sıfır noktasından yukarıda ne varsa pozitif, sıfır noktasından aşağıda da negatif olarak onlar mutlaka vardır. Nasıl sayılar birden sonsuza kadar pozitif olarak ve eksi birden eksi sonsuza kadar negatif olarak devam ediyorsa, alemler içinde aynı şey geçerlidir. Cennetler ve cehennemler. 7 tane gök katını koymuş Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran 7 tane de yer katı koymuş. Şeytana ulaştıran. 7 tane cehennem daha aşağı daha aşağı doğru gidiyor. 7 tane cennet ise daha yukarıda daha yukarıda daha yukarıda. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her katı yüzlerce defa görmüş, şimdi de görmekte olan birisi olarak konuşuyoruz. 7 tane gök katı var. 1. gök katında çimenler üzerinde secde edilir. 2. gök katında su arılma havuzlarında su arılır. 3. gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde edilir. 3. katla 4. kat arasını mihenk menfezi bağlar ki sonsuz hızla hareket eden herkesin ayağı kendisinden sonra gelenin başının üzerinde olan, başına değmeyen ama başının üzerinde olan insanların Allah'a doğru gittiği bir yer. Hani eski evliyadan birisinin söylediği sözü hatırlayın. Onların ayakları, onların başları benim ayağımın altındaydı diyor. Onun başı benim ayağımın altındaydı diyor. Bu mihenk menfezindeki onun mevkiinin sadece bir kademe ötekinden daha yüksek olduğunu gösterir. Orada herkes kendisinden daha üstün olanın ayaklarının altında bir başın sahibi olur. Nereye kadar? Ulaştıkları yere kadar. Her gök katında kafilenin bir kısmı kalacaktır. Geri kalanlar daha üst katlara çıkacakları için bu 3. gök katındaki köşk mescitten sonra
Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında Beytül Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta Sıkvetullah olma mahallinde kişinin ruhunun derisi hem çatlar hem de açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra ulaşılan yer Cebrail Aleyhisselam'ın tahtının boşlukta bulunduğu kesimdir. Kürsüsü demek daha doğru. Kişi orada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine giydirdiği hilatı yer. Eline bir kılıç verir Cebrail Aleyhisselam. Ve bu hilat ve kılıç kendisinde olmak üzere kişi bu istikamette devam eder. Ve burası göğün altıncı katıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, altıncı katı aşan kişi yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci kat yedi tane alemden oluşur. Birinci alem kader hücreleridir. Kişinin geleceği orada yerleştirilmiştir. Kişi daha onları yaşamamıştır ama Allah'a göre olaylar yaşanmıştır. Allah Teala ondan sonraki olayların ne olacağını aynen Allah'a göre olaylar çoktan olduğu cihetle oraya yerleştirmiştir. İkinci, yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alemi Kudret Denizi'dir. Dördüncü alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu, sahabelerinin de bulunduğu bir kesimi ifade eder. Ondan sonraki altıncı alem Divan-ı Salihin'dir. Sonra da zikir hücrelerine varırlar. İki metreden daha yüksek şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak tamamlayan ruh oradan uçarak ayrılır. Sesetli mütaya ulaşır ve oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. O Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena filah olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada bir insanın nefsinin kalbi %51 aydınlanmıştır. Nurlar karanlıkları aşmıştır. Ve Allah'ın bu müstesna yardımı sona ermiştir. Bu noktadan sonra kişi bir ağır imtihandan geçer. Zikrini 18 saate çıkarmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyadır fizik vücudunu teslim edebilmek için. Herkes bunu gerçekleştiremez. Daha sonra kişi fizik vücudunu tesliminden sonra nefsini Allah'a teslim edecektir daimi zikirde.
sonra mucize olacaktır. Nihayet irşat makamına tayin edilecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamına tayin etmesini dileriz. Ne olur? İnsanın nefsinde hiç afet kalmayacağı için o insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir olay ona negatif olarak tesir edemez. O her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan, her an Allah'tan sormak imkanının sahibi olan birisi olur. Ve de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessesenin yarısı insanlara Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş. Bu yarım dünya mutluluğunun yarısı cennet hayatında üçüncü kat cennete tekabül ediyor. Allah-u Teala bütün insanlara bir tek dilekleriyle "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır" talebi üzerine bu imkanı kesin olarak veriyor. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Dünyadaki insanlar hala böyle bir şeyden çoğu habersiz olarak dünya üzerinde dolaşıp duruyorlar. Cehenneme gitmek üzere. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim bu insanlara? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Onlara öğretmek için çalışanları da engelleyen birçok güç var. Yazık olmuyor mu bu insanlara? Aslında biz engelleyenlere de çok acıyoruz. Asıl onlara yazık oluyor. Çünkü onlar başkalarının kurbanı değiller, başkalarını kurban edenler. Engelleyenler başkalarını cehenneme mahkum edenlerdir. Ama kendileri mutlaka daha ağır bir hayat şartı yaşanan, daha aşağıda bir cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Ve insanların, özellikle din adamlarımızın bundan haberi yok. Sevgili kardeşlerim, insanlara acımamak bu manzarayı gördükten sonra mümkün değil. Acımak da onları kurtaramıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek herkesin en az bu dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını, en az 7-8 aylık bir devre içinde 3. kat cennete ulaştıracak olan bir seviyede ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraber beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hüm an ayatina gafilun ülaike mevahimin narı bima kânu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülaike mevahimin nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek. Tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek ve Allah'ın cezasına muhatap olmak, bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri

İyi öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Son derece net olarak Allah Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gireceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müesseseleri herkese özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar, o zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini, cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerinin için her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki, üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendine tebliğ ettiği resimleri var.
onların

söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye, öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur. Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar. Doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunları şunları şunları ihtiva ettiği için bunu ve buna münasip olan şeyleri ihtiva etmediği için. Doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatimizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki Seasrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı migayil hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

Ve en yerev künne ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiller rüşti la yettehuzuhu sebilâ. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biennehum kezevu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânu anha gâfilûn. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآهِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah-u Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vesiledir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu
içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sübyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün doğruyu yanlıştan temiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir satımayın üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah-u Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktorumu verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı. Peki.
Peki, şimdi konunun Cenab-ı Cons'tasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse, söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa, hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse, o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah-u Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmaz. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangisini verirse burada A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolununsa cehennem yolu olduğunu Allah Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol ittihaz etmiyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay
birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah-u Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu İrşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah-u Teala, Allahü veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhicuhum minez zulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahümü tağutu. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir tağut, insan ve cin şeytanlar ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar.
Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi. Ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu arsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini arsen kılarak hidayete erer. Bu hidayete eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için, karşısındaki düşman sıfırlanınca olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları. Üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor. Dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor. 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. Hazreti İbrahim diyor ki, çevresindeki insanlara bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu 4 tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütalaa ediyor Allah Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini kesmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı öneme haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerini icap ettiren bir şeyi takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun, veçin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekun bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar 1000 yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a münaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırılmasını ifade ediyor. Araf 142'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabii bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip
Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezebu bilika Allahi ve makanı muhtedeyim. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ve mâ kânû muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. Ayetlerinde Allah-u Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah-u Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak, birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse, o zaman amelleri boşa gidiyor. Kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler. Şimdi de daha ötesi, Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah Teala Bakara 159'da diyor ki indirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gaflet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepimizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirmek. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını, yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah-u Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle Dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve İnsanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi

İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidrat biliyorsunuz bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet. Her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah-u Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz. Sevgi

Ediniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Hepsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin. Nefsin afeti. Sevmek ruhun hasleti. Düşmanlık nefsin afeti, dostluk ruhun hasleti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var. Ve mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi mülhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazla başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür, Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim.
Aa, eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhun altıncı kat olması demek, altı defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve yedinci defa %7 fazıl birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken, o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken, o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra 3. kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgi de nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında sizin iç dünyanızda etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayete ermek ve hidayet üzere olmak. İslam merdiveni 27 basamaktan oluşuyor. 7 Safa, 4 Teslim. 28 basamaktan oluşuyor. 7 Safa, 4 Teslim. Öyleyse hidayete ermek deyince neyi kastediyoruz? Tabii bunun için hidayet kavramının ne olduğunu Kur'an'a göre yer yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hidayet Allah Teala tarafından şöyle açıklanıyor. İnnel huda hidayet hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bakara 120'de gene aynı konu şöyle ifade ediliyor. İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak huve işte o el huda hidayettir. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman ne anlaşıldığını soruyoruz konunun ileri gelenlerine. Hidayet diyorlar doğru yoldur. Güzel. Pekala diyoruz, doğru yol olsun. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakime de doğru yol dedikleri için orada duruyorlar. O da doğru yolsa hidayet mi doğru yol? Sırat-ı müstakim ki, sırat-ı müstakim mi diye sual sorduğumuz zaman cevap veremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden acaba? Neden kavramları değiştirmek gereğini duymuş insanlar? Sanki bir şeyler gizlenmeye çalışılıyor gibi. Sanki siz öyle. Çalışılıyor. Çünkü bir takım din alimleri insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde insanın öleceğini zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruh her an onların vücudundan çıkıp dilediği yere gidiyor, bir anda geri dönüyor, dilediğini yapıyor. Onlar bunun hiçbir zaman farkına varamazlar tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh, emr aleminin varlığıdır. Döneceği yer, emr alemidir. Döneceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir şeyler saklamanın gereğini duymak, bize göre insanların kendilerine yazık etmeleridir. Neden sevgili kardeşlerim, neden? Kur'an'ın önünüzde hakikatleri de ortada. Allah Teala ruhumuzu Allah'a kendisinin ulaştıracağını söylüyor. İşte Rahat Suresi
27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse biz onları kendimize ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah da onları kendisine ulaştırıyor. İnsanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da onlardan bir dilek ulaşmadığı için kendisine onların ruhunu kendisine ulaştırmıyor. Onların hidayete ermesine Allah Teala engel olmuyor. Onlar hidayete ermelerine, kendilerinin hidayetine engel oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Yoksa kim olursa olsun bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal harekete geçer. O kişinin ruhunu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu üzerimize Allah Teala tarafından gördüğünüz ki farz kılınmış. Ayrıca Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de aynı farzı söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, hatta %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir insanın ruhunu kendisine ulaştırması, o kişinin hidayete ermesidir. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Allah Teala kalbimizde ne varsa bilir. İşitir, bilir ve görür. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Hiçbir fizik vücut bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları hedeflerine ulaştırır. Bu muhtevada
Allah-u Teala'nın insanları ulaştırdığı yer, kendi zatıdır. İnsanların fizik vücutlarını mı? Hayır. Nefslerini mi? Hayır. Sadece ruhlarını, ki o ruh zaten Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük ve nefaha fihi

Rồi là onun diyor içine, insanın içine Allah ruhundan üfürüyor. İşte böylece insan ruh adı verilen bir destekle Allah'ın ruhunu taşıyan kainatın en önemli yaratığı oluyor. Allah'a en yakın yaratığı oluyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün alemlerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. Allah Teala emanetini geri istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan hidayete ererse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ne olur? Madde bir, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. 22. basamakta demek ki bir insanın ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Bu olaya fena fillah deniyor. Allah'ın zatında yok olma, ifna olma olayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz ayrı ayrı görevler almıştır. Fizik vücudumuz ibadetler yapacaktır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsimizin tezkiyesi için zikir yapacaktır. Fizik vücudumuzun bu konudaki görevi o zikri yapmak, gerçekleştirmektir. Sonuç, sonuçta Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı bir nesne var. Ruhumuz kendi ruhundan üfürmüş, onu geriye istiyor. İşte kim hayattayken ruhunu Allah-u Teala'ya ulaşırsa, o kişi ulaştırırsa, o kişi ermiştir. Allah'ın ermiş evliyasıdır. Birçok insan evliya olmayı çok güç, ulaşılmaz bir hedef zannederler. Ancak Yunus Emre evliyadır. Ancak Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Ancak Hacı Bayram Veli evliyadır. Ancak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliyadır. Ancak Yunus evliyadır. Hayır. Elbette onlar evliyadırlar ama evliya olmak için o kadar üst seviye mürşit olmak gerekmiyor. Bir insan bir tek dilekle evliya olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Evliya kelimesi zaten çoğul bir kelime. Veliler demek. Veli ise dost demek. Bir insanın veli olması
Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği andan itibaren gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın dost olduğu bir insan olmaktan, şeytana dost olan bir insan olmaktan kendisini kurtarır, Allah'a dost olur ve Allah'ın dostu olur. İşte Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde, 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nur vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse bir farklı sonuç ortaya çıkıyor.

Allah'ın dostları diyor Allah Teala, ela inne evliya Allah'ı. O Allah'ın dostları var ya, la hafün aleyhim, onların üzerine korku yoktur. Valla hum yahsenun, ve onlar mahzun olmazlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte o Allah'ın dostları Allah'ın müjdelerine muhatap oluyor. Ve Allah'a dost olmak için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek görülüyor ki yeterli. Hem dünya saadeti onların, hem ahiret saadeti. Kim Allah'a ulaşmayı diler, hayatı sona ererse, dirildikten sonra, o kişi birinci kat cennete girer. Kim mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır kişi? Hidayete ermiştir ruhunu. Allah'a teslim eden, ulaştırdığı zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu birinci hidayete ermektir. İlk hidayete ermektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayetedir. Ama hidayete ermiş değildir. Mürşide tabiyet, hidayete ermek demek değildir. Mürşide tabiyet de hidayete ermeye doğru bir adımdır. Bu ikinci adımdır. Ve nihayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşması ve kişinin hidayete ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın hidayete ermesi demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması demek. Bizden Allah'a ulaşabilecek olan tek şey ruhtur. Her ne kadar biz ona ruhumuz diyorsak da aslında bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine ruhumdan üfürdüm. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna sahip. Kim doğarsa doğduğu zaman Allah Teala o kişinin içine derhal ruhunu koyar, üfler, ruhundan üfürür. Böylece herkes doğduğu andan itibaren Allah'ın ruhuyla mücehhezdir. Cihazlandırılmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha ötesi var mı? Elbette var. Daha ötesi fizik vücudumuzun, şu veçimizin hidayete ermesidir. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta ulaşır. Allah'ın zatında yok olur, 22. basamaktayız. Sonra daha çok zikrimizi arttırırız. Zikrimiz günde 18 saate ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %18 saati aştığı zaman nefsimizin kalbinde %80'i aşan nur oluşur. İşte o zaman fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluruz.
Bu ikinci hidayete eriştir. Ruhumuzun Allah teslimi birinci defa hidayete ermektir. 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. İkinci hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet meselesine baktığımız zaman insan için Allah'ın daha büyük hidayetler de vücuda getirdiğini görüyor. Baktığımız zaman onu görüyoruz ki Allah Teala ruhumuzun Allah tesliminden sonra, fizik vücudumuzun Allah tesliminden sonra nefsimizin de Allah Teala'ya teslimini üzerimize farz kılmış. Nefsimiz Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olacak bir sistem varsa işte o ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olduğu zaman fena, yani fani olmak, ölmek demektir. Fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın içinde yok olmak, ifna olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın fizik vücudunun teslimden sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşması söz konusudur. Bir takım insanlar İnsanların hemen hemen hepsi daimi zikre kesbi olarak ulaşırlar. Yani kendi gayretlerinin sonunda. Ama biz onlardan birisi değiliz. Daimi zikre, ondan sonra irademizin teslimine, yani tesbihe biz ulaşmadık. Allah bizi ulaştırdı. Bize kalsaydı belki hiç ulaşamazdık sevgili kardeşlerim. Nasıl bir kabiliyetin sahibi olduğumuzu bilemiyoruz. Ama eğer bana kalsaydı, bize kalsaydı, Allah-u Teala o hedefleri bize ulaştırmasaydı, biz onları tek başımıza başaramazlık gibi geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, Allah Teala vehbi olarak bize daimi zikri ve onun ötesini nasip kılmış. Yani tesbihi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmak, Allah'ın yolundaki en güzel sistem.

Allah için olmak üzere yola çıkarsınız. Önce Allah için olmasını istediğiniz ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalırsa, yani nefsinizin kalbindeki nurlar %80'den daha fazla artarsa, o nokta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Daha ötesi var mı? Evet. Nefsinizin tesliminden sonra muhlis olmanız söz konusu. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder ve tövbe-i nasuhu başarırsınız. Ondan sonra iradenizi Allah Teala salah makamında teslim alır. Ve bu noktada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad etme yetkisi verir. Bu noktadan itibaren kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapamaz. Her yapacağı şeyi Allah Teala emreder, o gerçekleştirir. Devamlı art arda emirler gelir Allah Teala'dan. O da gelen emirlerin hepsine itaat eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzelini Allah Teala insanlara nasip eder.

onu 22. basamakta Allah teslim eden kişi Allah Teala tarafından bu hedefe ulaştırılmıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır ve Allah Teala hem o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır hem de o kişiyi cennete ehli kılar. Üçüncü kat cennete kişi Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Çünkü kimin ruhu Allah'ın zatına o kişi hayattayken ulaşırsa o kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu giderek artıyor. İşte insanoğlu ruh, veç ve nefsten oluşmuş. Ruhu Allah üfürmüş. Fizik vücudu topraktan halk etmiş. Nefsi de sevva etmiş, şekillendirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuzun dönüp varacağı yer mutlaka Allah'ın zatıdır. İster ölelim, ölünce Azrail Aleyhisselam ve onun takımı, oradaki melekler emanetleri olan ruhu alsınlar, 7 tane gök katını aşırsınlar, Allah'a götürsünler. İsterse biz ruhumuzu bu hayattayken Allah'a gönderelim. Yani nefs tezkiyesi yapalım, nefsimizin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla kapı dışarı edelim. Orasını fazıllarla ve rahmet nuruyla %50'den daha fazla ihya edelim. O zaman ruhumuz bizim gayretlerimiz neticesinde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhumuz dediğimiz zaten bize ait değil, onun ruhu. Ruhundan bize üfürdüğü cihette kendisine ait olan bir şeyi geriye istiyor. Almayacak mı? Biz hayattayken ulaştırmasak, ölümden sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah-u Teala'ya teslim edecekler. Ama o zaman biz belki kurtuluşa ulaşanlardan olmayacağız. Gideceğimiz yer cehennem olacak. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz, ruhumuzu da Allah'a ulaştırmadığımız için. Sevgili kardeşlerim, ayırım noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman anlattığımız şeyler tahakkuk edebilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah anında işitir, bilir ve görür. Kör, sağır ve dilsiz olan Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin gözlerini açar, kulaklarını açar, kalbini açar, o kişinin irşat makamını gerçekten irşat makamı olarak tanımasını ve kabul etmesini sağlar. Ondan sonra o kişi irşat makamını dinleyerek Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım geldiğini öğrenecektir. Bunu tatbik ettiği an zaten cehennemden paçasını kurtarmıştır. Birinci kat cennet Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği anda onun tarafından kazanılmıştır. Daha ötesi de kazanılacaktır. Ne yaparsa o kişi bunu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine

ulaşacaktır. Mürşidini isteyecektir Allah-u Teala'dan. Allah ona mutlaka gösterecektir mürşidini. O da gidip tabi olacaktır. Burası ikinci kat cennetin sahibi olduğu yerdir kişinin. Ve Allah-u Teala o noktadan itibaren ona birçok nimet verecektir. Mesela günahlarını sevaba çevirecektir. O kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye zikri yapacaktır. Bu yaptığı zikirdeki Allah kelimesinin tekrarı sebebiyle Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat attı. İki tane nur gelecektir. Bu nurlar göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanlara sahiptir. Birbirine zıttı manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple birbirini çekerler. Bunun manası kalbe giren bütün fazıllar, fazıl nurları o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından zapt edilir. Manyetize alan olarak, manyetik alan olarak çekilir o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'tan gelen nurlar, kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alan olduğu için çekilir ve yapıştırılır. Ne kadar kalbe fazıl gelirse o fazıllar nefsin kalbinde yapıştırılır ve nefsin kalbi giderek fazıllarla dolmaya başlar. Ve bu fazıllar nefsin kalbinin yarısını aştığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'a doğru yola çıkan insan ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 kere 7 %49 fazıl eder. Başlangıçta bu kişi %2 rahmet nuru almıştı. Açılış için ve de Allah-u Teala'nın rahmetinin kalbe girdiğinin bir belgesi olarak %2 nur o kişinin kalbine girip başlangıçta yerleşmiştir. Geri kalan %49 nur da ondan sonra gelip yerleşmiştir. Böylece kişinin kalbindeki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını her %7 fazıl birikimini aşan o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. Sitretül müntahaya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte olay budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ruh sahibine, kendisini yaratan, kendisinin olan Allah'a dönmüştür. Kendisinin ait olduğu Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a dönmüştür. Bütün insanlarda Allah'ın nuru bir emanettir. Ve Allah emanetleri sahibine iade edin, tevdi edin diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Muhakkak ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmeniz için, teslim etmeniz için, iade etmeniz için emreder. İade etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder. En tuaddül tuadde vermeyi, tevdi etmeyi el emanati emanetleri ila ehliha o emanetlerin ehline.
ehillerine demiyor. Emanetler çok ama sahibi tek. O Allah'tır. Bizdeki emanetler de ruh, veç, nefs ve iradedir. Hepsinin Allah-u Teala'ya teslimi ard arda gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. İslam deyince bunun lügat manası teslim. İslam olmak, teslim olmak demek. Kime? Allah'a teslim olmak demek. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik vücudun teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? İradenin teslimi. Bu dört teslim yedi safhada vücuda geliyor. Ama muhtevaya baktığımız zaman teslimlerin hepsi farz olduğu gibi İslam'ın yedi safhası da farz. Öyleyse Allah'a teslim olmanın gerekleri bir sıra dahilinde devam eder. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman Allah Teala'nın sizi mürşide ulaştırması söz konusu olur. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyettir. Sonra bu tabiiyetin arkasından ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala'ya ulaşır. Üçüncü safası ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Allah'ın zatında ifna olmasıdır. Yani fena fillah olmaktır. Daha sonraki safa fizik vücudun teslimidir. Dördüncü safa İslam'ın dördüncü safhası. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa muhlis olmak. İhlas makamının sahibi olmak. Yedinci safhada İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun olmak. İşte yedi tane safa ve sonuçlar. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir ümmiyi yani bizi sıfırdan başlatarak bu noktaya getirdi. Onun tarafından seçildik. O öğretti. Ve Kur'an'dan başka bir şey öğretmedi. Arkasındaki gerçekte Kur'an'ın dışındaki literatüre giren kavramların büyük kısmının Allah'ın Kur'an hakikatlerine uymaması. Neden Kur'an öğretiyor Allah Teala? Çünkü Kur'an 14 asır evvel indirilmiş ve hiç değişmemiş. Aynen indirildiği hüviyeti koruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bütün bunlara ilaveten Kur'an direkt olarak Allah'ın sözüdür. İşte o Kur'an'a baktığımız zaman İslam'ın yedi tane safhasını görüyoruz. Kur'an bunların hepsinin farz olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha farz.
Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Lokman'ın 5'te gene farz kılıyor Allah Teala. Diyor ki, Vettebi sebiyle ben enabe ileyye. Bana yönelinin, bana ruhunu ulaştırmayı dileyenin yoluna tabi ol. Ve Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum el azabe sümme la tunsarun. Rabbine ulaşmayı dile, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetekümün azabı üzerine azap gelmeden önce. Sümme lâ tünserun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Lise Allah'a ulaşmayı dilemek, üç ayrı ayet-i kerimede gördük ki farz. Sonra ne olur kişi mürşide Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer ve o kişiyi mürşidine ulaştırır. Ne yapar Allah-u Teala bunun için? Bunun için o kişini, o kişinin üzerinde tecelli eder. Kişinin irşat makamına işitemeyen sözlerini işitir hale getirir. Onun sözlerini kalbine indirip idrak edemeyen insanların kalplerindeki idrak hassasını oluşturur. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini Allah'a döndürür. Ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve mürşitlerine ulaştırır. Hacet namazını kılan kişi mürşidini görür ve mürşide ulaşıp tabi olur. İşte bu tabiyet farzdır. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ. Allah'tan sabırla ve acil namazıyla istihaneyi isteyin diyor. İstihane, mürşidi Allah'tan istemektir. Allah Teala bunu, bu büyük bir iştir, zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşide tabi olmayı bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. Diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve sizi Allah'a kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Ve cahidü fî sebîlihi ve Allah'ın yolunda cihad edin. Lealeküm tuflihun, umulur ki felaha erersiniz. Buradaki
Cahide fi sebilillahi, Allah'ın yolunda, Allah'a ulaştıran yolda cihad edin. Nefsinizin zikir sayısını arttırarak, nefsinizin kalbinin giderek daha çok, daha çok, daha çok nurlanmasını sağlayın. Bu nurun %51'i Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman, o tabiyetin arkasından Allah Teala o kişiye öyle bir yardım ediyor ki, kişi mutlaka nefsinin kalbini %51 nura ulaştırıyor. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ve alallahi kasdü sebili ve minha cair ve levşâhe lehedâkum ecmain. Ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Yani Allah'a ulaştıran yollar, sebiller, her mürşidin dergahından ana dergaha giden sebiller vardır. O sebil birinci sebildir. Ve sırat-ı müstakime ulaşan bütün yollar birçok mürşidin dergahından geçer. O dergâhtan da devrin imamının dergâhı olan ana dergâha ulaşma söz konusudur. Mürşide tabi olursa ne olur kişi? Mürşide tabi olursa nefs tezkiyesine başlar. Nefsin kalbinde %7 nur birikiminde ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkar. Vücuttan ayrılıp ana dergâha ulaşmıştır o. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, birincisi nefs-i emmare, ikincisi nefs-i levvame, ikinci gök katı, nefs-i mülhime, üçüncü gök katı, her birinde %7 nur birikimi devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainne, dördüncü gök katı, nefs-i radiye, Allah'tan razı olmak, beşinci gök katı, nefs-i mardiye, Allah'ın kişiden razı olması, altıncı gök katı, nefs-i tezkiye, nefsin tezkiye olması, yani %51 nur birikimi. 7 defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Ne oldu? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplandı. Her gök katı yükselmesi için nefsin kalbi %7 nuru elde etti. Ve böylece ruh 7 tane gök katını yükseldi. Sonunda 7. gök katında 7 tane alemi geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamladı. Allah'ın zatına ulaştı. İşte ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması, o da üzerimize farz. Rad 21'de Allah Teala buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهُمْ. Allah Teala diyor ki, ve onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Vellezine ve onlar ki yasulüne vasıl ederler. Maşeyi emir Allah'a, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ve yahşemne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve yahafune suel hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Fecr 28. Allah Teala diyor ki, irci'i ila rabbike radiyeten mardiyye. Geri dönerek, irci'i ila rabbike, Rabbine rücu et. Ey ruh! Geri dönerek Rabbine ulaş. Nefse hitap ediyor. Radiyeten mardiyye. Allah'ın rızasını kazan.
Allah'tan razı ol, radiye, bemardiye, Allah'ın rızasını kazan. Müzemmil 8, veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse görünen ne? Görünen o ki 3. safhada farz, ruhun Allah'a ulaşması ve buraya kadar olanını Allah-u Teala garanti altına almış. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Herkesi seçer. %95'ten fazlasını seçer insanların. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bir kısmı, küçük bir kısmı Allah'a ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler eğer dilemişlerse mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'ın müsaade ettikleri, yani bana ulaşmayı dilesinler diye düşünerek engellemediği kişiler, onların %5'inden daha azı, çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. İnsanlar sonunda cehenneme girecek olduklarını görebilselerdi, o cehennemin ne korkunç bir yer olduğunu görebilselerdi, o zaman sevgili kardeşlerim, herkes cennete girmek için yarışa girerdi. Allah Teala kalp gözünü açmadıkça göstermez. O da şarta bağlı bir insan Allah'a yakın olmak gayreti içerisinde olacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da ona dilediğini gösterir. Ruhu Allah'a teslim eden kişi bir dik yokuşa ulaşır. Nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. Bunları %80'e, 81'e ulaştırmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Ruhun teslimine kadar çok kolay bir geçitten geçmiştir. Her şeyi bu minval üzere gerçekleştirmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi için kişinin tam 18 saat zikretmesi lazım her gün. 2-3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'alaştıran ve bunun kolaylığına, rehavetine kendini kaptırmış olan insan bu dik yokuşu aşmakta gerçek anlamda zorluk çeker. Ve birçok insanın vuslata ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan sapması bu sebepledir. Şeytan onun üzerine musallat olur ve tesir etmeyi başarmaya çalışır. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştırmak bir problem değil. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bu sebeple bu olay bütünleşmiştir. Herkesin Allah-u Teala ruhunu neticede kendisine ulaştıracaktır. İster o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin de şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a göndersin ki 3. kat cennetin sahibi olsun, dünya mutluluğunun yarısına sahip olsun. İsterse göndermesin, ölsün. Öldüğü zaman ölüm melekleri ruhu alıp gene Allah-u Teala'ya, Allah'ın ruhu olduğu için ulaştıracak ve iade edeceklerdir, teslim edeceklerdir. Ruh her halükarda bir insan ya hayattayken ya da öldükten sonra ama mutlaka Allah'a tekrar geri döner ve bu bir devamlılıktır.
her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye değil, her doğan kişiye Allah Teala ruhundan üfürür. Bütün insanlar ruhsuz olarak doğarlar. Sonra kendilerine Allah'ın ruhu Allah tarafından üfürülür. Gelelim fizik vücudun teslimine. Bu ruhun tesliminden sonra kişi çok daha büyük gayretlerin sahibi olmak mecburiyetinde. Günün yarısını aştı diyelim, 12 saati geçti zikri. Bu kişi bir muhteva kazanmıştır artık. Günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Daha sonra günün 1/3'ünü zikirle geçirmeyi başarabilirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun teslimi Nisa 58'de şöyle farz. İnnallâhe ye'murukum en tu'addul emanati ilâ ehliha. Muhakkak ki Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi emreder. Enam suresi 152. ayet-i kerime. Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşidde. Yetimin malına en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ve fulkeyle vel mizane bil kız. Ölçü ve tartıyı adaletli yerine getirin. La nükellifü nefsen illa usaha. Kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Ve izâ kultum fâdülü. Söylediğiniz zaman ve levkâne zâ kurva. Akrabanız olsa bile artık adaletle söyleyin. Yani akrabanız diye yalancı şahitlik etmeyin. Ve Allah Teala'nın fizik vücudu Allah'a teslimi şart olan kesimine geldik. Ve bir ahdullahi efu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi neydi? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz. Ve bir ahdullahi efu diyor Allah Teala, Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhumuz Allah Teala'ya misak vermiş. Fizik vücudumuz ahd vermiş. Ve nefsimizde yemin. İşte fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin suresinin 60. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Şeytana kul olmayacaksınız, Allah'a kul olacaksınız diye. İnnehu leküm adubun mübin diyor. O muhakkak sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Bu sırat-ı müstakîmdir. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 3 grup ayetle üzerimize farz kılınmış. Nisa 58, Enam 152, Yasin 60 ve 61. Burası fizik vücudumuzun teslimi

25. basamakta gerçekleşir. Kişinin kalbinin, nefsinin kalbinin %80'den fazlası Allah'ın nurlarıyla mutlaka dolmuştur. Kişi günün yarısını açtığı zaman zikri pozitif zühdün sahibi olmuştur, zahit olmuştur. Ve Allah Teala'nın bu muhteva içerisinde kişiyi ulaştırmak istediği yer, nefsini de teslim etmek, ihlas sahibi olmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Böyle bir şey yaptı kişi ve sonra daimi zikre ulaştı. Ne olur? Ulul elbab olur. Diyor ki Allah Teala li ulul elbab yezkürün Allah'a kıyamen kuvuden ve ala cunubihim. Âl-i İmran 190 ve 191. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte bir insan ulul elbab olunca nefsini Allah'a teslim etmiş olur. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki feiza kadaytumü salate, namazı bitirdiğiniz zaman feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Feiza kadaytumü salate, namazı bitirdiğiniz zaman, tamamladığınız zaman o zaman feskürunallâhe, o zaman Allah'ı zikredin kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve alâ cunubihim ve yanüstü yatarken. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki veskuru nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikret. Ve misaka hullezi. Ve o misaki hatırlayın ki ve sekakum bihi. Onunla sizi bağladığı, kontrol altına aldığı, sizden söz aldığı misakinizi hatırlayın. İskultum semina, siz demiştiniz ki işittik ve atana ve itaat ettik. Vettekullahe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ sudur. Allah muhakkak ki göğüslerde yani sinelerde olanı bilir. Şimdi sevgili kardeşlerim olayın başını hatırlayalım. Allah Teala Araf 172'de diyordu ki biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Yani Adem Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini. Onun zürriyetinden yani çocuklarından çocuklarının çocuklarını yani torunlarını. Sonra torunlarının çocuklarını. Sonra onların çocuklarını, onların çocuklarını. Kıyamete kadar ne kadar insan gelecekse hepsini ezelde Allah Teala hepsinin sırtından çıkartıyor. Bütün nesillerin sırtlarından kendi çocuklarını çıkartıyor. Böylece kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar Allah-u Teala'nın huzurunda. Ve Allah-u Teala soruyor. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kâlû dediler ki, bela. Evet, negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bütün insanlar hepimiz oradaydık. Ve hepimiz Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Biz de diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki, öyleyse diyor, ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum.
siz fizik vücudunuz hayattayken ondan ayrılacaksınız, fizik vücudunuzdan ve bana geri döneceksiniz, bana ulaşacaksınız, benim zatımda yok olacaksınız. Sizlerden bunun için misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Hepiniz bana teslim olacaksınız. Ey nefsler, sizlerden de yemin istiyorum. Hepiniz, bütün nefsler bana yemin vereceksiniz. Teslim olacağınıza dair. Ruhlar yemin verecek bana teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlar yemin verecek bana teslim olacaklarına dair. Ve nefsler yemin verecek bana teslim olacaklarına dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Diyoruz ki semina, işittik. Öyleyse diyor Allah Teala itaat edin. Yani ruhlar bana verdikleri misaklarını, fizik vücutlar bana verdikleri yeminlerini, fizik vücutlar bana verdikleri ahdlerini ve ruhlar da bana verdikleri misakları yerine getirecekler. İşittik ve itaat ettik diyoruz. Ruhlar, veçler ve nefsler Allah-u Teala'ya bunu söylüyor. İşittik ve itaat ettik. Bu olay tamamlandıktan sonra ilahi irade, cüz'i irade bizim irademize diyor ki sizler de cüz'i iradeler olarak bana teslim olacağınıza, irade teslimi yapacağınıza, iradi teslimde bulunacağınıza, iradeler olarak bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. İşte bu irademizin misakidir. Allah-u Teala'ya verdiğimiz iradenin misaki. Öyleyse Allah-u Teala burada ruhlardan, veçlerden, nefslerden yemin, misak ve ahd alıyor. İrademizden de tekrar bir misak alıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın irademizden istediği yeminin adı misaktır. Allah-u Teala'nın ruhumuzdan istediği yeminin adı gene misaktır. Ama fizik vücudumuzdan ahd isteyen Allah-u Teala nefsimizden yemin istiyor. İşte nefsimizin de, ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, irademizin de Allah'a teslimini içeren bu Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsin de Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Ruhumuzdan istediği misak, fizik vücudumuzdan istediği ahd ama nefsimizden istediği yemin. Allah Teala'nın huzurunda Allah'a yemin veren bizler bunu bu dünyadaki hayatımızda yerine getirmek mecburiyetindeyiz. İşte buradaki yeminimiz bizim Allah'a verdiğimiz ve bizi bağlayan, nefsimizi bağlayan yeminin adıdır. Maide 105'te de Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfüseküm. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin teslimi üzerinizedir. La yedürüküm men dâle izâ tedeytüm.
Siz hidayetteyseniz dalaletteki kişi size tesir edemez. İlallahi mercukum cemiyan. Hepinizin dönüşü Allah'ıdır. Fe yünebbiyukum bima kuntum tamilun. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri Allah size haber verecektir. Nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizi Allah'a teslim etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Veskürü nimetallahi, Allah'ın nimetini zikredin, hatırlayın diyor. Aleyküm üzerindeki ve misaka hu, onun misakini

sizi bağladığı Allah'ın misakini hatırlayın. Şimdi bizim ruhumuz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz yemin veriyor. Bu bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Ama Allah-u Teala da Allah'ın misakiyle bizim nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Öyleyse buradaki muhtevada Allah Teala'nın istediği şey ilahi irade, cüz'i iradeden iradenin de teslimini istiyor. Ruhun ve cin, nefsin teslimi. Ruhun teslimi mizakimizi, fizik vücudun teslimi ahdimizi ve nefsin teslimi yeminimizi ifade ediyor. İhlas üzerimize farz mı? Evet, ihlas da üzerimize farz. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki: "Ve izâ seeleke ibadî annî." Eğer sana benden sordukları zaman kullarım, "ve inni karib." Ben onlara yakınım muhakkak ki. "Ucubi davete dahi izâdeani." Davet edildiğiniz zaman davet edenin davetine icabet edin. "Felyestecîbuli vel yûminu bi." Böylece davetime, halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler. Bana dua edenin davetine ben icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Ya lehum ya şudum, böylece irşad olurlar. İşte irşad olmak, ihlasa ulaşmak demek. Tahrim 8.

ihlas ulaştıktan sonraki kademeyi anlatıyor. Beyine beşte Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya buyuruyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis kullar olmakla emrolundular. İşte Allah'a muhlis kul olmak bu emri aldıklarına göre üzerimize farz olduğu kesinleşiyor. Ve iradenin teslimi, o da farz. Herkes için iradesini Allah'a teslim etmek farz. Bakara 132'de Allah Teala diyor ki ve vassa biha İbrahim'i benihi. İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti ve Yakub'a ya beniyi inna Allah estafu lehumud dine fe la temutunne illa ve entüm müslimun. Yakup da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. İnna Allah'ı muhakkak ki Allah istafa seçti. Lekum sizin için dine dini. Yani bu dini. Öyleyse artık siz ölmeyin. Ölmeden evvel iradenizi de Allah'a teslim edin. Sonra ölün. Ali İmran 76 Bela men efa bi ahdihi ve ettekâ fe inne Allah'ı yuhibbul muttakîn. Hayır öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Bu Allah ile olan ahdimiz, irademizin teslimi. Ali İmran 102'de Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. İman edenler, hakkıyla takva sahibi olanlar, nasıl bir takvanın sahibi ise siz de aynı onlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden önce Allah'a teslim olun. Ali İmran 102 en açık bir şekilde hakka tukatiye takvadan, hakkıyla takvadan bahsediyor ki bu takva bir hakkın takva olması itibariyle varılacak olan son etaptır. İradenin teslimini içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühe. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bir defa daha selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Ayetlerin sırları konusundaki bir açılımla huzurlarınızdayız. Rad suresinin 36. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezine ateynahumul kitabe yefrekune bima unzile ileyke ve minel ahzabi men yunkiru ba'dah." Yani ba'dahu. "Kul innema umirtu en abudullahe ve la üşrike bihi. İleyhi ed'u ve ileyhi me'a." Allah Teala diyor ki: "Vellezine ateyna hum ul kitabe." Vellezine ve onlar ki ateyna verildi, hum onlara ul kitabe el kitap. Onlar ki onlara kitap verildi. Yefrehune, ferahlanırlar, sevinirler. Bima şey ile, ünzile verilen ileyke sana. Onlar ki sana inzal edilen, indirilene, indirilen şeyle sevinirler. Ve minel ahzabi ve bu hiziplerden, hizip bölükler, fırkalar, parçalar. Minel ahzabi bu hiziplerden, fırkalardan men yunkiru, men kişiler var ki yunkiru inkar ederler. Ba dahu onun bir onun bazı bölümlerini yani bir kısmını inkar ederler. Kul, de ki, onlara de ki, inne muhakkak ki, ma şey, ümürtü, muhakkak ki bana emredilen şey, en abdullah'e, Allah'a abd olmak, kul olmak ve la üşrike bihi ve ona şirk koşmamak. Yani netice itibariyle ben Allah'a şirk koşmamakla ve Allah'a kul olmakla emrolundum. İleyhi edu, edu ona, edu davet ederim. İleyhi ona ve ileyhi ve ona o
O nedir? Me'ab,

9. ayet-i kerimesinde diyor ki وَنَفَاهُ فِيهِ رُوْهِ Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Biz bütün insanlar Allah'tan üfürülen bir ruh ile dünyaya gideriz. Dünyaya geliriz ve hemen arkasından Allah Teala ruhundan üfürür. İşte bütün insanlar Allah Teala tarafından kendilerine ruh üfürülenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bu Ra'd suresinin 36. ayet-i kerimesinde iki tür insandan bahsetmiş oluyor Allah Teala. Bir, ehli kitabın öyle bir kesimi var ki onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene seviniyorlar. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Onlar başka dinin mensupları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka dinin mensupları, öyleyse sevinmemeleri, üzülmeleri lazım. Hayır, değil. Onlar başka bir dinin mensupları değil. Onun için seviniyorlar. Çünkü iki tane din hiç olmadı. Allah Teala İncil'de yedi Safa ve dört Teslim'i farz kılıyor. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala gene İncil'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsinin yedi Safa ve dört Teslim'in hepsini yaşadıklarını, ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini yazıyor. Hamdolsun ki ayet ayet hepsini tespit ettik. Şimdi Tevrat'a ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onların da hepsi yedi Safa ve dört Teslim'i yaşamışlar. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Ve Tevrat'ta da yedi Safa ile dört Teslim farz. Yedi Safa ve dört tane Teslim farz. Acaba hepsi aynı din mi? Hepsinin aynı din olduğunu Allah Teala ispat ediyor. Hazreti Musa'ya indirdiği kitabelerde, Tevrat'ta Allah Teala o Hazreti Musa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Yeter mi? Gene yetmez. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini yani fizik vücudunu dine ikamet et. İkame et. Dini ayakta tutmak için veçhini

kullan diyor Allah Teala. O hanif değildir ki Allah Teala sadece bu dini emretmiştir. O din ezeli ve ebedi dindir. Sen hanifsin, din de hanif dinidir ve Allah ne hanif dininde ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmakta hiçbir değişiklik yapmaz diyor Allah Teala. Ezelden ebede Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak son insana kadar, kıyamet günü yaşamakta olanlara kadar bütün insanlar hanif fıtratını yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldılar. Ve şu anda dinlerini gerçek anlamda yaşayanlar, onlar hanif olanlardır. İşte burada Allah Teala kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler diyor. O sevinen kesim hanif olanlar, hanif dinini yaşayanlar ve karşılaştırıyorlar ellerindeki bilgilerle. Bakıyorlar ki namaz kılıyorlar onlar. Bu yeni peygamber de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da namaz kılıyor. Zekat veriyorlar, o da zekat veriyor. Zikir yapıyorlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da zikir yapıyor. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi de aynı şeyi yapıyorlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Burada kendilerine kitap verilenler deyince Allah Teala kitap verilenlerden bir kısmını söylüyor. Hani bir başka ayet-i kerimede de ne diyordu Allah Teala? O kitap sahiplerinin içinde geceleri sabahlara kadar kıyamda olanlar, Allah'ı zikredenler mevcuttur diyordu. İşte onlar değişmemiş olanlar. Hristiyanların içinde de manastırlarda yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlardır. Yani Kur'an'ı yaşayanlardır. Yani kendi kitaplarının farz hükümlerini yerine getirenlerdir. Ve neticede bir başka sonuçla daha karşı karşıyayız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, şeriat açısından alıyor konuyu. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Musa'nın şeriatı Yahudilerin şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı Hristiyanların şeriatı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin şeriatı İslam şeriatı. Ayrı ayrı isimler veriyoruz ama bakıyoruz ki onlara verilen şeriatla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verilen şeriat aynı. Peki Allah Teala bir isim daha kullanmış. Hazreti İbrahim diyor. Hazreti İbrahim babanız İbrahim olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de. Neden babamız İbrahim? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası. Hazreti İbrahim'in iki oğlu, birisi Hazreti İsmail, bir de diğer kardeşi. Hazreti Musa bir kardeşten geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti
İsmail'den geliyor. Öyleyse sadece şeriatlar değil, soy beraberliği de var. Hazreti İsmail ve Hazreti Yakup. Sevgili kardeşlerim, bu bapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine, Allah-u Teala'nın ona söylediklerine beraberce bakalım. Ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Bir insan ne zaman Allah'a kul olur? Daha o kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediği anda birinci kulluğa ulaşmıştır. Allah'ın kulu olmuştur. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a kul olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a kul olmakla emrolunmuş. Hayatına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilediğini, Cebrail aleyhisselam'dan el aldığını, mürşidinin Cebrail aleyhisselam olduğunu, ruhunu Allah'a ulaştırdığını, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini, nefsini Allah'a teslim ettiğini, irşad olduğunu ve iradesini Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Sadece o mu? Sahabesi de aynı hedeflere ulaşmış. Sahabesiyle beraberce yol aldığı statüde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce feyizleniyor. O bütün merhaleleri aşıyor, irşat makamına tayin ediliyor ve sahabeyi irşat etmekle görevli oluyor. Sahabe de onun yaşadığı 7 safa ve 4 teslimi yaşıyor. Öyleyse bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var, bir tarafta onun sahabesi. İşte Allah-u Teala'nın kendisine neyle emrettiğine bakıyoruz. Ben sadece Allah'a kul olmakla emrolundum diyor. Tamam. Allah'a kul olmakla emrolunan kişi 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmekle vazifelidir. Elbette Allah'ın yardımıyla, ama bunu vazifelendirir, bunu gerçekleştirecektir. Bütün insanlar için 7 safa ve de 4 teslim mutlak olarak mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi beraberce bakalım. Burada bahsedilen Allah'a kul olmak, 7 safa ve 4 teslim, acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığını kesinlikle biliyoruz. Acaba sahabe de yaşamış mı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakınız ne diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki sahabe, sahabe için Allah Teala ve onlar şeytana kul iken Allah'a kul olmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Kullarımı müjdele diyor.
bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. İşte bu birinci kulluktur. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma keyfiyeti. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Dilemişler ve şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala çünkü. Bu üçüncü basamak. Peki mürşide tabiyet 14. basamaktaki bir işlem. Acaba Allah Teala bütün sahabeyi onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırarak görme hastasının üzerindeki engeli kaldırarak, kulaklarındaki vakrayı alarak, işitme hastasının engelini açarak, kalplerindeki ikneti kaldırarak, idrak etme hastasını yerine ihbat koymak suretiyle idrak etme hastasını sağlayarak Allah Teala bütün sahabeyi bir defa uzuvlar ve hastalar itibariyle Kur'an'ın bütün esaslarını yaşamaya aday insanlar haline getiriyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala onları kainatın en büyük mürşidine ulaştırıyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Hepsi tabi olmuşlar. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinde Fetihvan'da elleri üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öpülen bir el daima yukarıdadır. Toka edildiği zaman iki el de aynı hizadadır. Ama bir el öpülüyorsa öpülen el daima üsttedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vücuduna tecelli eden Allah Teala elbette eline de tecelli ediyordu. Ve o tecelli ettiği için el şeklinde bir tecelli söz konusu. Allah'ın eli vardı. Allah Teala öyle söylüyor. Allah'ın eli vardı diyor. Ama bu ayet yani Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu söylüyor. Ayrıca Allah Teala bütün hanımların da Allah'a tabi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını, sen kadınlardan da tövbe al, şöyle şöyle şöyle onlara söyle diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a tövbe etme işlemini tamamlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde tövbe etmek suretiyle tabi olmuşlar. Tabi olduktan sonra ne olur? Tabi olan kişi bir yeni hayata başlar. Bütün sahabede baştan aşağı mutluluk olan, mürşitlerine tabi olmaktan ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen safayı yaşadılar. Yani tabiyetten sonra hepsinin ruhları vücutlarından ayrıldı. Önce ana dergâhta oldular. Sonra oradan birinci gök katına ulaştılar. Birinci gök katındaki secdeler üzerindeki secdeyi gerçekleştirdiler. Sonra ikinci gök katında su arıldılar, su arılma havuzlarında. Sonra üçüncü gök katındaki köşk mescitte secde ettiler. Sonra mihenk menfezinden yükselerek dördüncü gök katına, yani Beytül Makdis'in aslına ulaştılar.
Orada secde ettiler. Onların Allah'a doğru yola çıkan ruhlarından bahsediyoruz. Sonra Beytül Haram'ın aslında tövbe ettiler, secde ettiler. Nihayet altıncı gök katında nurlandırma kesiminde renkleri çok açık yeşil beyaza döndü, derilerinin renkleri ve bütün derileri çatladı. Ruhlarından bahsediyoruz. Ve yedinci gök katında evvela Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne ulaştılar. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaştılar. Sonra Divan-ı Salihine, sonra zikir hücrelerine ve o zikir hücrelerinde zikir sürelerini tamamladılar. Sonra da Sitet-i Münteha'dan Allah'ın zatına birer birer ulaştılar. Allah'ın zatında ruhları yok oldu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe görülüyor ki bu hedefe ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar Peygamberinizin sözlerinin ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış, hidayete ermiş. Daha ötesi fizik vücutlarının teslimi. Yani zikirlerini 18 saatin ötesine geçirmeleri. 2-3 saatlik zikirle ruhlarını Allah'a ulaştıran sahabe 18 saatlik zikri de gerçekleştirmişler. Çünkü hepsinin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini biliyoruz. İmran Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine 20. ayet-i kerimesi, affedersiniz, İmran Suresi'nin, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım, o ümmilerden ve kitap sahiplerinden de teslim edenler var mı? Aslında tabii Allah Teala var olduklarını biliyor.

Eğer varsa onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi teslimlerini, ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ve sonra da bu ayet gelince 20. ayet kelimesi gelince Ali İmran Suresinin bütün sahabe fizik bedenlerini de Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları ben sizlerden at almadım mı? Bana teslim alacağına dair İşte bu sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Allah Teala bütün fizik vücutlarını Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik bedenlerimiz. Bütün fizik bedenlere Allah Teala açık ve kesin bir şekilde emrediyor. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi?

Hepsi. Ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden at almadım mı? Bana teslim olacaksınız diye. Adem oğulları olarak siz fizik vücutlar bana teslim olacaksınız diye. Ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Allah-u Teala tüm sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini ortaya koymuş. Demin söylediğimiz Ali İmran 20 ile fizik vücutlar Allah'a teslim olmuşlar. Gördük ki fizik vücudumuzun teslimi de üzerimize farz. Peki o zaman bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi üzerimize farz mı? Bir insanın nefsini teslim etmesi onun ulvi olmasına bağlı. O da daimi zikre bağlı. Allah Teala diyor ki: "Li ulil elbab yeskurun Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor.

Ve bakıyoruz Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, diyor Allah-u Teala. Onlar hidayete erdiler diyor. Ondan sonra da diyor ki onlar ulul albab oldular diyor. Ulul albab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Böyle bir şey nefsin tesliminin kesin işareti. Öyleyse bütün sahabe ölelebap olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ölelebap daimi zikrinin sahipleri, ölelebap nefslerini Allah'a teslim edenler. Sonra sahabeye bakıyoruz. Muhlis olmak, tövbe-i nasuha davet edilmek işlemi, tüm insanların üzerine farz beyine beşle ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar, Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Bakara 139'da Allah Teala diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki siz de biz de Allah'ın kullarıyız. Ama biz ona muhlis olanlarız. Onun muhlis kullarıyız. Ve bir sonuç, daimi zikre ulaşmakla kalmayıp, iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamına tayin, bütün sahabe bu şerefe de ulaşmış. Allah Teala diyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar ve Muhacirine ihsana tabi olanlardandı. Ve de irşat makamına ulaşmakta bütün insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse ne diyor Allah Teala

irşat makamının sahibi olmalarını emrediyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin keyfiyeti daha ulul-elbab makamının muhtevası. Allah Teala Bakara suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı onlar zikrederler diyor. Onlar münkerden nehyederler ve marufla emrederler diyor. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde bunu Allah-u Teala bir farz olarak koymuş ortaya. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredenlerin insanlara dini öğretenler olduğu, münkerden nehyederek ve marufla emretmek suretiyle böyle yapmaları emrediliyor insanlara. 110. ayet-i kerimede de Allah-u Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emredenler olduğu açıkça ortaya konuluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki 7 Safa ve 4 Teslim bütün sahabe tarafından yaşanmış. Yani burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben sadece Allah'a kul olmakla emrolundum ifadesi, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme kullukları olarak ve 7 safhada tamamlanan bir kulluklar dizisi olarak dizayn edilmiş. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Ayetlerin sırları konusundaki bir açılımla huzurlarınızdayız. Rad suresinin 36. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezine ateynahumul kitabe yefrekune bima unzile ileyke ve minel ahzabi men yunkiru ba'dah." Yani ba'dahu. "Kul innema umirtu en abudullahe ve la üşrike bihi ileyhi ed'u ve ileyhi me'a." Allah Teala diyor ki: "Vellezine ateyna hum ul kitabe." Vellezine ve onlar ki, ateyna verildi, hum onlara ul kitabe el kitap. Onlar ki onlara kitap verildi. Yefrehune, ferahlanırlar, sevinirler. Bima şey ile ünzile verilen ileyke sana. Onlar ki sana inzal edilen, indirilen şeyle sevinirler. Ve minel ahzabi ve bu hiziplerden, hizip bölükler, fırkalar, parçalar, minel ahzabi bu hiziplerden, fırkalardan men yunkiru, men kişiler var ki yunkiru inkar ederler. Ba dahu onun bazı bölümlerini yani bir kısmını inkar ederler. Kul de ki onlara de ki inne muhakkak ki ma şey ümürtü muhakkak ki bana emredilen şey en Abdullah'e Allah'a abd olmak, kul olmak ve la üşrike bihi ve ona şirk koşmamak. Yani netice itibariyle ben Allah'a şirk koşmamakla ve Allah'a kul olmakla emrolundum. İleyhi edu. Edu ona edu davet ederim. İleyhi ona ve ileyhi ve ona o
O nedir? Meab. Dönüşüm o nedir? Meab, dönmek, ulaşmak, varmak, sığınmak. Öyleyse bir insan Allah-u Teala'ya sığınacaksa kaç türlü sığınma olabilir? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, ruh Allah'a sığınır. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, fizik vücut Allah'a sığınır. Ama fizik vücut buradan kalkıp da Allah'a ulaşmakla sığınmaz. Ruh ise zaten Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki enefahu fihi ruhi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Biz bütün insanlar Allah'tan üfürülen bir ruh ile dünyaya gireriz. Dünyaya geliriz ve hemen arkasından Allah Teala ruhundan üfürür. İşte bütün insanlar Allah Teala tarafından kendilerine ruh üfürülenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bu Ra'd suresinin 36. ayet-i kerimesinde iki tür insandan bahsetmiş oluyor Allah Teala. Bir, ehli kitabın öyle bir kesimi var ki onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene seviniyorlar. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Onlar başka dinin mensupları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka dinin mensupları, öyleyse sevinmemeleri, üzülmeleri lazım. Hayır değil. Onlar başka bir dinin mensupları değil. Onun için seviniyorlar. Çünkü iki tane din hiç olmadı. Allah Teala İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılıyor. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala gene İncil'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşadıklarını, ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini yazıyor. Hamdolsun ki ayet ayet hepsini tespit ettik. Şimdi Tevrat'a ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki Hz. Musa ve ona tabi olanlar, onların da hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hz. Musa ve ona tabi olanlar. Ve Tevrat'ta da 7 Safa ile 4 Teslim farz. 7 Safa ve 4 tane teslim farz. Acaba hepsi aynı din mi? Hepsinin aynı din olduğunu Allah Teala ispat ediyor. Hazreti Musa'ya indirdiği kitabelerde, Tevrat'ta Allah Teala o Hazreti Musa'nın dininin Hazreti İbrahim'in,
Hanif dini olduğunu söylüyor. Yeter ve gene yetmez. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini, yani fizik vücudunu dine ikamet et, ikame et. Dini ayakta tutmak için veçini kullan diyor Allah Teala. O Hanif dinidir ki Allah Teala sadece bu dini emretmiştir. O din ezeli ve ebedi dindir. Sen Hanif'sin, din de Hanif dinidir ve Allah ne Hanif dininde ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmakta hiçbir değişiklik yapmaz diyor Allah Teala. Ezelden ebede Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak son insana kadar, kıyamet günü yaşamakta olanlara kadar bütün insanlar Hanif fıtratını yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldılar. Ve şu anda dinlerini gerçek anlamda yaşayanlar, onlar Hanif olanlardır. İşte burada Allah-u Teala kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler diyor. O sevinen kesim Hanif olanlar, Hanif dinini yaşayanlar ve karşılaştırıyorlar ellerindeki bilgilerle. Bakıyorlar ki namaz kılıyorlar onlar. Bu yeni peygamber de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namaz kılıyor. Zekat veriyorlar, o da zekat veriyor. Zikir yapıyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zikir yapıyor. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de aynı şeyi yapıyorlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Burada kendilerine kitap verilenler deyince Allah-u Teala kitap verilenlerden bir kısmını söylüyor. Hani bir başka ayet-i kerimede de ne diyordu Allah-u Teala? O kitap sahiplerinin içinde geceleri sabahlara kadar kıyamda olanlar, Allah'ı zikredenler mevcuttur diyordu. İşte onlar değişmemiş olanlar. Hristiyanların içinde de manastırlarda yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlardır yani Kur'an'ı yaşayanlardır. Yani kendi kitaplarının farz hükümlerini yerine getirenlerdir. Ve neticede bir başka sonuçla daha karşı karşıyayız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeriat açısından alıyor konuyu. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Musa'nın şeriatı Yahudilerin şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı Hristiyanların şeriatı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin şeriatı, İslam şeriatı. Ayrı ayrı isimler veriyoruz ama bakıyoruz ki onlara verilen şeriatla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen şeriat aynı.
Peki Allah Teala bir ismi daha kullanmış. Hazreti İbrahim diyor. Hazreti İbrahim, babanız İbrahim olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de. Neden babamız İbrahim? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası. Hazreti İbrahim'in iki oğlu, birisi Hazreti İsmail, bir de diğer kardeşi. Hazreti Musa bir kardeşten geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsmail'den geliyor. Öyleyse sadece şeriatlar değil, soy beraberliği de var. Hazreti İsmail ve Hazreti Yakup. Sevgili kardeşlerim, bu bapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine, Allah-u Teala'nın ona söylediklerine beraberce bakalım. Ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Bir insan ne zaman Allah'a kul olur? Daha o kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediği anda birinci kulluğa ulaşmıştır. Allah'ın kulu olmuştur. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a kul olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a kul olmakla emrolunmuş. Hayatına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilediğini, Cebrail aleyhisselamdan el aldığını, mürşidinin Cebrail aleyhisselam olduğunu, ruhunu Allah'a ulaştırdığını, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini, nefsini Allah'a teslim ettiğini, irşad olduğunu ve iradesini Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Sadece o mu? Sahabesi de aynı hedeflere ulaşmış. Sahabesiyle beraberce yol aldığı statüde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce feyizleniyor. O bütün merhaleleri aşıyor, irşat makamına tayin ediliyor ve sahabeyi irşat etmekle görevli oluyor. Sahabe de onun yaşadığı 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşıyor. Öyleyse bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var, bir tarafta onun sahabesi. İşte Allah-u Teala'nın kendisine neyle emrettiğine bakıyoruz. Ben sadece Allah'a kul olmakla emrolundum diyor. Tamam. Allah'a kul olmakla emrolunan kişi 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirmekle vazifelidir. Elbette Allah'ın yardımıyla, ama bunu vazifelendirir, bunu gerçekleştirecektir. Bütün insanlar için 7 Safa ve de 4 Teslim mutlak olarak mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi beraberce bakalım. Burada bahsedilen Allah'a kul olmak, 7 Safa ve 4 Teslim, acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığını kesinlikle biliyoruz. Acaba sahabe de yaşamış mı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakınız ne diyor
Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Diyor ki sahabe sahabe için Allah Teala ve onlar şeytana kuluken Allah'a kul olmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. İşte bu birinci kulluktur. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma keyfiyeti. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Dilemişler ve şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala çünkü. Bu üçüncü basamak. Peki mürşide tabiyet 14. basamaktaki bir işlem. Acaba Allah Teala bütün sahabeyi onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırarak görme hastasının üzerindeki engeli kaldırarak, kulaklarındaki vakrayı alarak, işitme hastasının engelini açarak, kalplerindeki ikneti kaldırarak, idrak etme hastasını yerine ihbat koymak suretiyle idrak etme hastasını sağlayarak Allah Teala bütün sahabeyi bir defa uzuvlar ve hastalar itibariyle Kur'an'ın bütün esaslarını yaşamaya aday insanlar haline getiriyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala onları kainatın en büyük mürşidine ulaştırıyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Hepsi tabi olmuşlar. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinde fetih onda.

Ayrıca Allah Teala bütün hanımların da Allah'a tabi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını, sen kadınlardan da tövbe al, şöyle şöyle şöyle onlara söyle diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a tövbe etme işlemini tamamlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünde tövbe etmek suretiyle tabi olmuşlar. Tabi olduktan sonra ne olur? Tabi olan kişi bir yeni hayata başlar. Bütün sahabede baştan aşağı mutluluk olan, mürşitlerine tabi olmaktan ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen safayı yaşadılar. Yani tabiyetten sonra hepsinin ruhları vücutlarından ayrıldı. Önce ana dergâhta oldular. Sonra oradan birinci gök katına ulaştılar. Birinci gök katındaki seccadeler üzerindeki secdeyi gerçekleştirdiler. Sonra ikinci gök katında su arıldılar. Su arılma havuzlarında. Sonra üçüncü gök katındaki köşk mescitte secde ettiler. Sonra mihenk menbezinden yükselerek dördüncü gök katına, yani Beytül Makdes'in aslına ulaştılar. Orada secde ettiler. Onların Allah'a doğru yola çıkan ruhlarından bahsediyoruz. Sonra Beytül Haram'ın aslında tövbe ettiler, secde ettiler. Nihayet altıncı gök katında nurlandırma kesiminde renkleri çok açık yeşil beyaza döndü, derilerinin renkleri ve bütün derileri çatladı. Ruhlarından bahsediyoruz. Ve yedinci gök katında evvela Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne ulaştılar. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaştılar. Sonra Divan-ı Salihine, sonra zikir hücrelerine ve o zikir hücrelerinde zikir sürelerini tamamladılar. Sonra da Sitet-i Münteha'dan Allah'ın zatına birer birer ulaştılar. Allah'ın zatında ruhları yok oldu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe görülüyor ki bu hedefe ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar Peygamberinizin sözlerinin ahsen olanına tabi olurlar.

Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış, hidayete ermiş. Daha ötesi fizik vücutlarının teslimi. Yani zikirlerini 18 saatin ötesine geçirmeleri. 2-3 saatlik zikirle ruhlarını Allah'a ulaştıran sahabe 18 saatlik zikri de gerçekleştirmişler. Çünkü hepsinin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini biliyoruz. Ali İmran suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine, 20. ayet-i kerimesi, affedersin, Ali İmran suresinin, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım, o ümmilerden ve kitap sahiplerinden de teslim edenler var mı? Aslında tabii Allah Teala var olduklarını biliyor.

Eğer varsa onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi teslimlerini, ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ve sonra da bu ayet gelince 20. ayet kelimesi gelince Ali İmran Suresinin bütün sahabe fizik bedenlerini de Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları ben sizlerden alt almadım mı? Bana teslim alacağına dair işte bu sırat-ı kimdir diyor Allah Teala. Allah Teala bütün fizik vücutlarını Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik bedenlerimiz. Bütün fizik bedenlere Allah Teala açık ve kesin bir şekilde emrediyor. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi?

Hepsi Ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahit almadım mı? Bana teslim olacaksınız diye. Adem oğulları olarak siz fizik vücutlar bana teslim olacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahit almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Allah Teala bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini ortaya koymuş. Demin söylediğimiz Ali İmran 20 ile fizik vücutlar Allah'a teslim olmuşlar. Gördük ki fizik vücudumuzun teslimi de üzerimize farz. Peki o zaman bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi üzerimize farz mı? Bir insanın nefsini teslim etmesi onun ulul olmasına bağlı. O da daimi zikre bağlı. Allah Teala diyor ki li ulil elbab yeskurun Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor.

Ve bakıyoruz Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, diyor Allah Teala. Onlar hidayete erdiler diyor. Ondan sonra da diyor ki onlar ulul albab oldular diyor. Ulul albab ayaktayken de otururken de yerin üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Böyle bir şey nefsin tesliminin kesin işareti. Öyleyse bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul albab daimi zikrinin sahipleri, ulul albab nefslerini Allah'a teslim edenler. Sonra sahabeye bakıyoruz. Muhlis olmak, tövbe-i nasuha davet edilmek işlemi, tüm insanların üzerine farz beyine beşle ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar, Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Bakara 139'da Allah Teala diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki siz de biz de Allah'ın kullarıyız. Ama biz ona muhlis olanlarız. Onun muhlis kullarıyız. Ve bir sonuç, daimi zikre ulaşmakla kalmayıp, iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamına tayin, bütün sahabe bu şerefe de ulaşmış. Allah Teala diyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar ve Muhacirine ihsana tabi olanlardandı.

Ve de irşat makamına ulaşmakta bütün insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Hadi ise ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe için

0: irşat makamının sahibi olmalarını emrediyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin keyfiyeti daha ulul-elbab makamının muhtevası. Allah Teala Bakara suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı onlar zikrederler diyor. Onlar münkerden nehyederler ve marufla emrederler diyor. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde bunu Allah-u Teala bir farz olarak koymuş ortaya. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredenlerin insanlara dini öğretenler olduğu, münkerden nehyederek ve marufla emretmek suretiyle böyle yapmaları emrediliyor insanlara. 110. ayet-i kerimede de Allah-u Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emredenler olduğu açıkça ortaya konuluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki 7 Safa ve 4 Teslim bütün sahabe tarafından yaşanmış. Yani burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben sadece Allah'a kul olmakla emrolundum ifadesi, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme kullukları olarak ve 7 safhada tamamlanan bir kulluklar dizisi olarak dizayn edilmiş. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül günle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede 4 olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyzubillahi ve şeytanı hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve medeni. Yâkena abdu ve yâkena abdu ve yâkena abdu ve yâkena abdu ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala'nın indinde onun zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Güzelliklerden, mutluluklardan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz zaten bugün inşallah bu akşam mutluluk. Mutluluk deyince birçok insan geçici zevkler düşünür. Birçok insana sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye aldığımız cevap evet mutluyum şeklinde. Ama daha sorduğumuz iki sualde kişinin mutlu olmadığı kesinleşir. Öyleyse mutluluk, mutluluk, mutluluk diyoruz. Acaba nedir bu mutluluk? Nasıl bir tarif getirilebilir? Soruyor kişi, ben tasavvufa girsem mi, girmesem mi? Diyoruz ki tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. Allah'ın tek bir dini vardır. Allah'a teslim olmak. Bunun arkasında da mutlaka kişinin mutluluğu yatar. Diyor ki ben zaten mutluyum. Biz de diyoruz ki en çok sevdiğim birisi öldüğünde hangi durumda olursun acaba? Dehşetli üzüldüm diyor. Kendi ölümünü aklına getirdiğin zaman, şu anda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olsan ne düşünürsün diyoruz. Korku duyarım diyor. Hangi olaylar seni sevindirir, hangi olaylar seni üzer diyoruz. İkisinin de cevabı var. Öyleyse diyoruz sen mutlu değilsin. Yani diyor sizin mutluluk tarifinizde benimki sadece birbirine uymuyor. Evet de birinin adı mutluluk, ötekinin adı geçici sevinçler, zevkler. Öyleyse nedir bu mutluluk sevgili izleyenler ve dinleyenler? Mutluluk için üç ayrı temel şart var. Birinci temel şart, mutluluk devamlı bir betiredir. Kesintisiz bir betiredir, kesintisiz bir fenomendir. Başlar ve siz ölene kadar devam eder. Kesintisiz bir saadet hali. Birinci şart. İkinci şart, mutluluk iç dünyanızda hüküm sürecek. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde hüküm sürecek. Ve Allah ile ilişkilerinizde hüküm sürecek. Üç ayrı standartta da, üç ayrı alemde de mutluluk olayını yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutlu olacaksınız, bunu hissedeceksiniz. Dış dünyanızda başka insanlar ilişkilerinizde mutlu olacaksınız, bunu yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde. Ve üçüncüsü, mutluluğunuzu bir sulh ve sükun hali olarak, kavgalar bitmiş olarak yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de savaşlar bitmiş olacak. Sülh ve sükun haline ulaşacaksınız. Öyleyse bu üç şart varsa sizde, o zaman mutlusunuz. Ve tasavvufun dışında hiç kimse böyle bir sistemlerde ulaşabilmek imkanının sahibi değildir. İnsanlar, zavallı insanlar, transandantal meditasyona sarılıyorlar, yogaya sarılıyorlar, mutlu olacaklarını zannediyorlar. Belki 20 dakikalık bir seans esnasında kendilerini biraz farklı hissediyorlar. Ama olay biter bitmez aşırı bir stres bütün vücutlarını kaplıyor. Ne olduğunu anlamıyorlar ama bunu mutluluğun bir vasıtası zannediyorlar. Mutlu olmadıklarının onlar da farkında. Öyleyse şu mutluluğu yerlerine tutalım. Bir, mutluluk devamlı bir veteredir. Kesintisizdir. Ömrünüz boyunca devam eder. Eğer mutluysanız. İki, üç dünyanızda da, üç aleminizde de hüküm fermadır. Üç, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bitmiş olduğunu ifade eder. Sizin dünyanızda, iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavgaların bitmiş olduğunu ifade eder. Öyleyse beraberce sizinle birlikte mutluluğu inceleyelim. Bu ne mene bir şeydir. Nasıl bir olgudur ki sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar? Mutluluk nasıl bir şeydir ki kainatta onu aramayan bir insan hiç yaratılmadı? Herkes mutluluğun peşinde. Hangi konuda bir gayretin sahibi ise insanlar arkasında sadece mutluluğu arıyorlar. Ve sadece mutluluk imajları farklı, hayalleri farklı. Herkes farklı bir açıdan mutlu olacağını zannediyor. Kimse az para kazanıyor ve zannediyor ki çok para kazandığı anda mutlu olacak. Kimisi etrafındaki insanlarla iyi geçinemiyor. Zannediyor ki onlar kendisine iyi davrandığı takdirde mutlu olacak. Bunun gibi bütün insanlar için bir mutluluk arayışı söz konusu. Sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta olay bu. Öyleyse Allah'ın yarattığı bütün bu kainat düzeni içerisinde mutluluk adı verilen bir husus var. Neden insanlar mutlu değillerden başlayarak nasıl insanlar mutlu olacaklara ulaşmamız gerek? Öyleyse üç alemimizin her birinde acaba neden insanlar mutlu değil? Üç alemimizin her birinde mutluluğu nasıl elde edebiliriz? Evvela mutsuzluğun iç dünyamızdaki standartlarına beraberce bir göz atalım. Neden kaynaklanıyor iç dünyamızdaki mutluluk? Nefsimizden. Nefsimiz yaratıldığımız andan itibaren, doğduğumuz andan itibaren bir afetler kumkumasıdır. 19 tane afet var bünyesinde. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret, intikam, kin. 19 tane ayrı grup afet. Peki varsa ne olur? Şu olur. Bu afetler var olduğu sürece hep huzursuz bir insan olmakta devam edeceksiniz. Çünkü bu afetler Allah'ın hiçbir emrini asla yapmayacaklardır, yapmak istemeyeceklerdir. Şeytanın telkinlerine bütünüyle açıktırlar. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir şekilde tesir etmesi söz konusu değildir. Öyleyse şeytanın da azdırmasıyla nefsinizdeki afetler emirler cephesinde de yasaklar cephesinde de hükümlerini icra ederler. Allah neyi emretmişse nefsiniz asla onu işlemek istemeyecektir. Allah neyi yasak ettiyse nefsiniz mutlaka onu işlemek isteyecektir. Şimdi ruhunuzun vaziyetine bakalım. Ruhunuz yaratıldığı andan itibaren ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir davranış biçimleri dizisinin sahibi. Öyleyse görüyorsunuz ki ruhunuz Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiriyor, nefsiniz asla yerine getirmiyor. Öyleyse burada birbirine bir zıtlık var. Yasaklar cephesinde de aynı. Nefsiniz Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka işlemek istiyor. Ruhunuz da Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyor. Öyleyse bu zıddiyet ikisinin de bünyesine dayalıdır. Mevcut, kendilerinde mevcut olan 19 tane afet nefste, 19 tane haslet ruhta ikisini birbirine tamamen ters pozisyona getiriyor. Ve ikisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin yapılmasını istiyor. Ruhun muhtevası şöyle: ben diyor Allah'ın emirlerinin hepsini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibiyim. Ve isterim ki vücut ülkesinde Allah'ı temsil eden ben, Allah'ın emirleri uygulansın. Bunun için ısrar ederim diyor. Israrlıyım bu konuda, vazgeçmem. Nefste benim diyor dünyam sadece afetlerle dolu. Ben diyor bu afetlerle temsil ediyorum. Ve bu afetlerin emrettiğini yapmak isterim. Yapım bu. Ve mutlaka bunun yapılmasını isterim diyor. Öyleyse nefsle ruh arasında başlangıç noktasından itibaren bir sıkıntılı durum var. Başlangıç noktasından itibaren, doğduğunuz andan itibaren devamlı bir savaşın içinde iç dünyanız. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini, yasak ettiği her fiilin işlenmesini isterken, ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat etmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi istiyor. Öyleyse kavga kaçınılmaz. Kaçınılmaz bir kavga hüküm sürüyor iç dünyanızda. Öyleyse nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, kin vardır, nefret vardır, ama mutsuzluk vardır, mutluluk yoktur. Öyleyse iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasında kesilmeyen, devam eden bir savaş var nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında. Bu sebepten iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri var olduğu sürece onlar hep kötülükleri işlemek isteyecekleri cihetle, ruhunuzsa hep güzellikleri işlemek isteyeceği cihetle devamlı benim dediğim olsun söz konusu olduğu için iki taraf birbirine karşı hareket edecektir. Biri diğerinin dediğini asla kabul etmeyecektir. Karar merciği mi? O aklınız. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin çiğnendiği, yasaklarının rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuura ulaşmışsa, şuur kazanmışsa, o zaman onun için, yani aklınız için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek bir problem oluşturmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek de öyle. Öyleyse o, yeşerdiği, şuurlandığı ortamın kaideleriyle oluşmuştur, şuur kazanmıştır. Ve davranış biçimlerini de ona göre tanzim edecektir. İşte böyle bir dizaynda aklınız nefsinize hep yeşil ışık yakacaktır ve nefsinizin istedikleri olacaktır. Ne zaman nefsinizin bir talebini, nefsinizdeki afetlerden birinin bir talebini yerine getirirseniz, arkasından derhal huzursuzluğu yaşarsınız. Bir, Allah size manevi bir azap verir. İki, ruhunuz da nefsinize manevi bir azapla azap eder. Her ikisi de sizi ayrı ayrı huzursuz kılar. Öyleyse başlangıçta insanlar iç dünyalarında iki sebepten dolayı huzursuz. Herkeste huzursuzluk kademe kademe mevcut. Birinci sebep, kişinin iç dünyasındaki nefsle ruh arasındaki diyalektik evrensel savaş. Hep devam eder. Savaş varsa huzursuzluk vardır. İkincisi, kişinin amelleri, davranış biçimleri, aksiyonları, her aksiyon ya Allah'ın bir emrinin çiğnenmesi ya da yasak ettiği bir fiilin işlenmesi. Söylediğim gibi eğer akıl Allah'ın emirlerinin çiğnenmesinin normal olduğu, herkes tarafından, çoğunluk tarafından çiğnendiği, yasak ettiği fiillerin de işlenmesinin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, bu onun için usulden olacaktır. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesinde bir sakınca görmeyecektir akıl, işletecektir. Allah neyi emretmişse ona da mani olacaktır. Toplumun şuur yapısı bu standartlarda ise, aklınız bu standartlarda şuur kazanmışsa, o zaman ne olacak? Her negatif aksiyondan sonra, davranış biçiminden sonra, amelden sonra, işlevden sonra huzursuz olacaksınız. Sıkıntıyı yaşayacaksınız. Öyleyse bir insan iç dünyasında başlangıçta iki sebepten dolayı devamlı huzursuzdur. Birincisi iç dünyasındaki savaş, nefsiyle ruhu arasındaki. İkincisi her davranışın arkasından Allah'ın kendisine verdiği manevi azap, ruhunun nefse verdiği manevi azap. Öyleyse insanlar huzursuz, insanlar mutsuz iç dünyalarında. Hangi insanlardan bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerini yaşamak istikametinde henüz bir gayretin sahibi olmayan insanlar. Yani Allah'ın kendilerini yarattığı yapı içinde kalan, onu bekleyenler, o standart içinde olanlar. Gelin şimdi bir başka insan tipi düşünelim. Bu kişi İslam olmak şerefine ermiş. İslam'ın 5 safhasında yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. 1. safha. Bunun tabii neticesi olarak mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Allah'a ulaşmak üzere ruhundan ayrılmış. 2. safha. Ruhunu Allah'a ulaştırarak misakını gerçekleştirmiş. Ve 1. teslimini tamamlamış. 3. safha. Fizik vücudunu da Allah'a ahsen kılarak teslim etmiş. 4. safha. Nefsini de Allah'a teslim etmiş. Ahsen kılmış. Nefsinde hiç afet kalmamış daimi zikir sebebiyle. Ruhunun bütün hasletleri nefsindeki afetlerin yerini almış. Nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiş, nefsinin içine ruhun bütün hasletlerini faziletler adıyla yerleştirmiş. Ve nefsi ruhuyla aynı paralele girmiş. Allah neyi emretmişse ruh bunları zaten hep mutlak olarak icra etmekteydi. Nefse başlangıçta tam aksini yapıyordu. Allah'ın emirlerini yapmıyordu. Şimdi nefste ruhun aynı hüviyete büründü. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, ruhun bütün hasletleri faziletler adıyla nefsin kalbine yerleştiği için, nefsin kalbi ruhun kalbinin davranışlarının aynını ortaya koydu, aynına sahip oldu ve emirler cephesinde tam bir paralellik oluştu. Allah neyi emretmişse nefs de ruh da Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başladı. Sonra nehirler cephesinden meseleye baktığımızda Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz bunu asla işlemiyordu. Ama şimdi nefsiniz de işlemiyor. İşlemeyecek de. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz arasında nehirler cephesinde de tam bir ittifak, bir beraberlik, bir paralellik oluştu. Ruhunuzda, nefsinizde Allah ne emrettiyse onları mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Öyleyse aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. İkisi de hayrı istiyor. Allah'ın emirlerini mutlaka yapmayı, yasak ettiği fiilleri asla yapmamayı. Aklınız bu standartlarda emir vermek durumunda. Taraflardan birinin talebi üzerine hareket etmek durumunda. İkisinin de talebi aynı. Bir başka alternatifi yok aklın. Mutlaka hayrı emredecek. İşte böylece kişinin her davranışından sonra sadece mutluluk ve huzur duyması lazım. Her aktivite, her davranış, her amel neticesinde bu kişi mutluluğu yaşar, huzuru yaşar. Ruhu da, nefsi de yapılan işlemden memnundur. Kişi her yaptığı aktivitede derecat kazanır. Allah'ın güzelliklerini yaşar. Huzur içinde bir dünya ve cennet saadeti için bir dünya saadetini iç dünyasında yaşar bu kişi. Öyleyse böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan bir olgu var. Mutluluk. Kim daimi zikre ulaşmışsa, kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yerine ruhunun bütün hasletlerini yerleştirmişse, o kişinin nefsi ve ruhu aynı paraleldedir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Her fiilin arkasından da ister emri yerine getirsin, ister yasak fiili işlememiş olsun, her ikisinden de devamlı olarak derecat kazanır. O kişi hayra ulaşmıştır. Öyleyse bu kişi her aksiyonundan sonra hem nefsinde hem fizik vücudunda rahatlık, huzur ve mutluluğu yaşayacaktır. Ayrıca nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, ruhun aynı istikametinde düşündüğü için, ikisi de aynı anda aynı şeyi, Allah'ın emrini yapmayı, yasak ettiği fiili işlememeyi talep ettikleri için, aralarındaki kavga bitmiştir. Diyalektik kavga sona ermiştir. Kişinin iç dünyasında artık kavga değil, birbiriyle devamlı kavga halinde olan, devamlı didişmekte olan iki tane unsur yok. Mutluluğu ve huzuru aynı standartlarda düşünmek suretiyle yaşayan bir nefs ve ruh var. Ya da adeta iki tane ruh var içinizde. Öyleyse böyle bir dizaynda her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. İç dünyanızda iki sebepten dolayı kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Birincisi kavganın bitmesi, ikincisi ruhunuzun da nefsinizin de Allah'ın bütün emirlerine itaat etmesi, yasaklarını asla işlememesi. Öyleyse iç dünyamızdaki mutluluk, kesintisiz mutluluk böyle başlıyor. Neden kesintisiz? Çünkü nefsiniz de ruhunuz da hep aynı şeyi istedikleri için aksini yapmanız söz konusu değil, imkansız. Bu sebeple devamlı kavgasız bir iç dünyada yaşayacaksınız. Sırf ve sükun ortamında. Devamlı işlemleriniz iç dünyanızda sizi huzur içinde yaşatacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir şekilde işlemiyorsunuz. Öyleyse burada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bu kesintisiz iç dünyanızdaki mutluluktur. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Başka insanlarla ilişkilerinize. Başlangıçta nefsinizdeki afetler size hüküm ferma olduğu devre içerisinde huzursuz bir yaşam, hayat sürüyorsunuz. Neden? Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onlara çoğu zaman iyi davranmıyorsunuz. Zulmediyorsunuz. Haksız davranışlarda bulunuyorsunuz. Onların huzursuzluk hissetmesine sebep oluyorsunuz. Ve ne zaman bir kalp kırsanız, ne zaman başkasına onu huzursuz eden bir davranış ulaştırsanız, davranışlarınızla ne zaman birilerini rahatsız etseniz, arkasından bu huzursuzluğu daima yaşayacaksınız. Zaten aklınız adeta nefsinizin emrinde olduğu için, nefsinizin yasak ettiği hiçbir fiil ona ters gelmediği için, nefsinizin Allah'ın emirlerine itaat etmemesi aklınıza ters gelmediği için, zulüm ediyorsunuz. Allah'la aranızdaki bir ilişki ise bu, kendinize zulüm ediyorsunuz. Başka bir insanla aranızdaki bir ilişki ise hem ona hem de gene kendinize zulüm ediyorsunuz. Ne zaman derecat kaybettiren bir olayı yaşarsanız bu ya Allah'la aranızdaki bir ilişkiden kaynaklanır ya da başka bir insanla ilişkinizden kaynaklanır. Her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Yani işleminizin adı şer işlemdir. Bunun adı zulüm olarak geçiyor. Eğer Allah ile aranızdaki bir işlemi gerçekleştirmediyseniz, Allah'ın emrine itaat etmediyseniz veya Allah ile aranızdaki bir olayda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişseniz başka birine zulmetmiyorsunuz ama siz kendinize ne zulmediyorsunuz. Her derecat kaybettiğiniz olay bir zulmü kesin bir şekilde ifade eder. Bir ikinci kişi yoksa kendinize zulmediyorsunuz. İkinci kişinin varlığını düşünelim, bir başkasına zulmediyorsunuz. Ama bu zulüm size derecat kaybettirdiği için kendinize de zulmetmiş oluyorsunuz. Öyleyse dış dünyanızda zulüm var. Başka insanlara karşı haksız davranışlarınız var. Bu sebeple huzursuzsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha yeni başladık. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak için fırsat kullanmaya başlarlar. Ve fırsatı yakaladıkları zaman sizden intikamlarını alırlar. Onlar sizden intikam aldığı zaman yeni bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. çünkü bu davranış size bir haksızlık olarak görünecektir. Aklınıza bile getirmeyeceksiniz. Ben ona şöyle bir zulüm yapmıştım da o bana bu sebeple bunu yaptı diye hiç düşünmeyeceksiniz. Aklınıza bunu getirmeyeceksiniz. Ve sadece yeni bir zulümle karşı karşıya olduğunuzu zannedeceksiniz. Oysa ki bu davranış sizin daha belki bir davranışına bağımlı. Davranışınıza bağımlı. Siz kişiye zulmetmişsiniz. O da kendi nefsinin gerektirdiği işlemi yapıyor. Sizden intikam alıyor. Ama bu intikam size bir haksız fiil olarak görünür. Ve sizi bu sebeple bir defa daha üzülme noktasına getirir. Başkasına zulmettiğiniz zaman nasıl Allah size manevi bir azap yaşatıyorsa, ruhunuzda nefsinize bir manevi azap yaşatıyorsa, size zulmedildiği zaman da siz kendinize huzursuzluk veriyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar diye kafaya takıyorsunuz. Başlıyorsunuz sıkıntı duymaya. Bu burada size sıkıntı veren bir olgu ve huzursuzluk veren bir olgu. İkinci defa huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına zulmettiğiniz zaman bir, başkaları da size intikam alarak zulmettiği zaman iki. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki intikam afeti harekete geçecektir. Sizden alınan o intikamın karşılığında siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Ve bunu başardığınız zaman üçüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına zulmettiğinizde, onlardan intikam aldığınızda yeni bir günahı işlediniz, yeni bir zulüm olayını vücuda getirdiniz. Hem ona zulmettiniz, hem derecat kaybettiğiniz için kendinize zulmettiniz. Ve üçüncü defa huzursuz oldunuz. Şimdi aksini düşünelim. İntikam almayı şiddetle istiyorsunuz. Ama o kişi çok güçlü. İntikamınızı alamıyorsunuz. Bu durumda alınamamış intikama dönüşür intikam duygunuz. Yani bunun adı kindir. O kişiye karşı kin duymaya başlarsınız. Ona bir fenalık yapmak hep içinizden gelir. Onu sevmezsiniz. Ondan nefret edersiniz. O kişiye karşı kin duyarsınız. İşte böyle bir kinin varlığı intikam almamanın, alamamanın devam ettiği süreç içerisinde üzerinizde bir stres oluşturacaktır. Alınamamış intikamın üzerinizdeki vücuda getirdiği stres sebebiyle gene huzursuz olacaksınız. Yani intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. Bir günah işlediğiniz cihetle intikamınızı alamazsınız da huzursuzsunuz stres sebebiyle. Ama hep huzursuzsunuz dış dünyanızda. Öyleyse bir insan dış dünyasında görüyorsunuz ki dört ayrı cepheden hep huzursuz olmak durumunda. İki alternatifli olan üçüncü cephe dört cepheyi oluşturuyor. Bu üçüncü cephede intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. Alamasanız da huzursuzsunuz. Huzurlu olmanız nefsinizdeki afetler sebebiyle mümkün değil. Öyleyse bir olgudan bahsediyoruz. Sıkıntı, huzursuzluk, mutsuzluk. Dört ayrı sebepten dolayı mutsuzsunuz. Başkalarına zulmettiğiniz için, dolayısıyla kendinize de, o kişiler sizden intikam aldığı için, 2. Siz onlardan intikam aldığınız için 3. İntikam alamazsanız şuur altı birikimine mutlaka ulaştığınız için 4. Ayrıca başkalarına kötü davrandığınız zaman Allah-u Teala'nın size verdiği manevi sıkıntıyla ruhunuzun nefsinize verdiği manevi sıkıntı da her zulüm yaptıkça ikiye katlıyor olayı. Öyleyse dış dünyasında huzursuz bir insan var. Nefsi afetlerle dolu olan bir insan. Böylece şunu görüyoruz. Bir ortam oluşuyor, sizi huzursuz kılan bir ortam. Böyle bir dizaynda dış dünyanızda nasıl mutlu olabilirsiniz? Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizdeki afetlerin, 19 grup afetin hepsi yok oldu. Yerlerini onların tam zıttı olan ruhun hasletlerine bıraktılar. Faziletlere bıraktılar. Ve faziletler nefsinizin kalbini bütünüyle işgal etti. Ne olacak? Nefsiniz de artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili asla uygulamayacak olan, şeytanın bütün telkinlerine kapalı bir hüviyet oluşturdu. Ve nefsiniz de ruhunuz da başkalarının kalbini kırmayı asla istemediği için hiç kimseye zulmedemezsiniz. Zulmetmeniz artık mümkün değildir. Bunun manası kendinize zulmetmeniz mümkün değildir. Neden? Allah ile olan aranızdaki bütün emirleri yerine getirdiğiniz için bu sizin için gayet tabii bir şey. Çünkü nefsiniz de Allah'ın emirlerine itaat etmeyi istiyor. Ruhunuz da itaat etmemenizi isteyen bir düşünce, bir ses, bir uyarı hiçbir noktada mevcut değil. Aklınız iki müşavirin birden istediği şeyi yerine getiriyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Aynı standartlar yasakları için de geçerli. Asla onun yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Bu hüviyet içerisinde siz devamlı bir saadeti yaşarsınız. İşte bu saadet dış dünyanızda da demin söylediğimiz dört cephenin dördünde de kendisini gösterir. Bir, hiç kimseye zulmedemezsiniz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapacağınız için, yasak ettiği fiilleri işlemeyeceğiniz için Allah Teala davranışlarınızla kimseyi üzmemeniz gerektiğini söylüyor. Bunun için gerekli olan şartları koşmuş, onları da yapacaksınız. O zaman insanlar için sizden sadır olacak, onları huzursuz edecek olan bir davranış oluşmayacak. O zaman onlara zulmetmemiş olacaksınız. Tabiatıyla kendi nefsinize de, yani sizin aksiyonlarınız sebebiyle başkalarıyla olan ilişkilerinizde asla derecat kaybetmeniz diye, ona veya kendinize zulmetmeniz diye bir olay tahakkuk etmiyor. Bu Allah ile sizin aranızdaki cephede böyle. Her zaman etrafınızdaki insanlar davranış biçimlerinizi yanlış yorumlayabilirler. Burada üzüntü duymaları da söz konusu olabilir. Ama böyle bir durumda önemli olan sizin davranış biçiminiz. Yani

Ama bu sizi yaralamaz. Çünkü siz Allah'la olan ilişkilerinizin insanlara dayalı kesiminde size düşeni bütün boyutlarını dört dörtlük olarak mutlaka yapmışsınızdır. Allah'ın emrettiği biçimde boyutta. Öyleyse sizin için bir huzursuzluk hiçbir zaman oluşmaz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Onların negatif etkileneceği bir olayı siz isteyerek hiçbir şekilde oluşturamazsınız. Nefsiniz ve ruhunuz aynı standartları emrediyorsa, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getiriyorsanız, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız, o zaman başkalarına zulmetmeniz hiçbir şekilde mümkün değil. Zulüm yoksa, o zaman bu insanların sizden intikam alması da hiçbir şekilde söz konusu olmayacaktır. Onların intikam almasını oluşturabilecek olan bir zemini onlarda vücuda getirmiyorsunuz. Onların intikam almasına sebep olacak bir davranış sizden sergilenmiyor onlara karşı. Dolayısıyla nasıl birinci safhada başkalarına zulmetmediğiniz için huzur içindeyseniz, ikinci safhada da size hiç kimse sizden intikam alacak bir zararı vermeyeceği için huzurlu huzurunuz hiçbir zaman bozulmayacaktır. Huzursuz olmayacaksınız. Başkaları sizden intikam almadığı cihetle. Üçüncü safhaya geliyoruz. Tabiatıyla sizin de nasıl birinci safhada kimseye zulmetmediyseniz, bu safhada da size intikam alınmadı ki başkasından intikam alacaksınız. Kaldı ki şu veya bu şekilde sizden birisi bir yanlış anlayışla size ters bir davranışta bulundu. Nefsinizde afetler olmadığı için bu davranış zaten size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Sizi huzursuz edemez. Mutluluğunuz kesintisizdir. Öyleyse üçüncü safhada da sizin başkalarına intikam almanız söz konusu değil. Öyleyse başkalarından intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir şekilde yaşamayacaksınız. Burada da üçüncü cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Dördüncü cepheye gelince orada stres vardı. Neden kaynaklanıyordu? Alınamamış intikamdan. Siz intikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. Bu sebeple alınamamış intikam dolayısıyla bir huzursuzluğu yaşamanız hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse gördüğünüz gibi dış dünyanızda da mutlusunuz. İnsanlarla olan ilişkinizde, dış dünyanızda mutlu bir insansınız. Hep huzur içinde yaşıyorsunuz. Allah Teala devamlı içinize rahatlık veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor. Öyleyse işte böyle bir ortamda siz dış aleminizde de dört ayrı cepheden de mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz ömrünüz boyunca. Gelelim Allah ile olan ilişkilerimize. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü Allah neyi emretmişse onu yapmıyorsunuz. Şu Allah ile olan ilişkilerimizin sıfır olduğu bir noktayı düşünün bakalım başlangıçta. Allah'ın yoluna girmeden evvel girmeyenler zaten otomatik olarak düşüneceklerdir. Allah'ın emirleri size ne ifade ediyordu? Hiçbir şey. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, zekat vermiyordunuz. Bunlar sizi hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için farkına bile varamadığınız bir huzursuzluğu, sebebini asla keşfedemediğiniz bir huzursuzluğu yaşıyordunuz. Niçin huzursuz olduğunuzu fark edemiyordunuz? Aslında emirlerin yapılamaması bütün insanlara huzursuzluk verir. Çünkü bir taraftan Allah, bir taraftan nefsiniz, bir taraftan ruhunuz nefsinize ve size manevi bir azap verecektir.

her, affedersiniz, Allah'ın yerine getirmediğiniz emrinde ve her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde. Öyleyse size doğrular öğretilmediği için hareket safınızı nasıl tanzim edeceğinizi bilemediğiniz için Allah'ın emirlerini hiçe sayıyordunuz, yerine getirmiyordunuz. Ve sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi kapladığını sadece biliyordunuz. Yasaklar cephesinde de aynı şey vardı. Allah içki içmeyi yasak kılmış, siz içiyordunuz. Kumar oynamayın diyordu, belki oynuyordunuz. Allah'ın başka yasakları var, onları da iyice sayıyordunuz, işliyordunuz. Arkasından da huzursuzluğu yaşıyordunuz. Bunlar sizin için önemli şeyler olmadığı için huzursuzluğun kaynağının Allah'ın yasaklarına riayet edilmemekten doğduğunu o zaman düşünmüyordunuz bile. Hata arama, suç arama eğiliminiz hep başkalarına dönüktü. Falanca size şöyle davrandığı için huzursuzsunuz. Peşmeken size böyle davrandığı için huzursuzsunuz. Tezine bağlıyordunuz bütün olaylarınızı. Huzursuzluğunuzu, sıkıntınızı hep onlara yüklüyordunuz. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren bir insan olacaksınız. Bir vazife olarak değil, bir zevk olarak, bir angarya olarak değil, Allah'ın bir mutluluk vasıtası olarak. Bu noktada kalp gözünüz açılmıştır. Bu noktada kalp kulağınız açılmıştır. Bu noktada hikmet sahibisiniz. Allah'ın söylediklerini işitebiliyorsunuz. Gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebiliyorsunuz. Gök katlarını Allah-u Teala size birer birer açmış. Namaz kılarken, zikir yaparken sizin için sadece doyulmaz zevkler yaşanıyor. Karşınızda duvar yok. Mihrap yok. Arkasında bir kainat var. Ötesinde de Allah. Bu büyük zevki düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı görerek namaz kılabilmek, Allah'ı görerek zikir yapabilmek. Bu büyük zevki düşünebiliyor musunuz? Huzur namazını görerek namaz kılabilmek. Birçok tasavvuf kitabında birçok mürşidin ve talebelerinin Kabe'de namaz kılmalarını kıldıklarını görmelerinden duyduğu büyük mutluluğu size anlatanlar olmuştur. Kendilerini Kabe'de namaz kılarken görüyorlar o sırada. Büyük bir mutluluk bu. Bir de Allah'ın huzurunda o namazı kıldığını düşünün. Yedinci gök katında indi ilahide onları görerek öyleyse bütün ibadetleriniz Allah ile olan ilişkilerinizdeki Allah'ın bütün emirleri, bütün ibadetler sizin tarafınızdan doyulmaz zevkler olarak yaşanacaklar. Anı yaşayarak namaz kılacaksınız. Anı yaşayarak zikir yapacaksınız. Allah'ı düşündüğünüz sürece, huzur namazını düşündüğünüz sürece Allah'ı düşünmüş olursunuz. Neden? Çünkü size diyoruz ki, huzur namazını düşünün, imamın başının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Orada Allah.
Onu görseniz de görmeseniz de o orada. Öyleyse bu düşünce sizi her an Allah'ı düşünerek namaz kılmaya götürecektir. Bu ise anı yaşamaktır. Oraya baktığınız sürece ne geçmiştesiniz ne de gelecektesiniz. Ama namaz kılarken size yapılan bir kötü olayı düşünüyorsanız, düşüncelerinizde en çok ağırlık kazanan neyse, sizin üzerinde stres oluşturan, onu düşünerek namaz kılıyorsanız, ki çoğunlukla böyle olur, o zaman geçmiştesiniz, anı yaşamıyorsunuz. Ya da size yapılan bir kötü davranışın intikamını nasıl alacağınızı düşünüyorsanız, gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geleceğe uzandınız. Anı yaşamanız, orada indilahi düşünmenizde ve onun ötesinde yoklukta Allah'ı düşünmenizde, onu görüyormuş gibi düşünmeniz de mümkün. İşte bu aşamada düşünmeniz de mümkün olan şey, daimi zikre ulaştığınızda, salah makamına vasıl olduğunuzda, onun kölesi olduğunuz zaman Allah'ı görmekle noktalanacaktır. O zaman huzur namazını da, onu da, Allah'ı da görerek bunu gerçekleştireceksiniz. O zaman Allah'ın bütün emirleri sizin için doyulmaz zevkler olacak ve o zaman anlayacaksınız Allah-u Teala'nın bütün ibadetleri kullarını mutlu kılmak üzere vazife kıldığını ve hak kıldığını o zaman anlayacaksınız. Bütün namazlarda bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Göreceksiniz ki namaz kılmak büyük bir zevktir. Zikir içinde, bütün ibadetler içinde aynı şey rahatlıkla ifade edilir. Ne zaman zekatınızı verdiğinizde ben bu parayı haram mı kazandım, ne diye başkalarına veriyorum diye bir sıkıntı duyarsanız, o zaman siz o güzelliği yaşayamazsınız. Ama daimi zikre ulaştığınızda bu güzelliği yaşayacaksınız. Vermenin, o parayı vermenin size ne kadar huzur verdiğini göreceksiniz. Eski halinizle yenisi arasında muhteşem bir güzelle dönüş söz konusu olacak. Mutlu olacaksınız. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin sizin üzerinizde doyulmaz zevkleri oluşturduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Bu Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesindeki mutluluk. Peki ya nehiler? Eskiden Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsiniz ve şeytan öyle istiyor diye devamlı yapardınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman artık onlar size zevk olarak görünmez. Allah'ın yasak ettiği istikametteki her olayın işlenmemesi size mutluluk verecektir. Bu safhada içki içmekten zevk alan bir insan artık içkiyi nefret edilecek bir şey olarak iç dünyası almaya başlayacaktır. Ve böylece bu sebepten dolayı kişi asla içki içmeyecektir. Hoşlanmadığı bir şey olacaktır. Arkadaşları onu eski günleri tazelemek üzere içkiye davet ettikleri zaman bunu reddedecektir onları kırmadan, ama arkasından da bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşayacaktır. Artık o iptilanın kendisinde bittiğini hissetmesini sağlayacaktır. İçki içmeyi iptila derecesine getirenler için bile bu geçerlidir. Daimi zikre ulaştıkları gün asla Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette bir talebin söz konusu olmayacaklardır. Öyleyse bu noktada da Allah'ın yasak ettiği fiili işlememenin mutluluğunu ve huzurunu yaşayacaklardır. Kendilerini nefslerindeki afetlerin onlara hükümran olduğu günlerdeki
durumlarıyla karşılaştırdıkları için bunun büyük huzurunu yaşayacaklardır. Öyleyse burada da görüyorsunuz ki Allah'ın emirleri cephesinde de, Allah'ın yasakları cephesinde de Allah ile olan ilişkiler konusunda kişi mutluluğu ve huzuru yaşıyor. İşte bu mutluluğun ve huzurun yaşandığı bu ortamda kişi Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olmuştur. Bu nokta ihlas ve salah kademeleri o kişinin iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluğu, kavgasız bir standart içinde sülh ve sükun halinde yaşamasını ihata eder. Öyleyse kişi iç dünyasında da sonsuz bir saadeti yaşar. Kesintisiz bir saadeti yaşar. Ömrü olduğu sürece dış dünyasında da kesintisiz bir saadeti yaşar. Ömrü olduğu sürece Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir saadeti yaşar. Ömrü olduğu sürece. İşte mutluluk bu sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim. Ve buna ancak Allah'ın dininin güzelliklerini yaşayarak ulaşabilirsiniz. Ve Allah bunların hepsini zaten emretmiş. Size hem ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi, hem fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi, hem de nefsinizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor Allah-u Teala. Teslimlerin tamamlandığı zaman da hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlayacaksınız. Hepinizin hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem Allah ile olan ilişkilerinde bu sonsuz mutluluğu yaşamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Fatiha ve ad salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izmil alimine şeytan. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve ebedin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta l-müstakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Gâilul maglûbi aleyhim ve l-zâlimîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki onun verdiği bütün nimetler bizleri sarmış, kuşatmış durumda. Bu nimetlerden bir tanesi de bir araya girebilmek sevgili kardeşlerim. Allah'ın nurlarıyla birlikte kalp kalbe, gönül gönüle bir arada olmak. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Bir aradayız. Kalp kalbiyiz. Gönül gönlüyüz. Sizlerle bizim aramızda sadece bir sevgi halisi var. Yalnız seviyorum şu an. Nefrete yer var mı yani? Başkaları için yaşayan bir insanlar topluluğu, işte Mir Vakfı'nın hedefi budur. Allah Teala'nın hepinizi bu dizayna ulaştırmasını, hepinizin başkaları için yaşayan ve bunu kendisine zevk edinen Allah'ın en üst seviyedeki sevgilileri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, başkaları sizi anlayamazlar. Ama bu sizi üzmesin sakın. Sizi anlaması lazım gelen Allah, o kalbinizi en iyi bilendir. Ve sizin kainattaki en kuvvetli, en yardımcı, en sevgili dostunuzdur. O sizlerin dostudur. Kalpleriniz onun nurlarıyla nurlanıyor. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhrucuhum mine zulümati ilen nuri. Bakara suresi 257. Allah amin olanların dostudur, arkadaşıdır, yardımcısıdır. Onların kalplerini, onların iç dünyasını, nefslerini, nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne kadar çok hamd etsek şükretsek azdır. O bizlerin dostu. Ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız, güveniyorsanız o zaman en kuvvetli sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, en kuvvetli bizleriz.
biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. En kuvvetli olan, kainatı yaratan Allah, bizimle beraber olduğu için. Ona sonsuz hamd ve şükürler olsun. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlere kader ve kazadan bahsetmek istiyorum. Dini çevrelerde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar dinlerini başka insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri için asırlar boyunca kader ve kaza kavramları karma karışık bir hale gelmiştir. Ve öyle bir dizayn oluşmuştur ki işin içinden çıkmak mümkün değildir. İşte geçenlerde bir din adamı diyor ki kader Allah'ın çizdiği ilahi programdır. Kaza ise bu programın tatbik edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bu anlatım biçiminin ikisi de yanlış. Allah sanki her şeyimizi önceden planlamış gibi bir sonuca ulaşıyor. Biliyorsunuz, kaderiye ve cebriye diye iki ayrı mezhep türemiş. Yanlış mezhep. Bunlardan bir tanesi, insan kendi kaderini kendisi oluşturur diyor. Kaderle kazayı birbirinden ayıramamışlar. Her şeyi kader yapmışlar. İkincisi de her şey kader deniliyor. Burada da birincisinde insanın iradesine, ikincisinde Allah'ın iradesine her şeyi bağlamış oluyorlar insanlar. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Sizin iradenizin yetemediği, sizin iradenizin dışında bir olaya muhatap olduğunuz an kaderin ta içindesiniz. Kader gelip sizi bulmuştur. Sevgili kardeşlerim, kaderin tarifi bir iradenin dahli olmaksızın o iradenin tesir aldığı olaylar dizisi. Yani bir irade bir başka iradeye tesir edecek. Bu demin verdiğimiz tarife göre başka birinin iradesi bize başka bir irade, dışımızdaki bir irade bir olay vücuda getirecek ve bu olayın tesir sahası biz olacağız. Olay bize tesir vücuda getirecek. Bizim üzerimize tesir vücuda getirecek. İşte o zaman bizim için bu olay bir kaderdir. Bizim irademizin o olayda hiçbir dahli yoktur. Ne zaman biz herhangi bir şeyi yapmak istersek ve bunu vücuda getirirsek, bu bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olay ise kazayı ifade eder. Kaza yerine getirmek, gerçekleştirmek anlamında kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisinde beraberce kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırdım. Evvela şunu öğrenmemiz lazım.
Üç ayrı tür irade söz konusu. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. O her şeyin üstündedir. İkincisi, Allah'ın iradesinin vücuda getirdiği, kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan, Allah'ın kainatı idare ettiği sonsuz kompütür sistemi. İlahi kompütür, ilahi bilgisayar. Kainatın kontrolünü üstlenmiş olan, her yağmur tanesiyle bile tek tek ilgilenen bir muhteşem dizayn. Yalnız hayranlık duyulabilecek bir şey. Sünnetullah veya bir başka ifadeyle külli irade. Üçüncüsü cüz'i irade, insanların iradesi. Bu üç iradeden her biri insanlara tesir icra edebilir. Birisi gecenin bir vaktinde tabancasını almış, pusu kurmuş. Düşmanı, düşman olduğu kişi oradan geçerken çıkmış karşısına, tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve onu öldürmüş. Öldüren kişi için bu bir kaza işlemidir. Fikrindeki düşmanını öldürme fiilini fikir platformundan tatbikat platformuna getirmiştir kişi. Kuvveden eski tabirle kuvveden fiile çıkarmıştır ve düşman bildiği kişiyi öldürmüştür. Taammüden, bilerek, isteyerek, iradesini bu yönde sevk ederek, o hedefe ulaşmak için sevk ederek öldürmüştür. Öldüren kişi için bu bir kazadır. Ve mutlaka öldürme fiilinin, haksız fiilin karşılığını reçet olarak aynı anda kaybetmiştir. Aynı anda ölümün vücut bulduğu anda ölen kişinin amel defterine katilin kaybettiği dereceler pozitif olarak kaydedilmiştir. Allah'ın hesabı anında kapanmıştır. Vallahi serimül hisab. Allah hesabı çabuk görür, hemen görür. İşte hesap olay vücut bulduğu anda tamamlanmıştır. Kul hakkı doğmuştur. Bir kul, bir başka kulu öldürmek cesaretini gösterdiği için, öldürdüğü için. Kul hakkı doğmuştur. Yani taraflardan biri bir irade, bir cüz'i irade, bir başka cüz'i iradeye onun rızası olmaksızın zulmetmiştir, tasallut etmiştir. Ona saldırmıştır ve onu öldürmüştür. Bu sebeple konu kesinlikle kasette kasta dayalıdır. Kast-ı mahsusla özellikle o kişi diğerini öldürmek istemiş ve öldürmüştür. Öldüren kişi için bu bir kazadır. Mutlaka büyük ölçüde derecat kaybına sebebiyet verir. Başka birisi tarafından kendi iradesinin hiçbir dahli olmaksızın öldürme fiiline muhatap olan ve öldürülen kişiye gelince bu olay onun için kaderdir. Ölmüştür. Olay ona tesir etmiş, öldürmüştür. Ama kendi iradesinin bunda hiçbir dahli yoktur. Öyleyse bu kişi başka birinin pususuna dayalı olarak öldürüldüğü cihetle kul hakkının neticesine kavuşacaktır. Bu kişi mazlumdur. Zulüm görendir. Zalimin zulmettiği kişidir. Ve onun kaybettiği bütün derecelerin pozitif mükafatı ölen kişiye aittir.
Katilin amel defterinde hologram sisteminde olan hayat filminde çok büyük dereceler kaybedilmiştir. Ama maktulün, öldürülenin hayat filminde çok büyük dereceler kazanılmıştır aynı miktarda. Öyleyse öldürülen kişi için olay bir kaderdir. Tamiden öldüren kişi için olay bir kazadır. Yani vücuda getirmedir. Kafasındaki katletme planını kişinin tatbikat alanına geçirmesidir. Şimdi sevgili kardeşlerim başka bir sahne düşünelim. Bir adam tabancasını temizliyor. İçinde de tek bir tane mermi var. Temizlerken silah yere düşüyor. Ve yere düşen bu silahın tetiği bir yere takılıyor. Ve o sırada odanın içinde bulunan bir başkasını, aile fertlerinden birini veya bir başkasını öldürüyor. Bu olayda ölen kişi için bir kader yaşanmıştır. O kendi iradesinin hiçbir dahli olmadan ölmüştür. Öyleyse bu olay onun için bir kaderdir. İradesinin dışında bir olay onu öldürdüğü için, ölümünde kendi iradesinin hiçbir dahli olmadığı için bu o kişi için bir kaderdir. Başka bir irade, bir cüz'i irade onu öldürmüştür. Öyle midir acaba? Öyle de değildir sevgili kardeşlerim. Bir başka iradenin de bu olayda bu kişiyi öldürmek için bir talebi mevcut değil. O kişiyi öldürmek istemiyor. Böyle bir talebi yok. Silah elinden düşüyor. Tetik bir yere takılıyor. Ve çıkan kurşun orada bulunan bir başkasını, birisini öldürüyor. Öyleyse tabancayı temizleyen ve kazara elinden düşüren kişi için de bu bir kaderdir. Eğer o kişi hesaplı kitaplı hareket edebilseydi, tabancasını yere öyle bir şekilde maharetle düşürebilseydi ki tetiğin o anda takıldığı yere evvelden hesap etmesi gerekirdi. Tabancanın istikametini, yani olması çok zor olan birçok şeyi bu kişi evvelden planlamış olsaydı ve bunu tatbikat sahasına geçirmiş olsaydı, o zaman bu tamamen işlenmiş bir cinayet olacaktı. Böyle bir şey olmadığı için bu kişi o öleni öldürmeyi aklına bile getirmediği için, böyle bir tehlikenin vuku bulması onda biraz çağrışım yapsaydı, tedbir almak cihetine giderdi. Elindeki tabancanın düşmemesi için en azından içindeki kurşunu çıkartırdı vesaire vesaire. Bütün bunların arkasında sadece iki tane sebep var sevgili kardeşlerim. Bilerek, isteyerek bir başkasına zarar vermek veya o zararın üst seviyesi onu öldürmek. İşte bu öldüren kişi için mutlaka bir kazadır. Bilerek, isteyerek bu işi yapmıştır. Öldürdüğü kişinin ölümüne sebebiyet verecek kadar büyük bir derecatı mutlaka kaybeder. Öldürülen, zulüm gören kişi de o derecatı kazanır. İkinci olay da kişinin, öldüren kişinin, ölüme sebebiyet veren kişi demek daha doğru, ihmali söz konusudur. Tabancadaki mermiyi alabilirdi.
tabancasını temizlerken odadakileri dışarı çıkartabilirdi, tembih edebilirdi vesaire vesaire. Öyleyse ihmali söz konusudur veya teseyyübü söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde kişi gerekli tedbirleri almamıştır, gerekli dikkati gösterememiştir, ihtimamı gösterememiştir ve olay vücut bulmuştur. İstemeden, iradi talebi olmaksızın bir başkasının ölümüne sebebiyet vermiştir. Başkasını öldürmek istememiştir ama ölüme sebebiyet vermiştir dolaylı bir şekilde. İşte sevgili kardeşlerim, bu söylediğim olaydaki unsurları dikkatle yerlerine oturtun. O zaman şunu net olarak anlayabilirsiniz. Neden acaba Allah Teala iki tane birden hayat filminizi çektiriyor kiramen katibin meleklerine? Hem düşüncelerinizi filme alıyorlar hem de aksiyonlarınızı. Şimdi bu kişinin düşünce filmine baktığınız zaman, bu kişinin düşünce filminde o adamı öldürme konusundaki bir kasıt kesinlikle mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, hiçbir hakim, hiçbir yargıç bunun ne ölçüde gerçek olduğunu bilemez. Ama Allah'ın kanunları %100 tespit eder olayı. İki olay düşünelim. Birincisinde ustalıkla tertip edilmiş bir cinayet planı. Adam inceler inceye hesaplıyor. Öyle bir şekilde tabancayı elinden bırakıyor ki, orada da o sırada öyle bir alet var ki, tabancanın tetiğine o geliyor, çıkan kurşun bilmem oradaki birisini öldürüyor. Bunu çok ince bir şekilde günlerce hazırlanıp yapması lazım kişinin. Böyle bir olayın var olup olmadığı onun hayat filminin düşünce standartlarında son derece net olarak aynen görünür. Düşüncelerinizin de aksiyonunuz gibi film şeklinde tecelli eder. Yani hareketlerinizi düşüncenizde tahakkuk ettirirsiniz. İşte eğer kişinin kasti varsa, bunu incelince hesaplayıp tatbik etmişse, o zaman o kişi için bu bir kaza olur. Yani bilerek, isteyerek gerçekleştirdiği, taammüden işlediği bir cinayet olur ve bunun büyük derecat kaybına kişi muhatap olur. Öteki ölen kişi ise onun kaybettiği bütün derecatın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, ihmal ve teseyyüp de kişiye derecat kaybettirecektir. Ama bu hiçbir zaman bir katilin kaybettiği dereceyle mukayese edilebilecek olan bir özellik taşımaz. İhmal ve teseyyübün kasta göre çok küçük bir dizaynda cezalanması Allah tarafından söz konusudur. Adalet en ufak bir şekilde zedelenemez Allah Teala'nın katında. İki hayat filmi de belliyse, birisi kişinin aksiyonlarına, davranış biçimlerine dayalıysa, diğeri düşünce sistemine dayalıysa, ikisi arasındaki bütün ilişkiler %100 üzerinden tespit edilebilir. Böylece kişinin hayat filmine olayın yansıması net bir şekilde hakkı %100, hakkı ve adaleti %100 gerçekleştirerek tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, hak kişiseldir. Hak sübjektiftir. Ama adalet kişisel değildir, toplumsaldır. Adalet objektiftir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de enfüsi kelimesini Allah-u Teala kullandığı zaman kişisel bir olguyu düşüneceksiniz. İç dünyanızdaki bir olguyu düşüneceksiniz. Kişilere ait olan bir olguyu düşüneceksiniz. Tek tek kişileri
ihata eden. Ama Allah Teala ne zaman afaki diyorsa, o zaman toplum üzerinden bir hüküm veriyor Allah Teala. Onun için Allah Teala hem adl esmasının sahibidir, hem de hak esmasının sahibidir. El hak esmasının sahibi olan Allah, kullarının birer birer bütün haklarını en güzel şekilde dizayn eden bir kiramen kadir melekleri dizisini o kişi için vazifeli kılar. Her kişi için birçok kiramen kâtibin meleği vazifelidir. O kişinin haklarını en ince detayına kadar korumak üzere. Öbür taraftan da Allah-u Teala el-adl esmasının sahibidir. Herkesin toplum içinde başkalarına yaptığı davranışlarının toplumla dizaynı. Eğer bir başkası size bir zarar vermişse, sizin açınızdan size bir haksız davranışta bulunulmuştur. Toplum açısından size adaletsiz bir davranış, hakkınıza tecavüz eden bir davranış söz konusudur. Burada sevgili kardeşlerim, sizin açınızdan mesele size karşı yapılan bir haksızlıktır. Konu mahkemeye intikal ettiği zaman adaletin tecellisi söz konusu olur. Orada bir insan yoktur. Orada iki insan vardır. Katil vardır, maktul vardır. Öyleyse ikisi arasındaki hak standartlarını sağlayıcı unsur adalet adını alır. İki tarafında hakları, iki tarafında sorumlulukları vardır. Hangi taraf, hangi tarafın haklarını ne kadar paralize etmiş, ne kadar onu zararlıda etmiş, bu olayın sonunda ortaya çıkacaktır. İşte iki kişi arasındaki hakların halalda edilmesi olayı, Allah'ın adl esmasının devreye girmesine sebebiyet verir. Allah'ın adaletin sahibi olan Allah'ın adl esması orada kiramen kâtibin meleklerinin muhtevası içinde bütün cephelerden meseleyi ışıklandırır. Ve en ufak bir haksızlık olmadan adalet %100 yerlerine oturur. Kıyamet günü hayat filmlerinizi gördüğünüz zaman elinizde bir mizan olacak. Bütün günah çeşitlerinin, bütün sevap çeşitlerinin elektronik olarak hiçbir eksikliği olmadan her alternatife göre dizayn edildiği bir sonsuz kompütür sistemi. Ve hayat filminizin düşünce ve tatbikat platformlarındaki beraberlikler ve farklılıklar sonsuz bir süratle karşılaştırılıp hiçbir haksızlığa mahal vermeyecek bir hesaplama tekniğiyle o kainatın en hızlı kompütürü hükme varır. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah'ın adaletidir. Öyleyse adalet kavramı toplumun içindeki fertleri karşılıklı haklarını ikisi arasındaki ilişkiler açısından inceleyen, birçok kişi aynı suç işlemişse o kişilerle suçu işleyen arasındaki ilişkileri inceleyen, ama hak kavramı kişisel bir dizaynı ifade eden özellikler taşır. Öyleyse kişisel ve toplumsal
açıdan Allah-u Teala sizin hakkınızı mutlak standartlarda gözetir ve sonunda el-adl esması adaleti tam olarak gerçekleştirir. İki tarafa da haklarını tam olarak teslim eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bir üçüncü sayede düşünelim. Birisi bir başkasını öldürmek istiyor. Düşünce platformunda bunu kesinleştirmiş. Öldürmek isterken öyle bir beklemediği olay oluyor ki silah öbür tarafın eline geçiyor. Öbür taraf onu öldürüyor. Burada her birinin ayrı ayrı kusurları var, hataları var. Herkes kendi hatası boyutunda Allah-u Teala'nın derecatlarına göre cezalanacaktır. Meşru müdafaa halindeki kişi silahı eline geçirdikten sonra karşı tarafı öldürmeyebilirdi. Ama öfkesine yeniliyor ve onu öldürüyor. Eline silahı geçirdikten sonra o noktaya ulaşması gerekmiyordu. Orada konuyu bitirmesi ve o kişiyi tutuklattırması gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, dizayna baktığımız zaman kader mefhumunu ortaya koymak istiyoruz. Şuraya ulaşıyoruz neticede. Öldürmek isteyen kişi son olayda ölmüştür. Onun için olay kaderdir. Çünkü öldüren karşı taraftır. Ölümde bir başka irade onun hayatına son vermiştir. Ölüm olayı tahakkuk etmiştir. Diğer kişi içinse burada açık bir şekilde kaza işlemi vardır. O kişi kendine hakim olamamış, kendini öldürmek isteyen kişiyi tabancayı elinden alarak o öldürmüştür. Öyleyse haklı olduğu taraflar vardır ama bir kazayı işlemiştir. Bir olayı tahakkuk ettirmiş, başka birinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Sorumluluğu vardır. Bu onun için kazadır. Mutlaka derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Elbette burada farklılıklar var. Birinci kişi tamamen katili öldürmek isteyen kişi başarabilseydi çok daha fazla derecat kaybedecekti. Burada meşru müdafaanın vücuda gelmesi söz konusudur. Ama hududun aşılması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre adalet mutlaka her olayda tesis eder. Öyleyse bu olaylar dizisinde kaderi ve kazayı yakından tanıdık. İki iradeden birisi, ikinci iradenin rızası olmaksızın onun üzerinde onu öldürmeyi hedef alarak ölümü vücuda getiriyor. Veya iki tarafında elinde bir şey yok, bir dünya hayatında kaza dediğimiz olay oluşuyor. Kişinin tabancası elinden düşüyor. Gerçekten hiçbir kastı olmasının başka birinin ölümüne sebebiyet veriyor. Bu ölüme sebebiyet veren kişi için bir kaza olayı değildir. İradesinin hiçbir rolü yoktur. Belki ihmali söz konusudur. Ama ölen kişi için ister başkası tarafından kasten öldürülsün, ister kaza kurşunla muhatap olsun, her halükarda ölüm o kişi için kaderdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman
kazanın ve kaderin böylesine basit ve açık, kesin bir açıklamasını görürüz. O zaman karmaşık bir şeyin olmadığı ortaya çıkar. Allah Teala eğer kendisi izah ederse kanunlarını, o zaman kanunların son derece muhteşem olduğunu görürsünüz, hayranlık duyarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda kader ve kaza mefhumları birbirinden ayrılıyor. Şimdi kaderin derecat açısından durumunu inceleyelim. Neyi görüyoruz? Zulüm gören kişi kazanıyor derecatı. Zulmeden kişi derecatı kaybediyor. Öyleyse derecat kaybetme açısından kadere baktığımız zaman kaderin bir insanda iki çeşit sonucunu görebiliriz. Bir başka irade o kişiye bir zarar verebilir. Şimdiye kadar söylediklerimiz hep zarar hüviyetindeydi. Kişiyi öldürme derecesinde bir zarardan bahsettik. Kaderi ve kazayı çarpıcı bir biçimde ifade edebilmek için. Zararın neticesini gördük. Zarar veren kişinin tahammülü söz konusuysa, kalpten öldürmesi söz konusuysa, kesinlikle derecat kaybedecektir, hesap kapanacaktır. Kaybettiği derecelerse öldürdüğü kişiye, kişinin hayat defterine mutlaka kaydedilecektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonrasına bakıyoruz. Tersi bir olgu. Taraflardan biri, karşı tarafı, ikinci tarafı memnun etmek istiyor. Ona bir yardımda bulunmak istiyor. Bir hayrın sahibi oluyor, olmak istiyor. Acaba ben ne yapabilirim de bu kardeşimize bir memnuniyet verici bir hediye verebilirim? Onun için hangi güzel davranışta bulunabilirim? Ona acaba ne sağlayabilirim onu mutlu etmek için? Böyle bir düşüncenin sahibi olan kişi mutlu bir insandır. Ötekine mutluluk vereceği için. Ona bir hediye aldığını, götürdüğünü, verdiğini düşünelim. Verdiği anda o hediyenin karşılığında bu kişi derecat kazanır. Hediyeyi alan kişi hediyeden faydalanacaktır. Faydası odur. Ne derecat kazanır ne de derecat kaybeder. Yani bir insana siz bir iyilik yaptığınız zaman siz derecat kazanıyorsunuz diye onun derecat kaybetmesi söz konusu değildir. Sadece hediyeyi verdiğiniz için, o kişide bir mutluluk oluşturduğunuz için siz derecat kazanırsınız ama o kişi derecat kaybetmez. Hayırda olay böyle tecelli ediyor sevgili kardeşlerim. Bir hayır işlemi söz konusu, birisi bir başkasına bir yardımda bulunuyor, ona karşı bir hayır işliyor. Hayır işlemesi demek kendisinin derecat kazandığı bir davranış demek. Böyle bir olayda hediyeyi veren kişi başka bir kişiye hangi standartlarda olursa olsun onu mutlu edecek olan bir Rabbani davranışta bulunan kişi mutlaka yaptığı hizmetten derecat kazanır. Nefsin talepleri doğrultusunda değil, ruhun talepleri doğrultusunda
bir davranış biçimi olması gerekir. Eğer tersi olursa şeytan istikametinde başka birisine bir işlemde bulunursa burada sadece derecat kaybedilir. O konumuzun dışında. Bir insanın hüsnü niyetle bir başkasına yardım etmek istediğini, bunu başardığını, ona borcunu ödemek için bir para verdiğini, yani parayı verdiği kişinin başkasına borcu var, o borcunu ödeyebilmesi için birisi getiriyor, borcu olan kişiye para veriyor, al diyor bu parayı, git ona olan borcunu öde. İşte bu bir güzelliktir. Allah için verilmiş olan bir borçtur, karz-ı hasendir. Böyle bir borcu verdiği için kişi mutlaka derecat kazanır. Parayı alan kişi ise ne derecat kazanır ne de kaybeder ama faydayı yaşar. Öyleyse başka birisine bir yardımda bulunduğunuz zaman, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman bu davranışınız ona bir derece kazandırmaz veya kaybettirmez. Ama siz mutlaka derece kazanırsınız. Şimdi olayın tersine gelelim. Başka birisine zarar veriyorsunuz. O zaman derece kaybediyorsunuz. Ve karşı taraf derece kazanıyor. Öyleyse ikili ilişkilerde taraflardan birisi diğer tarafa zarar verebilir veya fayda sağlayabilir. Ama iki halin ikisinde de

zat söz konusuysa, ilahi irade söz konusuysa ve onun ilahi iradesi bir kişi üzerinde bir sonuç oluşturacaksa, bu sonuç hayır olabilir. O kişi bu sebeple derecat kazanabilir. Ama şer olamaz. Kişinin ilahi irade sebebiyle hangi fiil vücuda gelirse gelsin, derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Ne yazık ki hayır da şer de Allah'tandır zannediliyor. Hayır. Hayır Allah'tan olabilir ama şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Gördük ki kader bir insana hiçbir şekilde derecat kaybettiremez. Derecat kazandırabilir. Eğer ona bir zarar verdiyse bir başka irade, ama ona derecat kaybettiremez. Öyleyse böyle bir dizaynda olaylar kaza ve kader olarak net bir şekilde gördüğünüz gibi ayrılıyor. Bir insanı cehenneme götürecek olan şey, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Müminin yüzü. Allah Teala diyor ki onların kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazladır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehenneme gidecek, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Buyuruyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların derecat kaybetmesi söz konusu oluyor. Veya kazanması söz konusu oluyor. Ama kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün olmadığı için ne ilahi irade, ne külli irade, ne cüz'i irade hiç kimseyi cehenneme götürmez. Böyle bir şey mümkün değildir. Kim cehenneme gitmişse asla başkalarının ona kaybettirdiği dereceler sebebiyle gitmemiştir. O sadece kendi iradesinin gerektirdiği, kaza ettiği kendi işlemleri sebebiyle cehenneme gitmiştir. Hiçbir işlemi kader değildir. Onu cehenneme götüren işlemlerden, derecat kaybeten işlemlerden hiçbirisi kader unsuru olamaz. Öyleyse zannediyorum ki kader kavramı burada iyice anlaşılıyor. Peki ama Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi bir kaderle takdir ettik. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Her olayda Allah'ın bir kader unsuru varsa onun izahı nedir? Çünkü gördük ki kaderin oluşabilmesi için iki iradeye mutlaka ihtiyaç var. İradelerden biri tesir alacak ama kendisinin rolü olmayacak. İradelerden ikincisi onu etkileyecek olan bir davranış biçimi içine girecek. Tesir sahası oluşturacak. Peki bir tek irade varsa o zaman Allah'ın takdiri ne şekilde dizayn edilir acaba? Bu bir niyet ve nasip müessesesi olur sevgili kardeşlerim. Çocuklarımız imtihana girmek için hazırlanıyorlar. Herkesin hedefi sınıfı geçmek. Niyet çok belli. Kişinin kuvveden fiile çıkarmak istediği şey sınıfını geçmek. Bir kısmı geçiyor. Niyetleri ve Allah'ın nasibi aynı. Sınıf geçmeye ehil olduklarını kabul edelim. Yani bir ikinci irade devreye girmiyor. Bilgisayarlarda yapılan tam haklı bir, %100 doğruyu yansıtan bir

değerlendirme sonunda çocuk ya sınıfı geçiyor ya da kalıyor. Herhangi bir tek imtihandan bahsedelim konuyu kolaylaştırmak için. O imtihandan geçiyor veya kalıyor. Niyeti geçmekti. Ama nasibi kalmak oldu. Farklılık, kişi geçme fiilinin gerektirdiği seviyeye sahip değil. Gerektirdiği muktesebata sahip değil. Elindekiler, çalışma düzeyi, yetenekleri onu o imtihanda başarılı kılacak seviyede değil. Öyleyse sahip olduğu yeteneğin, sahip olduğu muktesebatın gereği olan sonuca ulaşmıştır kişi. Allah-u Teala tarafından oraya ulaştırılmıştır. Niyetiyle nasibi eşit olmamıştır. Peki bir kısım çocuklar geçiyor sınıfını, geçenlerin niyetiyle nasibi aynı olmuştur. Çünkü ona ehiller. Onun gereğini yapmışlar. O zaman Allah-u Teala niyetiyle nasibini eşit kılmış, çocuk sınıfı geçmiş. Şimdi bu niyet ve nasip kavramlarının ikinci bir elle nasıl zedelendiğine bakalım. Bir öğretmen düşünün, bir çocuğa karşı, talebelerden birisine karşı şu veya bu sebeple kızgın. Ve onun notlarını değerlendirme yapıldığı zaman kendisi yapıyor değerlendirmeyi. Tabii zamanında bu da mümkün. Öğretmenlerin değerlendirme yaptığı birçok imtihan var. Bilgisayarların değerlendirmesinin yanı başında. Ve öğretmen çocuğa karşı olan kini sebebiyle diyelim ki o çocuğun notunu kırıyor. Çocuk sınıfı geçecekken, o imtihanda başarı kazanacakken başarısız oluyor. Çocuğun niyeti geçmek, bunun için de çalışmış, geçmeye layık ama geçemiyor. Başka bir irade devreye girmiş, o kişiyi sınıfta bırakmış ya da o dersten başarısız kılmış. Sevgili kardeşlerim, burada niyet ve nasip meselesi söz konusu değildir. Burada kader vardır. İkinci bir irade devreye girmiştir artık. Birincide bir kişisel irade, cüz'i irade devreye girmiyor. Allah'ın takdiriyle, Allah'ın nasibiyle kişinin niyeti eğer ikinci bir irade devreye girmezse kişinin muktesebatına göre cereyan ediyor ve layık olmadığı için o dersten sınıfı geçemiyor talebe ve hiçbir haksızlık da söz konusu değil. Niyetiyle nasibi birbirine uygun değil. Çünkü onu başarma konusundaki yeteneği ve muktesebatı, ikincisi daha doğru bir ifade, sahip olduğu şeyler ona imtihanı kazandırabilecek seviyede değil. Öyleyse burada çocuğun o derste başarı sağlayamaması niyetinin gerektirdiği kadar muktesebata sahip olmaması Allah'ın adalet ölçüleri ve hak ölçüleri onun sınıfta kalmasını gerektirir. Ya da dersinin başarı kazanmamasını gerektirir. Sonuç budur. Ama öğretmen devreye girip de o dersi kazanacak olan birinin notunu kırmışsa nadir olaylardandır ama böyle bir şeyin olduğunu düşünelim. O zaman ikinci bir irade devreye girmiştir. Kişisel irade ve sonuç oluşmuştur. Çocuk sınıfta kalmıştır. Burada adaletin zedelendiğini görüyoruz. Bu bir kaderdir. Birincisi neden kader değildir? Niyet ve nasipteki kalma, çünkü Allah-u Teala kişinin davranış biçimlerine müdahale etmez. Kişi kendi davranış biçimlerinin standartları içinde kalmayı hak etmiştir.
sınıfta kalır. Allah'ın iradesi de dahil olmak üzere hiçbir irade devreye girmemiştir. Tek bir irade vardır. Çocuğun iradesi çalışmıştır veya çalışmamıştır. Netice değişmez. Ama layık değildir sınıfı geçmeye. Sınıfta kalmıştır. Allah-u Teala ona müdahale etmemiştir. Ama takdir ettiği kader unsurunun niyet ve nasip bölümünde o çocuk neye layıksa o notu almış ve kalmıştır sınıfta. Burada tek bir irade çocuğun iradesi söz konusudur. Öğretmenin devreye girmesi halinin aksini düşünelim. Bir çocuk başarılı değil, sınıfta kalacak gibi bir durumu var. Ama öğretmen özel bir şekilde onun üzerinde bir yardımda bulunuyor. Ve sınıfta kalması gereken çocuk sınıfı geçiyor. Burada da niyet nasip zedelenmiştir. Niyet nasip olayı söz konusu değildir. Burada da kader vardır. İkinci bir cüz-i irade devreye girmiş ve sınıfı geçmesine sebebiyet vermiştir. Ya da o dersi başarmasına sebebiyet vermiştir talebenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ikinci irade devreye girmeseydi, niyet ve nasip arasındaki kesin ilişkiyi görecektiniz. Çocuk sınıfta kalacaktı. İkinci irade devreye girdiği için niyet nasip ilişkisi artık söz konusu değildir. İkinci bir cüz'i irade devreye girmiştir. Dikkat edin, Allah'ın iradesi o kişi üzerinde bir müdahale olayını vücuda getirmez. Kişi istemedikçe, kişinin talebi varsa Allah'ın yardımı o kişi müminse gelecektir. O zaman ilahi iradenin yardımıyla bir kader tecelli edecektir. Niyetle nasip gene devre dışıdır. Kader müessesesi vardır. Sevgili öğrenciler, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın yardımı geldiğinde sizin iradenize bir başka cüz'i irade değil ama ilahi irade müdahale edip sizi bir hedefe ulaştırmıştır. O zaman bu bir kaderdir. Niyet nasip meselesinde Allah'ın müdahalesi yoktur. Kul neye layıksa onun neticesini alır. Bu onun nasibidir. Ama Allah Teala da müdahale etmediği bir kaderi nasip şeklinde devreye sokmuştur. İşte sevgili öğrenciler, kader ve kaza mefhumları aslında bu kadar basit ve açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. İnsanlar asırlardan beri onu öyle karmaşık bir hale getirmişler ki kader Allah'ın programının bütünüdür diyorlar. Kaza da onun tatbikata geçirilmesidir. Hakikatle uzaktan yakından alakası olmayan bir felsefe. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar insanların Kur'an'ı unutmasından kaynaklanıyor. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an artık onlar için bir duvarda asılı duran bir kitap. Hayat kitabı değil, ölüm kitabı. Kim ölmüşse o zaman onu açacaklar, arkasından Yasin okuyacaklar. Ölüye tamam, Kur'an-ı Kerim vazifesini yapmış olacak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hayatınızın her saniyesini planlayan bir kitaptır. Hayatınızın yıllarını, aylarını, günlerini, saatlerini
dakikaların değil, saniyesini planlayan bir kitaptır. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerinize. Her saniye Allah'ı zikretmekle mükellefsiniz. Zikretmediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Bir insan, ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum, kimseye de hamdolsun ki bir zararım yok, öyleyse ne de derece kaybediyorum, ne de derece kazanıyorum diye düşünüyorsa yanlış. Derece kaybediyor. Çünkü Allah'ın farz emri var. Nisa 103'te diyor ki feskur Allah'a kıyamet kuğuden ve harcunu verin. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın emri bu. Hep Allah'ı zikretmemiz kesin bir emir olarak bize emrediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kader ve kaza görüyorsunuz ki iki iradeli bir olgudur. Niyet ve nasipte ilahi irade devreye fonksiyonel olarak girmez. Tek bir irade vardır ama gene Allah'ın o istikametteki sonucu doğar. Muhakkak ki Allah Teala o olayı evvelden bilmektedir. Olayı tahakkuk etmiştir. Allah da hiç müdahale etmeden oluşturmuştur. Dileseydi oluşturmazdı. Öyleyse Allah Teala'nın ilahi iradesinin fonksiyonel olarak devreye girmediği bütün olaylarda tek bir irade vardır. O irade bir niyetin sahibidir. Nasibi de iradenin muhtesebatıyla daima paraleldir. İlahi irade veya sünnetullah, yani külli irade devreye girdiği anda olay değişir. O noktadan itibaren niyet nasip kalkmıştır. Kader oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki niyette, nasipte, gene görüyorsunuz ki kaderde ve kazada anlaşılamayacak, karıştırılacak bir olay yoktur. Hayatımızın bizi cehenneme götürecek olan olaylar dizisi Allah'ın iradesiyle değil, bizim irademizle teşekkür eder. Ve bu taraftan da birçok olay başkalarının iradesiyle ve ilahi iradeyle bizim hayatımıza girer. Ne zaman başka bir irade devredeyse sadece onlar kaderdir. Öyleyse Allah'ın çizdiği bir bütün program hiçbir zaman söz konusu değildir. Kaderciler böyle söylerler ama büyük bir hatadır bu. Öyleyse bir insan kendi kaderini kendisi yaratamaz, vücuda getiremez. Cebriyeciler de böyle söylerler ama hiçbir zaman gerçek değildir söyledikleri. Yani derler ki her insan kaderini kendisi tayin eder. Ya da ikinci grup der ki bütün irade Allah'ındır. Kişisel iradenin hiçbir rolü yoktur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın iradesinin de rolü var hayatımızda. Bizim irademizin de rolü var. Kim cehenneme gitmişse o Allah'ın iradesiyle cehenneme gitmemiştir. Kendi iradesini yanlış sevk ettiği için, günahları sevaplarından fazla olduğu için cehenneme gitmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey yerli yerine oturuyor. Bu konuda Allah'ın söyledikleri bunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak, biliyorsunuz ki doyumsuz bir zevk. Bu büyük zevki bir defa daha yaşamanın mutluluğunu ve huzurunu bütün boyutlarıyla hissediyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Ramazan akşamında bir defa daha beraber olduk. Bir defa daha güzelliği yaşadık. Aslında akşamında diyerek sizlere göre konuşuyorum. Biz burada daha öğle namazının
standartları içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar iletmesini, sizleri, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetinde tekrar bir aradayız. Tekrar bir güzelliği yaşamak üzere. Tekrar bir beraberlikte. Tekrar Allah ile birlikte. Bu akşamki konumuz hikmet. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet 28 basamaklık İslam skalasında, İslam yelpazesinde, İslam spektrumunda 26. basamağı işgal eder. Hikmet sahibi insan ulul elbaptan biridir. Lüplerin sahibi olanlardan biridir. Lüp, fizik cesedimizin beş duyusuyla ulaşamadığımız, o beş duyunun ötesindeki sistemleri içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel standartlarda yerlerine oturtabilmemiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmemize bağımlı. Kur'an bir bütündür ve her şeyi ihtiva eder. Kur'an'da eksik olan hiçbir şey yoktur. Kur'an'ın şifreleri bilinmeyenlerin anahtarıdır. Hikmet sahibi bu şifrelerin bir kısmının Allah-u Teala tarafından öğretildiği kişidir. Ama şifrelerin çoğunu öğrenenler kimlerdir? Hikmet sahibi olmanın ötesinde ilmi ledunun sahibi olanlardır. İlmi ledun, Allah'ın katının ilmi, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den özel bilgi, Kur'an-ı Kerim'in şifresinin tespit edilmesi hali ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet sahibi kimdir? Ne zaman hikmet sahibi olur? Kısaca oraya gelelim. Birinci basamaktan birer cümlede basamakları çabucak geçerek nerede hikmet sahibi olunur? Oraya gelelim. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere seçilirler. Bunlardan sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluşa erecek olanlar, hikmet sahibi olacak olanlar onlardır. Sonra Allah-u Teala bunu işitir, bilir ve görür. Allah'a ulaşmayı dilediğin kişinin son derece önemli bir konu bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarını elde etmek demektir.
Allah derhal işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icabet mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ekinneti alır. Ekinnetin yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. İlk yedi basamağı, dört tane yedi basamaktan oluşur İslam. Kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, dört tane yedi basamaktan oluşur. İlk yedi basamak buradadır. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi budur, basamaklar. Bu şifre bize açıklandı, biz de size açıklıyoruz. Vel Asr suresi anahtardır. Vel Asr suresinde dört tane yedi basamaktan bahseder Allah-u Teala. Birinci yedi basamakta amin olunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi yedinci basamağa ulaşır, aminu olur. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar Allah-u Teala. 11. basamakta zikir başlar. Rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Rahmet nurları kalbe sızar. Salavata girer ama kalbe giremez. O yoldan vücudun içine girer ama kalbe giremez. Çünkü kalp mühürlü. Sızmak yetkisi de yoktur. Salavat fazılların kişinin kalbine sadece rahmet sızar. Burası 11. basamak. Bu sızıntı %2 bulduğu zaman 12. basamaktayız. Huşu sahibi oluruz. Allah Teala bize irşat makamını gösterir. Ona ulaşırız. Eğer Allah Teala devrin imamını açıklamışsa, o zaman gerek de yoktur artık. Ulaşılabilecek bir yerdeyse gerek de yoktur. Hacet namazına doğrudan tabi olunur. Ama dünyadaki bütün insanların devrin imamına ulaşması mümkün değildir. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun Allah'a ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan istihane ile. İsteniyor. 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mutlaka gösterir. İrşat makamına ulaşılıyor. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir mürşit mutlaka vardır. O mürşitlerin de haberleşebilecekleri o kavmin içinde bir Resul vardır. İşte böylece irşat makamına ulaşılır. 14. basamak. Tabiyet, Allah Teala'dan 10 tane nimet almak ve ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiyeye başlaması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanması artar. İlk %7 fazıl toplamıyla, %2 rahmet zaten vardır kalpte, ruh birinci gök katına çıkar. İkinci defa %7'nin birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Üçüncü defa %7'nin birikimiyle ruh üçüncü gök katına çıkar. Böylece 4., 5., 6., 7. defa %7'nin birikimleriyle ruh 7. gök katına ulaşır. Soldan sağa doğru 7 tane alemi geçer. Sitret-i müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu birinci teslimdir. Kişi
fenafillah makamındadır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra derhal Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Sonra beka makamına gelir kişi. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e fena makamında çıkar. %71'e kadar beka makamında çıkar. Ne zaman kişi daimi zikrin yarısını aşarsa, yani zikri günün yarısından daha fazla olursa, %71'den fazla nur birikiminin başladığı züht makamına ulaşmıştır. %81'e kadar nurlar züht makamında artar ve kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. %81 nur birikimiyle. Bu muhtevada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zikrini daha arttırırsa daimi zikrin sahibi olur. Fizik vücudun teslimi 25. basamaktır. Daimi zikre ulaştığı yerde kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. İşte hikmet makamı 26. basamak olan 4. velayet makamı olan ulul elbab makamıdır. İlm-i yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin, hikmetin başladığı nokta ise 26. basamaktır. Öyleyse 22, 23, 24 ve 25. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin hikmet makamıdır. Ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının ilk 5 mertebesi, hikmeti ilk 4 kademesi hikmeti ifade eder. 5. kademe hikmetin ötesidir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir diyoruz. Nedir daimi zikir? Kişinin her uyanışta Allah'ı zikrederek uyanması, zikri net olarak devam etmesi, uyurken de zikirle uyuması, uyanırken de zikirle uyanması, günün hangi dakikasında kendisini kontrol etse içindeki zikrin devam etmekte olmadığını görmesi, işte bu o kişinin daimi zikrinin ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayet herkesin kolayca ulaşabileceği bir hedeftir. Çünkü kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Ama hikmet makamı için bunu söylemek mümkün değil. Allah Teala hikmet makamına ulaşan kişileri dik yokuşu tırmananlar olarak vasıflandırıyor. Zor olanı seçenler olarak vasıflandırıyor. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetini de kurtarmıştır. Ve 3-4 aylık ömrü varsa, hadi 5-6 ay diyelim, 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin, dünya saadetinin yarısına da Allah-u Teala mutlaka onu ulaştırır, yarısından fazlasına. Ruhunu da kendisine ulaştırıp onu mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Bu Allah'ın garantisi içindedir. Öyleyse herkes evliya olabilir. Bütün insanlar akil bali olmak kaydıyla evliya olabilecek olan bir vasıfla yaratılmışlardır. Ama herkes hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olanların özelliği ne?
özelliği, başkalarından farklı olan tarafları Allah'a tevekkül etmeleri. Bunun dünya üzerindeki ölçüsü nedir? Zikrin devamlı artmasıdır. Daimi zikre kadar kişilerin ulaşmasıdır. Onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Tevekkülün ölçüsü zikirdir. İki nevi insan vardır evliyaların arasında. Evliya aldıktan sonra adım adım geriye doğru dönenler, evliya aldıktan sonra da zikirlerini arttırarak ruhlarını Allah'a teslim ettikleri için evliya olmuşlardır. Zikirlerini arttırarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Zikirlerini arttırarak daimi zikre ulaşırlar. Nefslerini de Allah'a teslim ederler. Daha öteye giderler. Nefslerinin kalbi müzeyyen olur. İradelerini de evvela irşada ulaşırlar. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte onlar ehli tevekküldür. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün hikmet sahipleri ehli tevekküldür. Öyleyse mütevekkil olan insanlar için geçerli bir sonuçtan bahsediyoruz. Mütevekkil olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı size en güzeli ulaştırmak içindir. Ne ölçüde fedakarlık edebilirseniz, Allah için ne verebilirseniz, o kadardır menziliniz. Oraya kadar yol alırsınız. Allah'ı öne geçirmedikçe, zikrinizi günün yarısını öteye geçirmedikçe, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilir misiniz? Edemezsiniz. Meğer ki ölümcül bir hastalık size ulaşmış olmasın. Öyleyse Allah Teala sizi imtihan eder. Ölüme yakın bir noktaya kadar getirir. Sonra da tedavi eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim hikmet sahibi ise bilin ki o kişi mutlaka ehli tevekküldür. Allah'a mütevekkil olan, Allah'a tevekkül eden birisidir. Zikrini arttıra arttıra daimi zikre onu Allah ulaştırmıştır. Ama bunun için ondaki baz esas alınmıştır. Onun Allah için yapabildikleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle hepinizin hikmet sahibi olmanızı dileriz. Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde hikmet sahibi olmak, Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ın dizaynına teşne oldukça, aşina oldukça, onu kendinize mal ettikçe, adım adım Allah'ın yolunda önce yükselirsiniz, ruhunuz Allah'a ulaşır, sonra yücelirsiniz. Nefsinizdeki afetler giderek sıfıra doğru yürür. Daimi zikirle onları sıfırlarsınız. Ondan sonra da nefsinizin kalbinde
müzeyen olma faslı başlar. Müzeyen olmanın başladığı yer, daimi zikrin başladığı yerdir. Hikmet aynı noktada başlar. Öyleyse hikmet sahibini, hikmet sahibi olmayanlardan ayıran nedir? Ne diyordu Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah hikmeti dilediğine verir. Şu Allah'ın dilediğine, dilemesine gelin beraberce bir bakalım. Allah neye göre diliyor acaba? Sevgili kardeşlerim, şu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedelim evvela. Allah kullarından dilediğini kendisine seçiyor. İkinci basamak. Niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesin diye seçiyor. Ama dileğin sahibi kul. İrade onun cüz'i iradesi. Seçilenlerin içinden sadece cüz'i iradeleri Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Ötekileri de seçmiştir Allah-u Teala. Kalplerinde zevk olmadığı için, kalplerinde maraz olmadığı için, kasıtları olmadığı için, başka insanları Allah'ın yolundan çevirmek gibi bir hedefleri olmadığı için, zalim olmadıkları için, Allah'ın ayetlerini gizlemedikleri için, yalanlamadıkları için, inkar etmedikleri için, böyle olmayan herkes seçilir. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilir. Bunların arasından, seçilenlerin arasından kurtuluşa ulaşabilecekler hiçbir zaman %10'a ulaşamaz. Her zaman %10'un altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nedir olay? Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah-u Teala kulunu seçiyor. Beklediği şey onun iradesinin devreye girmesi. Kulun cüz'i iradesinin devreye girmesi ve bu cüz'i iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse mutlaka Allah'ın cennetini elde edecektir. Asgari standartlarda cennet garanti altındadır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Cennetin üst katları, daha üstün olan cennetler ve dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisi altında. Peki bunlardan hikmete ulaşanlar, onlar öyle kişiler ki Allah'a tevekkül etmişler. Tevekkülleri onları günün yarısından daha çok zikre, sonra da daimi zikre ulaşmış, ulaştırmış. Zikir farz mı? Farz. Çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Öyleyse hikmete ulaşan herkes sadece Allah'ın farzlarını gerçekleştirmiş olanlardır. Onlara aşırı dinci derler, kökten dinci derler. Daha ne ifadeler kullanırlar? Böyle ifadeleri kullanan insanlar ölmüş olsalar da o zaman hakikati öğreneceklerdi ve büyük pişmanlık duyacaklardı. Sevgili kardeşlerim, hikmet sahibi olmak üzerinize farzdır. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Farz mıymış? Zikir farzmış. Peki çok zikir farz mı?
Evet, farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe yeskürallâhe kıyamen yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun, Allah'ı çok zikirle zikretin. Çok zikirle zikretmek de farz. Daimi zikir farz mı? Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi, namazı kıldıktan sonra diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazı da bir zikir kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü namaz boyunca aklınız Allah-u Teala'da olacak. Zikrin rükünlerinden biri kabul ediyor onu. Onun dışındaki bütün zamanınızda ister ayakta olun, ister oturarak olun, isterseniz yatar halde olun. Ama hep Allah'ı zikretmeniz, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister içinizden sessiz bir şekilde Allah'ı zikretmeniz üzerinize farz. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de zikredeceksiniz. Üzerinize farz. Hikmet sahiplerinin hepsi bir farzın gereğini yapmışlardır. Acırım o farzdan haberi olmayan zavallılara. Allah'a hesap verdikleri gün ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu insanlara göre bütün sahabe kökten dincidir. Bütün sahabe aşırı dincidir. Çünkü hepsi İslam'ın 7 safhasında yaşamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlardır. Ruhlarını Allah'alaştırıp evliya olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hikmete ulaşmışlardır. Hikmete ulaşmakla kalmamışlardır. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ve neticede iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuşlardır. Hikmetin ötesine de geçmişlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'i, kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in tek dinini, Hazreti İbrahim'in dinini, Hazreti Adem'in dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, bütün peygamberlerin o tek dinini yaşamışlardır. Bugün de onu bizler yaşıyoruz. Ve onu yaşamanın süruru içindeyiz, huzuru içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hikmet farz mıdır? Hikmet farzdır. Daimi zikir farz olduğu için hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Ne diyordu Allah Teala ulilelbab için? Li ulilelbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulilelbab kullarım için diyor Allah Teala, Ali İmran 190-191. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak. 14 asır evvel mi bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Hepsi hikmet ehliydi. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişi ne olur? Hikmet sahiplerinin 7 tane özelliği var. 4 asli unsur, 3 vasıf unsuru. Asli unsurlara bakalım, daimi zikrin sahibi olmak. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Daimi zikrin sahibi ise mühür,
devamlı olarak zikrettiği için kişi devamlı kalbe ulaşan rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın devamlı baskısına maruz kalacak. Örttüğü zülmani kapıdan ayrılması mümkün olmayacaktır. O kişi ölene kadar, hayatta olduğu sürece bu mümkün değildir. Öyleyse nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, gitmiştir. Tekrar kalbe girmeleri mümkün değildir. Öyleyse olay bitmiştir. Daimi zikir zülmani bütün unsurların yolunu tıkamıştır. Şeytanın hakimiyet alanını sıfıra indirmiştir. Şeytan artık o kişi üzerinde hiçbir eylemde bulunamaz. Onu hiçbir kötülüğe ulaştıramaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir hikmetin temelidir. Birinci unsur. İkinci unsur, bu sebeple, daimi zikir sebebiyle hikmet sahibinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Sonra mı? Allah onun kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özelliği, kalp kulağını açmıştır. Allah o kişiyle muhabere eder, konuşur, tezekkür eder. Karşılıklı müzakere edilir konular.

Şimdi Allah Teala'nın kalp kulağını açması, Allah Teala'nın kalp gözünü açması hikmetin temel unsurlarıdır. Kimdir hikmet sahibi? Kesin şart. Daimi zikrin sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Nefsinde hiçbir afet kalmamış olan kişi. Daimi zikir sebebiyle. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi, ona Allah'ın direkt olarak hitap ettiği kişi. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Allah'ın kalp kulağına söylediklerini işiten kişi. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Kalp gözü de açık, kalp kulağı da açık. Bu dört tane asli unsur, üç tane de vasıf oluşturur o kişide. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hikmettir. Ehli hükümdür, hüküm ehlidir, hikmet ehlidir. Niçin ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran olaylara denir. Bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. Derecat kazanmadığı bir zaman parçası oluşmayacaktır. Öyleyse ehli hayır olan kişi bu sebeple bu adı almıştır. Her an zikir yapmaktadır. Gece de vücudu zikretmektedir. O uykudayken de zikretmektedir. Uykudayken de derecat kazanmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlara alim diyor. Daimi zikrin sahipleri, onların diyor uykusu, alim olmayanların namazından daha hayırlıdır. Namaz da derecat kazandırır insana, ama daimi zikrin sahipleri uykudayken de derecat kazanırlar. Ve uyku 3-4 saatlik bir olaydır. En azından normal standartlarda 8 saatlik bir olaydır. İslam'ın genel çerçevesi 3'e bölmüş hayatı. 8 saat uyku, 8 saat ibadet, 8 saat dinlenme. Öyleyse affedersin 8 saat çalışma. Dinlenme uykuyla anlatılıyor. 8 saat ibadet, yani zikrin ötesindeki ibadetler. Aslında 24 saat ibadet söz konusudur. Eğer adına zikir diyorsanız. Kardeşlerimiz bize sual soruyorlardı. Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve en neyse lil insani illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama aynı zamanda Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Şimdi soruyorlar, Allah Teala hem
daima zikir yap diyor. Hem de çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir mi yapacağız yoksa çalışacak mıyız? Sevgili kardeşlerim, bakın ne kadar güzel söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahiplerine hitap ediyor. Daimi zikirde olan kişi uykuda da zikreder, çalışırken de zikreder, ibadet ederken de zikreder. Öyleyse hem görevlerinizi yapacaksınız, vazifenizi yapacaksınız, çalışmanızı gerçekleştireceksiniz, ibadet olarak, dünya çalışması olarak, hem de zikredeceksiniz. Zikretmeniz çalışmanıza mani değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cevap açık ve kesin bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse hikmet ehli demek ki dört temel unsurun üçte vasıf şartının sahibidir. Ehli tezekkürdür, her an Allah'la her konuyu konuşmak yetkisinin sahibidir. Hikmet sahipleri tezekkür edebilirler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Kur'an'ı sana indiren O'dur diyor. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler diyor. Müteşabih ayetlere gelince onların ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez.

Ulu'l-Elbab, tezekkürün sahibi olan tek gruptur. Hikmet sahipleri. Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de biz diyor Allah Teala hep rical gönderdik, erkeklerden gönderdik. Ve arkasından diyor ki feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir ehli tezekkürdür. Zikir kelimesi de tezekkür kelimesi de aynı kökten geliyor. Müzakere kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ehli zikir görülüyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani zikir ehli, daimi zikrin sahipleri, hikmet ehli olanlar sizin sorduğunuzu Allah'a sorarlar diyor Allah Teala. Ve Allah'tan da cevap alıp size söylerler. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Allah Teala kendisine ne kadar öğretmişse o kadarını bilir. Ama her şeyi sormak konusunda Allah Teala ona yetki vermiş. Cevap vermek yetkisi ise Allah'ın. Dilerse cevabını verir, dilerse vermez. Dilerse cevabını verir, bunu sorana ulaştırma der. Dilerse cevabını hiç vermez. O Allah'tır. Keyfe maişadır. Dilediğini yapar. Ama bizler hepimiz kuluz. Yaratıkız. Onun emrindeyiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Kölelik hayatımızdan daha kıymetlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Burada söz konusu olan şey hikmet ehlinin tezekkür ehli olması, kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırma yetkisinin olması ve aldığı cevabı da soruyu sorana ulaştırma yetkisinin olması. Sevgili kardeşlerim, bu hikmet ehli aynı zamanda tezekkür ehlidir. Gördük ki daimi zikrin sahibi bu sebeple ehli hayır. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi, tezekkür sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi ehli tezekkür. Ama aynı zamanda ehli hüküm. Hikmet bu kademeye ismini veriyor. Hikmet ehli, hüküm ehli. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şifre, 28 basamaktan oluşması Kur'an-ı Kerim'in. Bu şifre Vel Asr suresinde tamamlanıyor. Aynı şifre kesinlikle biliyoruz ki İmam-ı Şafii Hazretleri'ne de öğretilmiş. Çünkü diyor ki Kur'an kaybolmaz ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an kaybolsaydı Vel Asr suresi onu tek başına bütünüyle karşımıza getirirdi diyor. Gerçekten Kur'an şifresi itibariyle 28 basamaktan ibarettir. O 28 basamaksa 4 tane 7 basamaktan oluşur Vel Asr suresine göre.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dörde bölmüş. Tam eşit dört bölüm. Dört tane yedi basamak. Ve 26. basamakta hikmet başlıyor. 26, 27, 28. basamağın dördüncü mertebesi. 2 makam ve 3. makamın 7'de 4'ü hikmeti alıyor muhtevasını. Daha ötesi hikmetin ötesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hikmet nedir? Hikmet, Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman o ayetlerin hangi basamağa ait olduğunu, o ayetin veya onunla birlikte başka ayetlerin ışığı altında karinelerden hareketle ortaya çıkarma yetkinizin olması demektir. Bu Allah'ın öğretisidir ve diğer insanlar da bu konuda bilgi sahibi olabilirler ama hikmet sahibi olmak temelde mutlaka daimi zikri gerektirir. Söylediğimiz 7 tane özellikten sadece bir tanesidir hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi hüküm sahibidir. Yani hükmünü adaletle veren kişidir. Hikmet sahibi karar vermeden evvel Allah ile müzakere eden ve kararın doğrusunu Allah'tan öğrenen kişidir. Onu hayatına rehber edinen, Allah'ın emirleriyle hayatına yön veren kişidir. En iyi hakem, en iyi hakim, hikmet sahibi olandır. Hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi aynı özellikleri ifade eder. Hikmet sahibi, hikmet sahipleri en iyi hakemlerdir. Hiçbir olayda iki taraftan birisine iltimas etmezler. Mutlaka hakkın gereğini yaparlar. Hakemlik ettikleri iki taraf varsa iki tarafın arasında bir tercih yapmazlar. Adaleti tecelli ettirirler. Allah'tan aldıklarını söylerler. Aynı zamanda en iyi hakimdirler. Bir davalı, bir de davacıdan hangisi hakkında nasıl hüküm vereceklerini kendileri bilmezler. Ama Allah bilir, Allah'tan alırlar ve aynen tatbik ederler. Bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibidir. Hikmet hepsinin birden müşterek adıdır. Ulul elbab olan kişiye göğün hiçbir katı henüz gösterilmez. Sadece zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. O dergahta yeryüzündeki başka dergahlar gibi dış görüntüsü herhangi bir camiden farklı olmayan bir yerdir. Ama iç dünyasına girdiğiniz zaman orada çok şeyler görürsünüz. Orada devrin imamın dergahında altın kapıyı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözünüz açıksa Allah Teala size mutlaka gösterir.
Ulu'l-Elbat makamında bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra mı ne olur? Sonra göğün birinci katı gösterilir bir gün size. O zaman Ulu'l-Elbat makamını bitirmişsinizdir. Hikmetin ikinci bölümüne geçeceksiniz. İkinci kademesi ihlas makamıdır. 7 tane kademede kalbiniz müzeyyen olacak. Üçüncü kademesi, hikmetin üçüncü kademesi, salah makamının ilk 4 kademesidir. Öyleyse hikmetin safhaları diyelim. Birinci safhası Ulu'l-Elbab makamı, bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. İkinci safhası İhlas makamı, 7 mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Üçüncü safhası Salah makamının ilk 4 kademesi, 4 mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Böylece tam 12 mertebe müzeyyen olursunuz hikmet makamlarında. Ancak ondan sonra hikmetin ötesine geçebilirsiniz. İradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Öyleyse hikmetin ikinci safhasına geçiyoruz. Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamındasınız. İşareti gök katlarının gösterilmesi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Şifre budur. Yedinci kata kadar göreceksiniz. Yedinci kata ulaştığınız zaman 7 tane alem göreceksiniz. Zikir hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve indi ilahi. Birincisi kader hücreleriydi. Altıncısı zikir hücreleri. Birbirine karıştırmayın. İndi ilahi de son size göstereceği nokta, Allah Teala'nın İhlas makamının sonunu işaret eden nokta, oradaki sitetin müntehadır. Sondaki ağaç. Varlıklar aleminin en üst noktası bir ağaçtır. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Bu ağacı Allah Teala gösterdiği zaman sırra ehil olursunuz. Bu sır sizi İhlas makamından salah makamına götürür. İhlas makamı Allah-u Teala tarafından Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Kul olsunlar diye emrolundular. Muhlisler olarak kalplerini halis kılarak ve bunu hanif olarak gerçekleştirsinler diye. Ruhunuzu Allah'a tesliminizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Enam suresinin, affedersiniz, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da hanif kelimesini kullanıyor. Teslimlerin işaretidir hanif kelimesi. Üç teslim, üç hanif kelimesiyle ifade edilmiş. Burada da Beyine 5'te de hanif kelimesi kullanılıyor. Anlaşılıyor ki Ulu'l-Elbab makamında nefsinizi henüz teslim etmediniz. Teslim ihlas makamında gerçekleşecek. İhlas makamında gerçekleştiriyor. Tövbe-i Nasuh'a davet eder Allah-u Teala o ağacı gördüğünüz zaman.
Tevbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci mertebesinde olursunuz. Hala hikmet ehlisiniz. Hikmet ehli olmanız devam ediyor. Hikmeti aşıp ötesine geçmediniz. Allah-u Teala size Tevbe-i Nasuh'tan sonra o güne kadarki günahlarınızı örterek, arkasından başınızın üzerine salah nurunu vererek, daha sonra örttüğü günahları sevaba çevirerek sizi salah makamının dördüncü kademesine ulaştırır. Salah makamı hikmetin üçüncü safhasıdır. Birinci safha ulul elbab, ikinci safha ihlas, üçüncü safha salah makamının ilk dört kademesi ve hikmete ulaşırsınız. Affedersiniz, hikmete diyorum. İrşada ulaşırsınız. İrşad etmek yetkisini Allah'ın vermesi için bir eksiğiniz kalmaktadır. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun dışında irşad etmek için bütün vasıfların sahibi olmuşsunuzdur. Ama irşada yetkili kılınmadınız sadece. Yetkili kılmanız için Allah-u Teala niçin iradenizin teslimini istiyor? Çünkü o zaman siz her kararınızı Allah'tan aldığınız emre göre vereceksiniz. İrşad makamını gerçek anlamda teslim eden birisi olacaksınız ve hikmetin ötesine geçeceksiniz. İşte salah makamının beşinci kademesi hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesine geçen kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvayla Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Bir hakkın takvayla takva sahibi olmuştur. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükte iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiatı hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazdül Azim'in sahipleridir. İrşat makamı ve iradenin teslimi bu Fussilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimesinde net olarak dile getirilmiş. İşte salah makamının 5. kademesi ve hikmetin ötesi. İradenizin de Allah'a teslim edildiği yer, sizin eğer Resullerden birisi değilseniz, devrin imamı değilseniz, ulaşabileceğiniz son mertebe olacaktır. Onun ötesi sadece seçilmişlerin geridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala'ya nasıl hayran olmazsınız? O her şeyin sahibi ve her şeyin en güzelini size vermeye hazır. Ama kanunu var. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Yani liyakat ve mükafat eşitliği. Bu eşitlik hayatınızın hiçbir noktasında zedelenmez. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek liyakat seviyelerine çıkarmasını, en yüksek mükafatların sahibi kılmasını, irşadın ötesine ulaştırarak irşad etme yetkisini sizlere tevdi etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz Osmanlılar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Şu Yılmaz Üstün'e kardeşimize hep dua ediyoruz. Allah-u Teala'nın böyle bir insana Osmanlı'yı inceleterek 12 ciltlik bir dizi kitapta Osmanlı'yı enine boyuna anlatması, bizlere unutulmuş gerçekleri açık bir şekilde ispat etmesi ve okullarda öğrendiğimiz Osmanlı ile gerçek Osmanlı arasında ne kadar büyük farklar olduğunu ve bir devri öveceğiz diye bir başka devri yere batırmanın hiçbir manası olmadığını o Yılmaz Öztürk kardeşimizden öğrendik. Huzurlarınızda onu tebrik etmek istiyorum. Bize kim olduğumuzu öğretti bu kardeşimiz Yılmaz Öztürk. Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı tarihinden köklü bir aileyiz. Bu baptan, bu açıdan bakıldığı zaman Osmanlı'ya hayran olmamız normal görülebilir. Bozoklu'ndan başlayan bir soy kütüğüne sahibiz. Ve Osmanlı'da bunun yansıması Evrenos Bey zamanında oluyor. Ceddemiz Evrenos Bey soyadımızı da oradan almışız. Dikkat edin, bu soyadı mahkeme kararıyla alınan bir soy adıdır. Ve mahkemeye mutlaka silsilenin resmi hüviyette arz edilmesi gerekir böyle bir kararın alınabilmesi için. Ve bu olay tahakkuk etmiş. Soyadı kanunundan sonra ispat edilmiş ki biz o soydanız ve babam ve amcam mahkemeye müracaat ederek bu silsile-i meratibi gösteren Bozoklu'ndan bu tarafa bütün sistemi evvela kanunları dair ederek alan ama sonra buna yer kağıtların ebadı çok büyük ölçüde büyümesi gerektiği için bundan vazgeçen sadece erkekleri alan bir dizayn bize kadar ulaşmış vaziyette, biz de dahil olmak üzere, bizim oğullarımız da dahil olmak üzere, yani benim neslimden gelenlerin de oğulları dahil olmak üzere silsile burada tamamlanmış. Bizden sonrakiler de inşallah devam ettirecekler. Belki de Osmanlı hayranlarının bir sebebi de budur. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeyle beraber yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşamışlar. 1299 ile 1699 arasındaki 400 yıllık devre Osmanlı'nın yükselme devresidir. Bu devrede Osmanlı bir cihan devleti hüviyetine kavuşmuştur. Nizam-ı alem Osmanlı. Nizama, aleme nizam veren Osmanlı. O Osmanlı ki kim ona müracaat etse ben şöyle bir haksızlığa uğradım diye ordularını o istikamette seferber edebilen bir Osmanlı. Fransa kralı rakipleriyle güçlü duruma düştüğü zaman Osmanlı'ya müracaat ediyor ve Kanuni Sultan Süleyman onu koruması altına alıyor. Fransa'yı koruması altına alıyor. Yardım talebi kimden gelirse o mutlaka Osmanlı'nın
misafirseverlik standartları içindedir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kavkasları fethetmişti. Bu fetihte söz konusu olan şey onlara hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Özellikle yabancı yazarlardan Osmanlı'yı izleyin. Osmanlı'nın ne olduğunu onlardan öğrenin. Ufukların Efendisi Osmanlılar diye bir kitap yazıyor. Bir yabancı, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Orada Osmanlı'nın gerçek çevresini bulacaksınız. Hem de yabancı gözüyle. O zaman ceddinizi bizim gibi çok seveceksiniz. Onlara hayran olacaksınız. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir cemaat düşünün sevgili kardeşlerim. Bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer bakın. Kimden oluşuyor? Evvela bir ordusu var Osmanlı'nın. Osmanlı ordusuna Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayan hiç kimse acemi olan olarak alınamazdı. Yani askerin çıraklık devresi acemi olandı. Atları Yeniçeri Ocağı'nda. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmadan kabul edilmezdi. Ve yükselme, Allah yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Daimi zikrin sahipleri, ayrı bir rütbenin sahibi, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, evvela ayrı bir rütbenin sahibi, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar, ocağı kabulden itibaren böyle bir müessese. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatlarını Yeniçeri Ocağı'na ve Osmanlı'ya adamışlardı. Talimlerini yaparlar ve ocakta kalırlardı. Yeniçerilerin bozulması bu 4 asır sonra başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Burada ikinci büyük sınıfa bakıyoruz. Esnaf

Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Bir taraftan Ahi Evran teşkilatı esnafı dizayn ederken Ahi kardeş demek biliyorsunuz. Bacıyani Rum da kadınlar kesimini dizayn ediyordu. Kadınlar arasında tasavvuf son derece yaygın bir müesseseydi. Halkın büyük kısmı tasavvufu yaşıyordu. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Askerlerin tasavvufta olması, sanatkarların, zanaatkarların tasavvufta olması, tüccarların, ticaretle iştigal edenlerin tasavvufta olması, Leventler, askeri kanadın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Levent dediğimiz kişiler, bugünün Bahriyelileri. Hepsi tasavvuftandı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Yani tasavvuftandı deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'ı kastediyoruz. Tasavvuftandı, yani Kur'an'ı yaşıyorlardı. Yani İslam'ın yedi safhasını yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha. Bu iki safha tahakkuk etmeden Levent olamazdı hiç kimse. Bahriye'yi intisap edemezdi. Yani Leventlerin de tabii bir başlangıç devresi vardı. O başlangıç devresine, çıraklık devresine, alışma devresine hiç kimse bu standartlara sahip değilse giremezdi. Osmanlı donanması, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devrinde Osmanlı'nın donanması sayı, donanmasındaki kadırga sayısı, askeri kadırgaların sayısı bütün Avrupa'daki kadırga sayısından fazlaydı. Boşuna Akdeniz bir Türk Gölü olmamıştır. Türk Gölü olmasa Akdeniz'in, Osmanlı'nın bileğinin hakkıydı. Allah'ın tarafında olmak zaten yeterli bir sebepti zaferler için. Andrea Doria ile Barbaros Hayrettin Paşa arasında Kaptan-ı Derya, yani bugünkü Deniz Kuvvetleri Komandanı seviyesinde bir durum. Kaptan-ı Derya deniyordu adına. Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan-ı Derya. Karşısında Andrea Doria var. Birçok zafer kazanmış bir kumandan. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı. Birinci üstünlük. Andrea Doria'nın askeri Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerinden 3 kat fazla. Gemilerinin sayısı yine öyle. 3 kat fazla. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerinin 3 katı. Bir üstünlük sebebi daha, rüzgar arkadan esiyor Andrea Doria için. Yani Osmanlı'nın üstüne saldırmak için rüzgar en müsait pozisyonda. Barbaros Hayrettin Paşa sabaha kadar uyumuyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, beni muzaffer kıl. Biliyorsun ki diyor, biz nam olsun diye şan kazanmak için harp etmiyoruz. İlahi kelimetullah için harp ediyoruz. Ve eğer böyle değilse emaneti şimdiden teslim etmeye hazırım diyor. Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya beni muzaffer et diyor. Bu düşmana karşı muzaffer kıl. Ve Allah'ın emri gemilere Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayet-i kerimesini yazın diyor. Bütün gemilerin bordasına bu yazılıyor Arap harfleriyle. Ayet yazıyor Kur'an-ı Kerim ayeti.
Şafak'la beraber savaş başlıyor Andalusya'ya ve gemileri arkalarından aldığı rüzgarla rahat bir şekilde Osmanlı'nın üzerine çullanıyorlar. Çok şehit var Osmanlı'da. Ama önce şehitten sonra ikindiye doğru Allah-u Teala rüzgarı değiştiriyor. Rüzgarı değiştiriyor ve rüzgarı arkadan alan Osmanlı Andalusya'nın gemilerini perişan ediyor. Üçte birden çok daha az bir kuvvetle. Kim var arkalarında? Arkalarında Allah var. Allah'ın rüzgarı başka yönden estirmesi var. Böyle bir dizaynda söz konusu olan ne? Söz konusu olan belli. Allah devreye giriyor. Ve Preveze deniz zaferi böyle kazanılıyor. Çok şehit veriliyor ama zafer Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm ferma olmasının arkasında Akıncılar var. Akıncılar, Osmanlı'nın Avrupa'da yetiştirdiği bir asker türü. Çok iyi ata binen, en kısa sürede ard arda dünyada en çok ok atabilen Osmanlı Türkleri Akıncılığa seçilirdi. Akıncılar deyince alelade askerler sanmayın sevgili kardeşlerim. Her Akıncı 3 dil bilirdi en az. En az 3 dil. Ve Osmanlı Akıncılar için sadece savaş vardı. Bunun için yaşarlardı. İlahi Kelimetullah için ve zaferden zafere koşmak için. Ve Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında Akıncılar çok önemli bir yer tutar. Akıncıların başlarından geçen olaylar zamanımıza kadar destan destan gelmiştir. Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında Akıncılar çok önemli bir yer işgal ederler. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna Kızıl Elma'ya dek gideriz diyen Akıncılar hakimdi. Özel bir eğitime tabi tutulurdu. Hepsi tasavvuftandı yani. Kur'an'ı, şimdiki bizim din adamlarının uyguladığı Kur'an'ın hükümlerini değil, Kur'an'ın bütününü uygularlardı. Yani o İslam'ın 7 safhasının 7'sini de mutlaka tahakkuk ettiren sağlam askerlerdi. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresinde biliniz ki sevgili kardeşlerim en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmaktır. Kur'an'ın temel hükümlerinin yani Allah ile olan ilişkilerinin adım adım kopartılmasıdır. Dünya üzerinde kanatlarıyla ilk uçabilen kişi Mehmet Çelebi'dir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar dünyadaki ilk kanatlı uçuşu yapan kişidir. 1920'li yıllarda sahneye çıkan tepkili uçak füze faktörünün temeli 1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından atılmıştır. Lagari Hasan Çelebi barutu bir macun haline getirip ateşleyerek üzerine bindiği
füzeyle, üzerine bindiği roketle bir hayli mesafe kat ettikten sonra bir tarlaya iniş yapmayı da başarmıştır. Sağ salim inmiştir. Sevgili kardeşlerim, tarihe baktığımız zaman başlangıç kişilerin hepsinin İslam tarafından tavuk getirildiğini göreceksiniz. İspanya'nın fethiyle başlayan Endülüs devletleri Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Avrupa'ya teknik götürmüştür. Avrupa'ya ilim götürmüştür. Dikkat edin ki matematiğe negatif değerleri katan kişi El-Cabir'dir. O güne kadar matematikte sadece pozitif değerler vardı. 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar değerler. Ama sıfırın altındaki negatif sayılar, hayır, onlar yoktu. El-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmak suretiyle matematiği Kur'an'daki tamamlanmış ilimlerin arasına, müsbet ilimlerin arasına sokmuştur. Ve bugün dünyanın müsbet ilim zannettiği nükleer fizik ve nükleer kimya müsbet ilim değildir. Çünkü bugünün alimleri bir büyük hatanın içerisindedirler. Karşıt elektronların ağırlığının hem negatif olduğunu bilmiyorlar, hem de bir elektronun yarısı kadar değer taşıdıklarını bilmiyorlar. İşte ona uğraşıyoruz ki nükleer fiziğe ve nükleer kimyaya Allah'ın bize öğrettiği o negatif değerleri katabilelim. Bu dünyada bu ilmin sahibi biziz. Allah-u Teala bize öğretti karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını. İlim dünyasına bunu açıklamamıza rağmen oradan kabul gelmedi. Ama biz bunu ispat etmiş durumdayız. Herkese de açık bir şekilde ispat ederiz. Ve nerede sevgili kardeşlerim bir Allah'ın dostu varsa şeytan ve onun takımı ona mutlaka karşı çıkacak olan birçok insan çıkarır ortaya. Ve de maksat onun başarı kazanamaması birinci hedef, bir adım daha öteye geçin Allah'ın dostlarının başarı kazanamaması, ikinci hedef bir adım daha öteye geçin dünyanın Allah'ın temel gerçeklerini öğrenememesi ve şeytanın hakimiyetinde kalması. Üçüncü faktör. İşte Osmanlı dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihe şanla, şerefle yerleşmiş bir büyüklükler dizaynını içerir. Diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devrinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Paranız falan hiçbir şeyiniz yok. Ömrünüz boyunca bütün Osmanlı illerini dolaşmak ve her yerde misafir olmak imkanının sahibiydiniz. Ülke baştan aşağı Avrupa'da dahil olmak üzere kervansaraylarla donatılmıştır. Kervansaray dediğiniz yerlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir atınız var. Hangi milletten olursanız olun, hangi dinden olursanız olun, oraya gidersiniz ve iki ay süreyle orasının o vakıf, o kervansaraya ait olan vakıf, o kervansarayı kuran vakıf, iki ay süreyle atınızı da sizi de mutlaka besler. İki ay sonra hayatınız sona ermez. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var.
Ve bu müdaveli sistem ömür boyu devam edebilir. Bu hak hem Osmanlı tebaasına hem de Osmanlı'nın dışında kim olursa olsun gelen bütün misafirlere tanınmıştır. Osmanlı tarihe şan veren bir müessesenin sahibiydi. Bu kervansaraylar bütün Osmanlı memalikine, memleketlerine, kentlerine yayılmıştı. Ve bir kişinin bu tarzda yaşamak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir kervansaraydan diğerine gidebilecek kadar bir imkana sahip olması. Böyle bir şeydi zaten yola çıkarken o kervansaray tarafından temin ediliyordu. Dostluk vardı, sevgi vardı sevgili kardeşlerim. Herkese en güzeli ulaştıracak olan bir dizayn söz konusuydu. Osmanlı hangi dinden olursa olsun insanları bütünleştiren bir üst yapının sahibiydi. Üstün bir yapının sahibiydi. Yahudiler mi var? Onların sinagoglarını yapmaları için devlet yardım ederdi. Hristiyan tevabı söz konusu. Onların da kiliselerini yapmak için devlet yardım ederdi. Müslümanlarsa camilerini zaten zenginleri vasıtasıyla, para sahipleri vasıtasıyla mutlaka her yerde en büyük ölçüde kurmaya devam ederlerdi. Kaldı ki devlette söz sahibi olan ve devletten para kazanan birçok vezir, paşa mutlak olarak birçok cami ve tedavi merkezleri yapmışlardı. Her tarafta bu tedavi merkezlerinin yanı başında okullar olurdu. Bu okullar medrese adını alırdı. Bir tedavi merkezi, Darüşşifa, bir medreseyle beraberdi. Bu medresenin en büyük fakültesinde tıp fakültesi teşkil ederdi. Sarayın içinde Enderun adı verilen bir devlet okulu vardı, saray okulu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Osmanlı sadece Türk asıllı olanlara değil, Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından gelecek olan herkese kapılarını açmıştı. Ve Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık rütbesine, vezirlik rütbesine yükselmiştir. Bunlardan Osmanlı'ya ihanet edenler de olmuştur. Avrupa'nın fethinde en büyük söz sahibi olan Akıncılar, Timar Has ve Zahmet sahiplerinin asker statüsü içerisinde yetişirlerdi. Babadan oğula geçen bir meslek gibi bir Akıncı'nın oğlu genel olarak Akıncı olurdu. Osmanlı merkeziyet sisteminin sahibi değildi. Ademi merkeziyet uygulanırdı. Yani merkezi bir idare dünyanın her tarafına ulaşmış olan Osmanlı'nın yabancı devletler içinde, yabancı ülkeler içinde yerleşmiş olan ünitelerini merkezi hükümlerle idare etmezdi. Oradaki yönetimin standartları onlar için geçerliydi.
Oradan elde ettikleri kazancın büyük kısmı onlara aitti, kendilerine aitti. O kazandıklarıyla asker beslerlerdi. O kazandıklarıyla beylikler kurarlardı. Uç beyliği, beylik, beyler beyi olmak üç ayrı kademeyi ifade ederdi. Ve bu beylikler dizaynında oradaki orduyu kuranlar, o akıncıları teşkilatlı bir asker grubu haline getirenler işgal ettikleri toprakların sahibi olurdu. Devlete sadece merkeze vergi öderlerdi. Öyleyse herkes işgal ettiği toprağı korumak ve orada adaleti sağlamak mecburiyetindeydi. Osmanlı adaleti deyince orada durun sevgili kardeşlerim. O güne kadar adaleti yaşayamayan Avrupa Osmanlılarla adaleti yaşadılar. Osmanlı onların doğruluğuyla, adaletiyle efendisi oldu. Yabancı basın Osmanlı'dan ufukların efendisi Osmanlılar diye bahsediyor. Gerçekten Osmanlılar ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ordu sefere çıkarken padişah daima şunu söylerdi. Benim askerim borçla yola çıkmasın, kul borcuyla. Kimin kime borcu varsa alsın hazineden, borcunu ödesin, öyle katılsın aramıza. İşte böyle bir ordu ve ikinci Murat. Ordu sabah teftişinde. Padişah atının üzerinde bir Yahudi bezirgan padişahın atının dizginini tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Buyur diyor bezirgan başı, dinliyorum. Senin diyor askerlerinden bizim bahçeye girenler olmuş. Elma yemişler ve parasını vermemişler. Oraya koymamışlar. İkinci Murat ki bu konuya kul hakkına en çok değer veren padişahlardan birisi, Fatihalar aynı zamanda ordunun kumandanı biliyorsunuz. Ve ikinci Murat büyük bir üzüntü içerisinde soruyor askerlere. Diyor ki benim bu konuya ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Size ben demedim mi kul borcunuz olanlar benim orduma katılmasınlar, hazineden alın ödeyin de ondan sonra bizim aramıza katılın demedim mi? Dediniz padişahım diyor ona. Öyleyse diyor bunu bana nasıl yaparsınız? Ben bu kadar hakkı riayet ederken bakın bezirgan başı ne söylüyor? Kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden biri çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Peki diyor evladım, neden yaptın bunu? Ben bu konuya bu kadar değer verirken. Birinci sebep diyor, elma yerdeydi. Ağaçta değildi. Düşmüştü. İkinci sebep, elma çürüktü diyor. Yerde olan ve çürük olan bir elmanın para edebileceğine ihtimal vermedim diyor. Böyle bir şeyi düşünemedim diyor.
Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım diyor, ağaçtan kopardılar elmaları ve diyor oraya astılar. Soralım diyor. Bezirgen Başı diyor ki doğru diyor. Onlar da diyor yemişler ve oraya asmışlar. Ben o paraları aldım. Padişah soruyor. Peki diyor Bezirgen Başı, bu yerdeki çürük elmanın bedeli ne ola ki? Bezirgen Başı diyor ki bir kese altın. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor, bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? Bu bir adaletsizlik. Padişahın cevabı şu. O diyor hak sahibidir. Onun hakkını ödeyin. Bir kese altın Bezirgen Başı'na teslim ediliyor. Teslim edilirken Bezirgen Başı keseyi elinin tersiyle itiyor. Hayır diyor, bu keseyi istemiyorum. Başka bir şey istiyorum diyor sizden. Beni de aranıza alın diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı askeri yükselme devresi boyunca nerede bir sahipsiz yere girmişse, neyi yerse yesin, neyi alırsa alsın, bedelini mutlaka oraya bırakmıştır. Osmanlı Avrupa'da boşuna bir adalet timsali, boşuna hakkın mutlak sahibi olmadı. Erden paşasına kadar, askeri kumandana kadar herkes hakka %100 riayet ederdi. Çok büyük bir ayıp sayılırdı böyle bir gerçeği tahakkuk ettirememek. Söylediğimiz gibi hepsi ocaktandı. Ocaktan olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Yani alalaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmayan hiç kimse Osmanlı ordusuna giremezdi. İster kara ordusuna olsun, ister deniz ordusuna olsun. Tabii o zaman hava ordusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, asker sınıfı böyle. Esnaf sınıfı böyle. Ve halkın da büyük kısmı tasavvuftandı. Geriye kalan ilmiye sınıfının, onların

düşman tarafından yakılıyor. O zamanki başvezir haber gönderiyor. İnebatı'da diyor, bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar. Nitekim kısa bir süre sonra Osmanlı donanması eskisinden daha fazla gemiye sahip oluyor. Siz diyor bilmiyorsunuz diyor. Bu millet o gemilerin donanmanın yelkenlerini dilerse atlastan yapar, halatlarını da ibrişimden. Böyle bir milleti temsil ediyoruz diyor. Söylediğimiz gibi yükselme devresinde Osmanlı donanması Avrupa'daki toplam kadırga sayısından daha fazla kadırgaya sahipti. Başka milletlerin içinden de donanmaya katılan çok insan vardı. Allahlaşmayı diliyorlar, tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar ve derhal ordunun içine kabul ediliyorlardı. Aynı disiplinle onlar da Osmanlı ruhuna sahip oluyorlardı. Böyle bir dizaynda Osmanlı'nın duraklama devrine girdiğimiz zaman Avrupa'daki sembol haline gelen akıncıların bir devşirme paşa tarafından bire kadar yok edildiklerini görüyoruz. İbrahim Paşa. Dedik ki Enderun saray okuluydu. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi ve Osmanlı'nın emrine çocuklarını verip onların adam olmasını, Osmanlı olmasını isterlerdi. İşte bunların arasında ihanet edenler de olmuştur kendilerine yetki verildiği zaman. Ait oldukları eski ülkenin ağırlık kazandığı kararlarında onların lehine kararlar verildiği bir olgu. Ve büyük Türkiye tarihinde Osmanlıların akıncılarının sonunu ifade eden Yılmaz Öztun'a bire kadar Osmanlı akıncılarını İbrahim Paşa'nın nasıl kırdırdığını anlatıyor. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Sevgili kardeşlerim, ve duraklama devriyle her şey adım adım çürüyor. Evvela Yeniçeri Ocağı çürüyor. O evlenmeyen, hayatlarını kışlada geçiren Yeniçerilerin evlendiklerini, Yeniçerilerin dükkan açtıklarını, Yeniçerilerin ticaret yaptıklarını, Yeniçerilerin kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Padişahlara isyanlar başlıyor. Karışıklıklar çıkıyor Osmanlı'da. Neden? Çünkü artık Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, tabi olmayanlar da giriyor. Adım adım makamlar satılmaya başlıyor. Yeniçeri Ocağı giderek o kudretli Yeniçeri olmak vasfını kaybediyor. Gene aralarında büyük kısım belki öyle ama yavaş yavaş bu büyük kısım azınlık haline geliyor Yeniçeri Ocağı'nda. Ve nizam-ı alem olan

0: Osmanlı artık nizam-ı alem olamıyor. Aleme nizam veren Osmanlı olamıyor ve bozulan, dejenere olan Yeniçeri sisteminin yerine Nizam-ı Cedid askerleri geliyor. Artık okulda askeri ders alan ve Batı'yı taklit eden bir zihniyet duruma hakim olmuştur. Burada Osmanlı'da çürümeyi oluşturan temel faktöre baktığımız zaman bunun saray olduğunu görüyoruz. Balık baştan kokar sevgili kardeşlerim. Osmanlı sarayında yükselme devresi boyunca her padişahın lalası vardı. Lala onun mürşidiydi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in babası mürşidi olan Hacı Bayram Veli kendisini ziyarete geldiğinde diyor ki şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Lalam diyor. Hacı Bayram Veli'nin cevabı hayır padişahım diyor, size değil diyor. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında oynuyor. O diyor, ona nasip olacak. Onun için diyor, şemsettini getirdim yanımda diyor. Ak şemsettin. Ve Ak şemsettin o günden itibaren sarayda kalıyor. Hacı Bayram Veli dönüyor yerine, Ankara'ya. Ama diğeri kalıyor orada, Akşemsettin. Ve Fatih Sultan Mehmet'in lalası olarak. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz, babasına gidiyor. Diyor ki, sen Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Babası diyor ki, öyleyim diyor. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Peki diyor, ben senin oğlun değil miyim? Sen de benim oğlumsun diyor. Öyleyse diyor, bu beni niye dövüyor diyor. Akşemsettin'i gösteriyor. Babası diyor ki, yavrum diyor, benim mürşidim onun da mürşidiydi. O da beni döverdi diyor. Osmanlı saray adabını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı onlar için en tesirli, en kıymetli makam. Padişahların hepsinin Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Erkekler Ahi Evran Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Her irşat ocağı ayrı ayrı tarikatların dizaynı içerisinde irşat göreviyle görevliydiler. Bacıyan-ı Rum da hanımların kendi aralarındaki Allah'ın yolundaki bacıları düzenleyen bir kuruluştu. Bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya onlar yayılmışlardı. Ve inançlarından da, yaşamalarından da ödün vermezlerdi. Allah'ın indinde hepsinin büyük değerleri var. İşte Osmanlı dediğiniz müessese kaç asırlık bir çınardır. Osmanlı'ya Osmanlı adını veren Sultan Osman'ın mürşidi aynı zamanda kayınpederiydi. Onun kızıyla evlenmiştir. Tabiyetinden sonra bir rüya görüyor. Rüyasını anlatıyor. Ben diyor uyurken başımın arkasında bir çınar oluştu diyor. bu çınar diyor büyüdü, büyüdü, büyüdü, bütün gökleri yerleri kapladı diyor. Mürşidi de diyor ki sen yeni bir cihan devletinin kurucusu olacaksın diyor. O çınar büyüyecek, yüzlerce yıl bir dünya hakimiyetini geliştirecek. Ve Söğüt'te bir küçücük kasabada bir bey, Ertuğrul Bey ve onun oğlu Osman Bey. Osman Bey Selçukluların yanında bir küçük beyliği ifade ediyordu. Ama Selçuklu devleti yıkılmak üzereydi. Ve İslam'ın yeni bir nizam altında şekillenmesi Osmanlı tarafından tahakkuk ettirilmiştir. İşte o rüyanın sahibi olan Osman Bey, beylik ona verildikten sonra fetihlere başlamıştır. Onun oğlu Orhan Bey devam ettirdi. Sonra 1. Murat, sonra sırayla diğer padişahlar. Ve bizim ciddimiz Evrunos Bey de o Osmanlı muhtevasına Balıkesir'den göç ederek katılmıştır. Ve birçok fetihte onun imzası söz konusudur. Birçok fetihi başarmıştır. Onunla ve asıl Osmanlı'yla iftihar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Her açıdan meseleye baktığımız zaman bir güzellik görmemek mümkün değil. Osmanlı müstesna bir devlet hüviyeti taşımıştı. Asırlarca doğruyu, asırlarca adaleti temsil etti. Sonra evvela kendisi içinde çöktü. Sarayda mürşitlerin yerini cinci hocalar aldı. Şu astroloji denilen bir fal ilmi, yıldızlara bakarak bir şeyler söyleme ilmi var ya, ilmi nücum Arapçası, yıldızlar ilmi, işte o ilmin sahipleri adım adım bütün Osmanlı'da sarayı işgal ettiler. Ve İslam'dan Osmanlı'nın kopması söz konusu oldu. Ve ruhun ve Çin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesini ifade eden sistem adım adım yok oldu. Kur'an'ın geri kalan hükümleri bugün olduğu gibi uygulanmaktaydı. Ama İslam'ı adım adım sadece çöküntüye götürdü bunlar. Öyle ki Batı çoktan İslam alemini ilim itibariyle aşmıştı. Böyle bir noktada artık öncelik onlardaydı. Onlar 400 yıl Osmanlı'yı taklit ederek güzelliği yaşadılar. Ondan sonra Osmanlı onları taklit etmeye başladı. Nizami Cedid ordusu Yeniçeri'nin arkasından nizamı alemi, aleme nizam veren Osmanlı'yı yeni nizama ulaştırdı. Artık Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi, hasta adamdı. Ve de Batı hayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Ve bir Alman zırhlısına, sonradan Türkiye'ye verildiği, adı Yavuz oldu o zırhlının, Türk bayrağı takarak birçok limanı topa tuttular. Ve Türkiye'yi hiç gereği olmayan birinci Cihan Savaşı'nın içine soktu bu Enver Paşa ve etrafındaki paşalar. Bir teşkilat kurdular. Ve de Osmanlı'nın sonuna zemin hazırladılar. Yani Osmanlı'nın yıkılması dışarıdaki insanlardan çok bizim kendi içimizdeki düşmanların eseridir. Ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı Enver Paşa'da, Talat Paşa'da, diğer paşalarda, uçsuz bucaksız yerlerde gittiler, birer birer öldüler. Ama ülkeyi yıktılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'ın bütün güzelliklerini bütün dünyaya yaşatan 4 asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Ve şimdi dünya üzerinde adı sanı duyulmayan bir millet olduk. Hiç kimsenin değer vermediği bir millet. Çünkü özümüzü kaybettik. Çünkü aslı kaybettik. Allah'ı kaybettik. Nesilden nesile Allah'tan devamlı kopan, İslam'ı yaşadığını zanneden ama asla yaşamayan bir toplum haline geldik. Onun için Osmanlı deyince orada durun. Biz Osmanlı'ya hayranız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz ve o
1: size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah-u Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah-u Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah-u Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar, işte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerimize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
Bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse, kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve razu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a milaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Fe inne ecelallâhü le'ad. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ne diyor? Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah-u Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah-u Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde nakz ederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah-u Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor. Ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde
maraz olmayanlardır, zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasıtın olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahların sevaplarından çok. Her saniye derece kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derece kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri, Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de, Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için, demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki, ya eyyühellezine amintukullâhe vebtegu ileyhin vesileten. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asr suresi ne söylüyor? Vel Asr. Asra yemin olsun diyor Allah-u Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin
Aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esması ile tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mesture alınmışsa, kulaklarından vakı alınmışsa, kalbinden ekinde tanınıp yerine ifat kurulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakıa olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicab-ı mesture olduğu için irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. İkincisi, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de
buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicab-ı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor, indirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler. Eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinci talatı yerine ihfaz koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicab-ı mestura alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinet alıp yerine ihfat konulan kişi idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amin olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde, öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaat olunmadı. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah-u Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz. Öyle 10 kişi falan değil. Bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah-u Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz, hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah-u Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan,
Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onu gördü. İşlevleri derhal yaptı. Günahlarının sevaplarını hesaba kattı. Sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü. Gözünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde huruf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu? Reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiğiniz

14. basamak. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu leküm vadümün mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu, mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşuyor. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşuyor. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşuyor. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşuyor. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim 1. yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın ilminde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve sitret-i müntahadan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100, 100 ünitede 100 ünite haslet var. Nefsinizin kalbinde 100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100

ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşad makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7, %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece 49. Kaçta 49? %49 mu? Hayır. 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman 249 oluyor nefsinizin afetleri. Yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 251'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için.
kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir dilek cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi? Rehberi mi? Tarifnamesi mi? Reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha ondan bahsetmenin güzelliğini yaşamak üzere beraberiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bu sohbetten eşit miktarda zevk alamaz. Herkesin iç dünyası, yapısı, strüktürü onun alabileceği zevkleri tayin eder, çizer. Allah'ın sohbetinden en çok Allah'a en yakın olanlar zevk alır. Ve zevk adım adım azalır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a karşı daha az, daha az, daha az ilgi duymuyorsa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kısım insanlar hiç ilgi duymazlar. Onlar dünyaya dönüktürler. Sadece dünya işleri onları alakadar eder. Hep onu söylerler. Allah ile ilişki kurmak karın doyurmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu fizik dünyada elbette insanları yaşamak mecburiyetindeler. Elbette yaşayanlar çalışmak mecburiyetindeler. Dış dünyaya açık bir faaliyet sürgüt devam edecektir. Ama şu dünya yaşanmaya değer bir dünyadır. Ve bu dünyada mutlu olmak söz konusudur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadeti yaşamaktır. Mutluluğu yaşamaktır. Ve ne kadar istekliyseniz o kadar yaşayabilirsiniz. İşte bu isteğin hudutlarını çizen şey iştiyaktır. Allah yolunda hizmet etme eğilimi, daha doğru bir ifadeyle aşkı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız Allah için hizmet etmek sizin için çekici, atraktif bir konu olacaktır. Siz isteyeceksiniz hizmet etmeyi. Siz hizmet etmek için can atacaksınız. Veya hiç öyle olmayacaktır. Allah'a hizmet etmek size güç gelecektir. Dünya işlerinden ona vakit ayıramayacaksınız. Onun yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini, o muhteşem zevkini hiç yaşayamayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sıfırdan sonsuza kadar ulaşan zevk ayrımında neredesiniz? Kendinize dikkatle bakın. İşgal ettiğiniz yer bu sonsuzluk merdiveninin neresi? Kendi kendinize sorun. Ben Allah için hizmet etmek istiyor muyum? Ben Allah için hizmet ettiğim zaman bundan zevk alıyor muyum? Yoksa bana bu hizmet zorla mı yaptırılıyor? Ben istemediğim halde hizmet etmek mecburiyetinde mi kalıyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi mümkün, hepsi geçerli. Sizin için bir muhteva ya mutluluğu içerir ya da mutsuzluğu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Platformda bir yerdesiniz. İşgal ettiğiniz bir yer var. Oraya bakın. İçinizden çıkın. Kendinize adil bir hakim gibi bakın, hakkınızda karar verin. Neredesiniz? Allah yolunda hizmet, başka insanlara yardım. Onları mutlu etmek konusundaki gayretleriniz var mı? Yoksa onlar size yanlış davranıyorlar diye siz de onları aynı şekilde mi mukabele ediyorsunuz? Burada bir yol ayrımı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hepinizden istediği şey, başkaları size nasıl davranırsa davransın, sizin onlardan yana olmanız. Asla kendinizden yana değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hakkında hüküm verip de insanları bir başka grubun müntesipleri gibi görmek yanlış bir seçim değil, sadece yanlış bir oyalanmadır bu dünya üzerinde. Boş bir gayretin sahibi kılar sizi. Hep yürürsünüz, yürüdüğünüzü zannedersiniz ama aynı yerde kalırsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki hiçbirisi sevmediğiniz insanlar olmasın. Onları sevmeye çalışın. Gayret edin. Allah'tan yardım isteyin. Eğer yanlış davranışları varsa onları kızmakla, onlara hadlerini bildirmekle bir yere varamazsınız.
onları seveceksiniz. Onlara en güzelini davranış biçimi olarak sergileyeceksiniz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hatalarını tespit etmek, onların yüzlerine vurmak davranışlarını da etrafınızdaki insanları küçültmeye çalışmak size hiçbir zaman bir şey kazandırmaz. Hep kaybedersiniz. Belki nefsinizi öyle bir üstünlük davasında tatmin edersiniz, şeytanı da. Ama ruhunuzu tatmin edemezsiniz. Hiçbiriniz başka insanlara hadlerini bildirmek üzere yaratılmadınız. Hepiniz birbirinize yardım ederek toplum halinde zirveye ulaşmak için, güzellikler zirvesine ulaşmak için, mutluluk zirvesine ulaşmak için yaratıldınız. Eğer insanlar sosyal mahluklarsa, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindelerse, o zaman başka insanların da aynen sizin kadar hak sahibi olduğunu düşünün. Şu veya bu şekilde başkasına kırıldınız diye onu sakın küçültmeye çalışmayın. Başka insanların nazarında davranışlarınızla itici olmayın, kırıcı olmayın. İnsanlara hatlerini bildirenler olmayın. Onları sevmeye çalışın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkulan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yoksa sevilen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Allah'a bakın. O sevilen Allah olmak istiyor. Çünkü seven sevdiğine koşar. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Oysa ki Allah'ın daveti, hepinize çağrısı kendi zatınadır. Hepinizin ruhu size birincil emanet olarak verilmiştir. Siz hayattayken o emanetin gerçek sahibine geri döndürmeniz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir davada hepiniz için aynı şey söz konusu. Ruhunuzu sevdiğinize, aşık olduğunuza, hayranlık duyduğunuza, yani Allah'a geri döndürmek mecburiyetindesiniz. Bu geri dönüş bir yükseliştir. 7 tane gök katında, bütün bu yıldızların ötesinde 1. gök katı başlar. 7 tane gök katında ruhunuzu Allah'a doğru yükseltip sonunda Allah'a ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan size sevgi bir çağlayan gibi gelir. Sonsuz debili, saniyede sonsuz su aktan bir çağlayan gibi gelir. Neyle hudutludur? Sizin ona karşı duyacağınız sevgiyle. Sizin Allah'a karşı duyacağınız sevginin kim bilir kaç yüz katını, kaç bin katını, kaç yüz bin katını Allah size sevgi olarak gönderir. Allah'ı hiç sevmeyeni de, Allah'tan nefret edeni de
sever o. Ama sevgisi bir alt hududu içerir o zaman. O alt hududun, sevgi hududunun hiçbir zaman dışına çıkmaz Allah-u Teala sevgini izleyenler ve dinleyenler. Sevmediği insanı yaratmaz. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir spektrum Allah için bütün çağlar boyunca hep geçerli olmuştur. O sizleri sever. Siz onu az sevseniz de sever. Çok sevseniz de sever. Hiç sevmeseniz de sever. Ondan nefret etseniz de sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok insan yaptığı hataların farkında bile olmaksızın hep Allah'a çatar. Beni niye yarattın der. Ben mutsuzum der. Bilmez ki mutsuzluğunun arkasında Allah yok. Mutsuzluğunun arkasında sadece o kişinin kendisi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse toplum içindeki yerinize dikkatle bakın. Sizi seviyorlar mı? Sizden korkuyorlar mı? Acaba neredesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başkalarına karşı nasıl davranıyorsunuz? Onları kıracak davranışlar mı? Küçük gören davranışlar mı? Üstünlüğünüzü ispat etme konusundaki gayretleriniz mi? Yoksa onlardan yana olmak mı? Sevmek mi? Yüceltmeye çalışmak mı? Her zaman iki türlü davranış sahibi olabilirsiniz. Küçültmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Yüceltmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse hatasız olamaz. Eğer siz başkalarına haddini bildiren birisi standartlarında iseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba en büyük hatayı siz yapmıyor musunuz? Kendinizi yolun neresinde zannederseniz zannedin. Aslında tutum ve davranış sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarından korkuyu, başkalarından nefreti çekecek davranış biçimleri hiçbir zaman olmamalı. İnsanları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Orijininiz ne olursa olsun, Allah'ın yolunda bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar ve siz, unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz şu toplumun içinde dişlilerden birisisiniz. Mutlaka başka dişlilerle birlikte çalışmak mecburiyetindesiniz. Nasıl bir makinenin içindeki yüzlerce dişli birbiriyle irtibatlı olarak biri dönerken ötekini de döndürürse, isteseniz de istemeseniz de toplumunuzun bir parçasısınız. Öyleyse insanlara bakış açınız sevecen olsun. Onları sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hissettirin sevdiğinizi. Onları kucaklayın. Onlarla meşgul olun. Onların da sizi sevmesini böylece temin edin. Varsa insanlar yanlışlık yapsınlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer kendinizi
yanlışları düzeltmekle vazifeli sayıyorsanız, düzeltmenin metotları vardır. Kırıcı olmamak mecburiyetindesiniz. Ama olabilirsiniz de, olabilirseniz, öyle olduğunuz takdirde yanlış davranışlarda bulunduğunuz insanlar kaybetmezler. Siz kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizdeki yeriniz, başka insanlarla olan ilişkilerinizdekine aynı paraleldedir. Başka insanlar tarafından seviliyorsanız, Allah tarafından da sevilirsiniz. Başka insanları üzüyorsanız, davranış biçimleriniz negatifse, Allah-u Teala'nın size karşı sevgisi de aynı standartlarda olacaktır. Sevin ki sevilesiniz. En güzel davranışları sergileyin ki en güzel davranışlara muhatap olasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derece derece bütün insanlar birbirlerine en kötü davranışlardan en iyi davranışlara kadar bütün davranış biçimlerini sergileyeceklerdir. Her insan, insan basamaklarından bir noktadadır. O nokta en kötü olabilir, o nokta en iyi olabilir, o nokta bu iki noktanın arasında herhangi bir yer olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yerinizi değiştirip daha üstün bir noktada, Allah ile ilişkileriniz açısından daha üstün bir noktada demek istiyorum. Olabilirsiniz. İşte burada sevgili izleyenler, burada çok önemli bir olgu var. Size göre en üstün olmak, Allah'a göre en üstün olmakla aynı ise kazananlardan olursunuz. Allah'a göre en üstün olmak, en çok insana hizmet götürmek, herkesin mutluluğu için çalışmak, Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanmak, bu asıldır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın size verdiklerini başkalarına hizmet etmek için değil de başkalarına sözlerinizle, davranışlarınızla hatlerini bildirmek için kullanıyorsanız, ne de bir hata yakalarsanız, o hatayı hemen kullanmak yoluna gidiyorsanız veya özellikle hata arıyorsanız, o hataları insanlara bildirerek üstünlüğünüzü kanıtlamayı düşünüyorsanız, yanlış bir yoldasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle yapmayın sakın. Yanlışını gördüğünüz kardeşinizi o konuda yüceltmeye çalışın. Hepiniz bir cemaatin, bir toplumun mensuplarısınız.
Herkes hata yapabilir. Başka birisi bir hata yaptı diye onun hatası konusunda onu ezmek değil göreviniz. Hatasını düzeltmek konusunda ona yardımcı olmak. Eğer başkalarının hatalarını üstünlüğünüzün bir kanıtı olarak kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz tabii. Ama yaptığınız zaman nefsinizin emrinde olmuyor musunuz? Şeytanın tutsağı, şeytanın kölesi olmuyor musunuz o sırada? Ve küçülmüyor musunuz? Allah'ın gözünde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki her davranışınızı Allah'ın gözünde yücelmek için yapmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne söylersek söylediğimiz şeyin ötesinde şeytan sizlere mutlaka yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır. Manayı onun yönünde değil, Allah'ın yönünde değerlendirin. O istikamette başka insanlara hayır ulaştırmaya çalışın. Kardeşlerimiz soruyorlar, kardeşlerimiz hata yaptığı zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı davranış biçimi nefslerinizin her an size hakim olmasını oluşturabilir. O zaman güzeli yapıyorum derken çirkini yapmış olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğru bir davranış biçimi yerine yanlış bir davranış biçimi sergilersiniz. Hatayı söylemenin gayesini lütfen yerli yerine oturtun. Kardeşlerinizden hata yapanlar olduğu zaman ki her zaman olacaktır. Hangi seviyede olursa olsun olacaktır. Bu konuda hedefiniz o kardeşinizi yüceltmek olmalıdır. Onun hatasını onun ortağı hakaret eder bir biçimde söylemek, sen bilmiyorsun demek veya bunu söylemeden ama davranışınızla onu o yanlışı sebebiyle ezmek doğru bir şey olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'ın size öğrettiklerini siz başkalarını üzmek için, huzursuz etmek için kullanmış olmuyor musunuz? Ve bunu yaptığınız zaman ne kazanabileceğinizi zannediyorsunuz. Sadece kaybediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani biz başkalarından yana olacaktık? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bulunduğunuz çevrede sakın iki tane grup oluşturmayın. Mutlaka bu gruplardan birine tabi olup da diğer grupla çatışmayın. Bu baştan aşağı yanlış bir davranıştır.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda hizmet etmek isteyenlere yardımcı olun. Onların daha güzel hizmet etmesini sağlamaya çalışın. Hepiniz, ama hepiniz diğerlerine, sizin dışınızdaki herkese yardım edebilirsiniz. İnsanlar hakkında hüküm vermeye çalışmayın. Onların bilmedikleri şeyleri bildiğinizi ispat ederek onları küçültmeye çalışmayın. Bildiğiniz şeyleri bilmekte devam edin. Ama o bildiklerinizle başkalarını yaralamak değil, üstünlüğünüzü ispat etmek değil, bildiklerinizle başkalarını da onların sizi sevmesini temin ederek bilgi sahibi edin. İnsanlar hakkında hüküm vermeyin. Hükmün sahibi siz değilsiniz. Hükmün sahibi Allah'tır. Hepinizin görevi birbirinize yardım etmektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Hangi toplumda bir takım insanlar başkalarından üstün olduklarını ispata çalışıyorlarsa, ki her toplumda ne yazık ki bütün toplumlarımızda bu hastalık var, orada bizim söylediklerimiz hiç dikkate alınmıyor demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir anlattıklarımıza bakın, bir de davranışlarımıza bakın. Sormayacak mıyız size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman ders alacaksınız? Ne zaman en güzel için çalışmaya başlayacaksınız? Ne zaman nefsinizin bu kara tarafını yok etmeye çalışacaksınız? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkadaşlarınız sizin için sevginin dışında bir şey duymamalı. Hepinizin birbirinizi sevmesini Allah Teala emrediyor. Sevgiyi azaltan şey şeytanın nefsinize olan öğütleridir. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytan her zaman işbirliği halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman etrafınızdaki insanlardan birini kıracak bir davranış biçimi sergiliyorsanız, bunun arkasında sizin üstünlük taslamanız vardır. Kardeşlerimize yaptıkları hataları söylediğimiz zaman, bu kardeşlerimiz bir süre doğru bir davranış biçimi sergilemeye başlıyorlar. Sevecen insanlar oluyorlar. Etraflarında hakimiyet kurmak konusundaki arzularına bir süre set çekiyorlar. Ama şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir süre sonra her şeyin
tekrar başlangıç noktasına geri döndüğünü esefle müşahede ediyorum. Kardeşlerimiz bir süre sonra aynı yanlışlara tekrar başlıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Şu neslerinizin hükmetme arzusuna son verin sevgili kardeşlerim. Başka insanları Allah Teala kontrolünüz altında tutmanız için bir emir vermedi size. Sevgili izleyenler ve her zaman bir hususu görüyorum. Hangi toplumda, hangi grupta Allah bir ulul emr tayin etmişse, kendilerini o ulul emirden daha yetkili zannedenlerin var olduğunu görüyorum. Ve davranışların arkasında başkalarını kullanmak da söz konusu oluyor. Bu konuda ikaz ettiğimiz zaman kardeşlerimizi onlardan pozitif cevaplar alıyoruz. Ve bir süre her şey düzeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir süre sonra yozlaşmanın yeniden devreye girdiğini görüyorum. Öyleyse davranışlarınız neden öyle diye biraz düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer başka insanlara hizmet etmek açısından siz üstün olsaydınız Allah-u Teala'nın indinde o sizi ulul emr olarak seçecekti. Ama seçmemişse siz kendinizi tayin olundan daha üstün görseniz de bu Allah'ın indinde bir şey ifade etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapın. Nefsiniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söylüyorum bunu. Nefsiniz her zaman size yanlışı yaptırır. Ona ve şeytana imkan tanımayın. Sizi iblisin kullanmasına, nefsinizi vasıta ederek size yanlış şeyler yaptırmasına müsaade etmeyin. Asıl mücadele kendi içinizde olacaktır. Hepiniz birbirinize yardımcı olacaksınız. Nasıl ulul emr mevkiinde olan kardeşlerimiz nefsleriyle davrandıkları zaman yavaş yavaş o vazifeyi kötüye kullanmaya başlamış oluyorlarsa bir süre sonra şu veya bu şekilde görev onlardan alınıyorsa hepiniz için aynı şey söz konusudur. Ulul emr mevkiinde olanlar sakın
Allah'ın emirlerinin dışında insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmayın. Nefsinizin zebunu olmayın. Nefsinizin emrinde olmayın. Siz orada Allah'ın emirlerini insanlara yaptırmak üzere bulunuyorsunuz. Nefsinizin taleplerini değil. Öyleyse bütün insanlar için en güzele dönün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı hepiniz için ibretle söylemek istiyorum. Çok insanlar denendi. Çok insanlar bu istikamette güzellikleri sergilediler. Sonra nasıl oluyor anlamıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Değişiyor insanlar. Nefisler devreye giriyor. Ve o nefislerin dizaynına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın sizi kullanmaya çalışmaktan vazgeçeceğini zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz demektir. Daimi zikre ulaşmadan evvel şeytan sizden asla vazgeçmez. O noktadayken de gene size yanlış şeyler yaptırmak için çalışır. Ama görür ki onu, o zaman onu başarması mümkün değildir. Şimdi hepinize soruyorum. Ne olur? İki taraf olmasanız, sadece bir taraf olsanız, hepiniz birbirine yardımcı olsa ve hepiniz birbirinizi yüceltmeye çalışsanız, hepiniz birbirinizin yardımcısı olsanız, Allah yolunda en güzele ulaşmak için çalışsanız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha güzel ne olabilir ki? Biz insanlar cemaat halinde, toplum olarak yaşamak mecburiyetinde olan sosyal varlıklarız. Madem ki beraber olacağız, madem ki herkesin birbirine ihtiyacı var, o zaman neden başkalarına hizmet ederek yücelmek değil de başkalarını destekleyerek küçülmek? Neden aklanmak değil, nurlanmak değil de kararmak, sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hiç düşündünüz mü? Neden? Nefsinize yenildiğiniz an bir başkasının kalbini kırdınız demektir. Evvela kendinize yazık etmiyor musunuz? Her yaptığınızın yanlışın bedeli size iki kat ödetilir. Allah-u Teala tarafından ve ruhunuz tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mezara girdiğiniz zaman üçüncü defa ödetilecektir manevi azap olarak. Cennete gitmeniz halinde üç defa azap olunursunuz her yaptığınız yanlıştan. Ve eğer kendinizi yozlaşmaya terk ederseniz, aldırmazsanız şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, her geçen gün sultasını büyütmeye çalıştığını göreceksiniz.
Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki bazı kardeşlerimizin söylediklerimizi hala anlayamaması, insanları sevememesi, onlara dostluk kucağını açamaması, yanlış bir dürbünle olaylara baktığını göstermiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinize yardımla yüceleceksiniz. Başka insanları değersiz görmeyin. Onların da Allah'ın katında bir güzel tarafı.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hiçbir şeyinize seyirci kalmayacaktır. Her olayın arkasından Allah Teala'nın etkisi size ulaşacaktır. Her davranışınız için Allah Teala'dan ve ruhunuzdan mutlaka size bir şeyler ulaşır. Eğer bir davranışınız bir başkasının kalbini kırıyorsa, bunun arkasından Allah Teala size azap verecektir. Ruhunuzda nefsinize azap verecektir. Her hatanın karşılığını iki defa ödersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ders almazsanız hayatınız hep mutsuzlukla, hep sevgisizlikle, hep insanları üzmekle geçecek. Ama asıl siz üzüleceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki grup oluşturmayın. Birbirinin karşısında olan insanlar olmayın. Bir tek grup olun. Herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirine yardımcı olduğu, üstünlük taslamadığı, Allah yolunda hizmet eden sevgili insanlar olun. Allah'ı sevin ki insanları da sevesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışınız aslında Allah'a karşı duyduğunuz hissin bir sergilemesidir. Ben Allah'ı severim ama insanlara yine ters davranırım diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olamaz. Öyleyse sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka insanları sevmek, sevecenlik, bu sevgiyi yaşamak, onların üzülmelerine üzülmek, o üzüntülerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmak dururken neden insanların kalbini kırasınız? Doğrusu hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün, bana değil kendi kendinize cevap verin. Hangisi doğru? Bizim yıllardan beri sizlere öğrettiğimiz şeyler hemen suya yazılan yazılar gibi kaybolacak mı? Böyle mi olacak sevgili kardeşlerim? Birbirinizle en iyi ilişkilerin içine ne zaman gireceksiniz? Bu bir fedakarlık yarışıdır. Hanginiz bu yarışta bütün fedakarlıklar hayrı ifade ettiğine göre, hayırlarda yapılan bu yarışta hanginiz öne geçeceksiniz? Hanginiz sabikun olacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de sabikun daimi zikrin sahipleri olarak görünüyor. Ama sabikun her kademede vardır. Ne zaman başka insanlara haddini bildirmekten vazgeçerseniz, kör nefsinizin ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm ispatına karşı çıkabilirseniz, başka insanlara ne kadar huzur verebilirseniz o kadar sabıkun olursunuz. Kur'an-ı Kerim
insanları

28 basamakta topluyor. Ama 26, 27 ve 28. basamakların dışında da müsabaka vardır. Hayırlarda yapılan müsabaka. Ne zaman kendinizi başkalarına hizmet yarışında görmeye çalışacaksınız. İşte bu çalışma sizi mutlaka bir gün orada kılacak. Başkalarına hizmette, yani sabikun olmakta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun olmanın boyutları acaba anlaşılabildi mi? Daimi zikirde olanlar neden sabikundur? Hayırlarda yarışıp da en üstün gelenlerdir. Çünkü onların neslerinde afetler yok. Afetler olmadığı için hiçbir zaman kendilerinden yana değillerdir. Başkaları için yaşarlar. Öyleyse siz içinde bulunduğunuz devrede kendi kendinize hesaba çekin. Ne kadar başkaları içinsiniz? Ve gösterge 100 üzerinden dağıtımını hemen yapar. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar başkalarından yana değilsiniz. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar şeytandan yanasınız. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar Allah'tan yana değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sabitin olmak her kademede mümkün ve geçerlidir. Her kademenin kendisine göre sabikun olanları olacaktır. Hepiniz kendi kulvarınızda yarışa eşit şartlarla girdiniz. İspat edin kendinize sabikun olduğunuzu. Başka insanlar için yaşamaya başlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nesler nasıl varlıklardır ki? Biraz fırsat sahibi oldukları zaman hemen başkalarının üzerinde hegemonya kurmaya kalkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayndan vazgeçmelisiniz. En güzele ulaşmakla vazifelisiniz. Bu ise başkalarından yana olmaktan geçer. Bunun manası Allah için olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz en güzele layıksınız. Her olayın arkasından kendinizi muhakeme edin. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Son olayda ne yaptınız? Bir başka insanın kalbini kazanmayı mı başardınız? Yoksa o kişinin kalbini mi kırdınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse en güzele dönük olmalısınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirebilmelisiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyorsunuz? Siz de bunu söyleyebilecek misiniz? Öyleyse hepiniz için en güzel olan
bir şeyler her an vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her an büyük fırsatların içindesiniz. Her an başka insanlarla berabersiniz. Her an onlarla konuştuğunuz zaman ne olur? Onları değerli kılacak davranışlarda bulunsanız, onlar böyle yaptığınız zaman daha çok gayret etmek gereğini duyacaklardır. Daha çok Allah yolunda hizmet etmek gereğini duyacaklardır. Ve her yaptıkları hizmetle mutlulukları artacaktır. Eğer bir toplum olarak biz Mir Vakfı'nın mensupları her zaman kardeşlerimize onların ihtiyaç duydukları istikamette yardımcı olabilirsek, Allah yolundaki görevimizi o kadar yapmış oluruz. Sakın bir hizmet yaptığınız zaman üstünlük taslamayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki el elden üstündür. Siz falanca şeyi başkalarından çok üstün olarak yapabilirsiniz. Allah Teala sizi o yapıyla yaratmıştır. Ama sakın böyle bir şey için gurur duymayın. Böyle bir şeyin sahibisiniz diye, falanca sahada başkalarından üstünsünüz diye, sakın nefsiniz sizi başkalarına üstünlük taslayacak bir davranış biçiminin içine itmesin. Bu sizi Allah karşısında sadece küçültür. Unutmayın. Hangi konuda, hangi kabiliyetiniz olursa olsun, o kabiliyeti siz kazanmadınız. Allah sizi öyle yarattı. Başkalarında neden aynı kabiliyet yok diye düşündüğünüz zaman doğruya varacaksınız. Çünkü o kabiliyeti Allah size vermiş. Başkalarına başka kabiliyetler vermiş. Öyleyse siz size verileni başkalarının hayrında kullanın. Onlara öğretin. Onlar bütün güzelliklerin sahibi olsunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum buradan. Birbiriniz için çalışın. Birbirinizi küçültmeye, yanlışlarını bulmaya, birbirinizle çatışmaya değil, hepinizi birbirinizi sevmeye, birbirinize yardımcı olmaya ve Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamaya çağırıyorum. Bu çağrıya kimler, nasıl cevap verirler davranışlarıyla hemen ortaya çıkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın sesine değil, Allah'ın sesine kulak verin. Hem siz mutlu olun, hem de etrafınızdaki herkes mutlu olsun. Hepiniz etrafınızdaki herkesin mutluluğuna bir şeyler katmak için bir Allah'ın vasıtası olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle davranın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sıratı al-müstakim. Sıratı al-müstakim. Sıratı al-müstakim. Amin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" buyuruyor. Allah'ın, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azâbe sümme lâ tunserûn. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün, yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve arkasından diyor ki, yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi, zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, ademe geçip, mekansızlığa geçip Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama ulaşabilmek için önce nefsin yedi kademede temizlenmesi, yani nefsteki karanlıkların %100'den %50'nin altına düşmesi gerek. Her bir %7'de ruhumuz ancak bir gök katı kadar yükselebilir Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülk isimli yolculukta. Öyleyse bunun nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız 14. basamağı görürsünüz. Birer cümleyle söyleyelim. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz. Bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esmasını tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti alır. İrşat makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşat makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinleti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinlet alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki 3. işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. 4. kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mühürün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Farz ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın temsil, yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gereğince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15 bin zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki Mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkisi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Faz da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zulmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zulmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca. Ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mühürün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasanız bile ki 7000 zikirle başlarsınız. Başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mührün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mührü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuz da mürşidin ruhu gelip başımız üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor. Dergahta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor. Bizim başımıza, başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor. Ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe Suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şâit teâze ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir. Ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlılar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların İman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amülüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi amülüs salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. Daha üst katları tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike ve tebetillehi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismine zikret. Ve ondan sonra diyor, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. 3 halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbam. İşte Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep 2 heceli atar. Ve her 2 hecede sizin kalbiniz siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah, Allah, Allah, Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir. Ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar, onu görenler değil. ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun mutlaka salah makamına ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah Teala diyor ki ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi, yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki alışkanlık böylece oluşsun. Bir süre sonra sabah uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceksiniz. İşte bu daimi zikre yakın yaklaşmanın işaretlerinden biridir. Bazı sabahlar uyanırsınız, hayır zikretmiyorsunuz. Bazı sabahlar uyanırsınız, bütün gece zikretmişsiniz ve sabahleyin de zikrinize devam ediyorsunuz. Daha sonra ne olacak daimi zikre ulaştığınız zaman? Ne zaman uyanırsanız uyanın, hangi gün uyanırsanız uyanın, gecenin hangi saatinde uyanırsanız uyanın, hep Allah'ı zikrettiğinizi göreceksiniz. Hep Allah'ı içinizdeki bir sesin zikrettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra kontrol sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikir en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne's salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onlara, sahabeye o Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü, herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir. Zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer namaz dinin direğidir, ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz. Temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz, birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücahede demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa nefsiyle cihat etsin. İşte cihat müessesesi nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı. Onlar küçük cihatlar. Büyük cihat insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız demektir. İşte nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'a olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak canına tak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder.

manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonuca çıkar, derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. Arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsî bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman bunun karşılığında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrinizi arttırıcı bir müessesedir. Çünkü bu Allah'ın zaten emrettiği bir şeydir. İnsan tabiatı zulme dayalıdır. İnsan tabiatı dejenerasyona açıktır. Yozlaşmaya açıktır. Ona bu imkanı vermemek için iki tane yolunuz var. Nefsinizin yozlaşmasına, daha çok kararmasına mani olacak iki tane yolunuz var zikrin dışında. Birisi mücahede, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. İkincisi, yanlış söyledim. Birincisi, mücahede, nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İkincisi, riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsinize zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz. Ruhunuz nefsinize asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam üç tane teslimden oluşan bir vetiredir. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman birinci safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak üçüncü safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesi.

0: Mısıdır. Böylece yedi kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni 107 nur birikimi. Nefs-i levame. Vela uksumu bin nefs-i levameti diyor Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede 2. adımı attınız. Artık nefsinizi levmediyorsunuz, yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz, mürşidinizden de utanıyorsunuz, Allah'tan da utanıyorsunuz, nefsinizi suçluyorsunuz, kınıyorsunuz, levmediyorsunuz. Sonra üçüncü bir konu, üçüncü basamak, nefsinizin kalbinde bir yüzeyde daha, üçüncü defa yüzeyde nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah Teala diyor ki o nefse şeytanın takvası da şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Sonra bir 107 daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine diyor Allah Teala. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs, Allah'ın verdikleri doyan, tatmin olan nefs. Ruhunuz bu dördüncü yüzde yedi nur birikimiyle birinci katı aşar emmarede, ikinci katı aşar levvamede, üçüncü katı aşar mülkimede, dördüncü kata ulaşır. Nerede? Mutmainnede. Sonra Allah'tan razı olacaktır. Ruhunuz da beşinci kata kadar yükselecektir. Yeni bir yüzde yedi nur birikimiyle. Sonra Allah da sizden razı olacaktır. Ruhunuz altıncı kata yükselecektir. Radiyeten mardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'de buna. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2 de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Tezkiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar. Şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. Yedinci gök katına ulaşan ruhunuz yedi tanrılığa geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. Birinci teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi artırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devirde fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a bu fizik vücudunuzun, veçhinizin Allah'a teslimidir. İkinci teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan %9 karanlıklarda yok olacak. Ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz. Ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazileri oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz, bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar. Eğer siz 2 saat, 2.4 saat zikrediyorsunuz, zikrediyor iseniz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir Allah-u Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım, hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil, 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in onunda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.
1: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatırsınız. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın, 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabi. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları, cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala'nın. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sıradımızda kimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnden insanı lefî fesli insanlar ki insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bilhak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bir sabr. Sabrın sahibi olup, nefslerindeki bütün afetleri yok edip, ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup, bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala İrşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennâ min cüm eğimmeten yehtune bi emrina lemmâd sâberû ve kânû ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya, Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya, dost. Evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sırları'nın dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar.
bir anda duruyor Akşam Seti Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız padişahım. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşam Seti Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen adam mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşam Seti Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'te dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasından bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor. Ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun altından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz demen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur.
Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim ise tartışılmaz. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sahabe kunel evelin var ya onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki Ermenilerden. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara İslam'la tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir.
ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasr-ı havas. Avam, nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas, nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasr-ı havas, nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşu. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve hulul. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden belki dört makam. Ondan sonra has-ı havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yeni makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası has-ı havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki مَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمِكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمِكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Ey sahabe diyor Allah Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye. Ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an
Allah'ın zatında fani olduğu an bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağa, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33 bindir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin mekan makamı gelir, Allah'ın taht-ı ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ululevap makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin salih makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salih makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağza alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyorum. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağım. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demek ki muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. 2. Mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. 3. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır, madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır, madde 3. Ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icam mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizin, sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa, onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz.
Ve dikkat edin, bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır? Bunu yer yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman, evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa, o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa, o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın, kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır, Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta neseye geçmişse, o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir, olamadan rahmetli olmuştur, her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime, son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına,
müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım titüller var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler, bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet. 7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere dil uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah-u Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O babta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar?
peygamberlerle beraber haşrediliyordu insanlar. Ve bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar, şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara telkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız, bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilir? Ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Bakınız burada tagutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah Teala. Allah dostsa, dost olduğu da Allah Teala'ya dosttur. Allah Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine, o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah Teala. Allah amene olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım. Ne? Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız. Geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başının üzerine yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki ekinet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilkat kurulmuştur. İdraki önleyen meselesi alınmış, idraki sağlayan meselesi konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mührünü açmış ve kalbindeki

bir boyunca ve şeytanın karanlıkları, alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla var, çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar, iman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazla oldu verilen nurları, ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler, nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin birikimi tamamlanırsa, kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa, nefsi levhane tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gökyüzünde. Ne zaman %7 nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7 dördüncü defa nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi tezkiye ruh yedinci katta. Huşudaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu indehu husnul meaf diyor. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meab olmuşsa o kişi evvab adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvab evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nur. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümin tağut. Tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri ile zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı.

0: Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'te Tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak. Nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar. Tağut'u temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfrün bataklıklarında kalacaklardır. Allah Teala bunu açıklamış. Hicret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki, Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var. Hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur, onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın o ayetlere, bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüne dikkat edin. Sadece birinci bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor, cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen, Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan, onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. Bir saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üç kağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef, mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var, O istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah-u Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah-u Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah-u Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın. O ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, O sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah-u Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse işte bu sırtımdaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi derimişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah-u Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. makam basamakta da tabiiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesini, Allah'ın üniversitesi adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzını da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantıyla dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder. Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada fizik standartlardadır. Oysa ki Allah-u Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut, zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini, tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik, fazl gönderirdik, salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır.
Onun için Allah-u Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir. Hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız.
şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için şu anda beni dinliyorsunuz. Bizi dinliyorsunuz. O bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi mutluluk, hedefimi şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz ise bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik, bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğul kullanmak mecburiyetle hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız, bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki, hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecbetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler.
O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sen diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bu badirelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim?
bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldım diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler.
Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları çenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asrı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalbeyiz. Ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne mi olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din.
Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din.

iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya servetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor. Siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basıma ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zorumu çekip alırım diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir. O zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz.
zikir de yap.